mutlu olmanızı, çok mutlu olmanızı öylesine kalbimizden öylesine çok arzu ediyoruz ki hep Allah-u Teala'ya yalvarmakla geçiyor günümüz, gecemiz sizleri mutlu kılsın diye. Ama sevgili kardeşlerim, anahtar sizlerde. Başka insanlara bunları anlatalım. Sadece bir dilekle dünya mutluluğunun yarısına ulaşabileceklerini mutlak onlara açıklayalım. Onların da insan olmaları sebebiyle mutluluk hakları. Ama sadece şeytan onlara Allah'ın hakikatlerini örterek onlardan gizlemiş. Onlara engel olmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı çok sevin. Sevin ve Allah'a ulaşmayı dileyin. Elbette bu sözlerimiz bütün dünyaya. Bizim kardeşlerimiz çoktan dilediler, çoktan Allah'a ulaştılar. Aralarında, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenler var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz Allah-u Teala'ya hamd etmeyelim, şükretmeyelim de kim hamd etsin, şükretsin? Bunca nimetin karşılığını Allah'a nasıl öderiz? Ödeyemeyiz. Biz bir mahlukuz. Ne yaparsak yapalım, Allah'ın bu bedelsiz verdiği dünya saadeti, cennet saadeti hiçbir şeyle ödenemez. Hep Allah Teala alacak mıdır? Bizi yarattığı için, o hedefe layık kıldığı için, o hedefe ulaştırdığı için yaşadığınız sürece göreceksiniz ki savaşların bittiği, bütün insanlığın dünya sulhunu yakaladığı, kesintisiz bir mutluluğa ulaştığı bir yeni dünya nizamı mutlaka kurulacaktır. Allah Teala'nın hepinizi o günlerde bizimle beraber kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın bir büyük zevki. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizinle yarenlik etmek için, bir sohbet etmek için, bir güzelliği karşılıklı yaşamak için buradayız. Eğer bir tarafta siz varsanız, bir tarafta da biz varsak ve Allah bizleri kalpleri birleştirerek bir araya getirmişse ve bu sohbet bizi birbirimize daha çok yaklaştırıyorsa, daha çok bağlıyorsa, ben sohbet ettiğim zaman Allah'ı düşünüyorsam, siz de Allah'ı düşünüyorsanız, sizi düşünüyorsam, siz de bizi düşünüyorsanız, o zaman Allah Teala siz ve biz çok güzel bir üçlü oluşturmuyor muyuz? Birbirleri için yaşayan iki grup, biz ve sizler. Niçin yaşıyoruz? Allah için yaşıyoruz. Allah'ın emirlerini yerine getirmek için yaşıyoruz. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği hedefin mutluluk olduğunu hamdolsun ki Allah'tan öğrenmiş bulunanların oluşturduğu hidayeti temsil eden grubuz. Dünya üzerinde hidayetin ne olduğu çoktan unutulmuş asırlar evvel sevgili kardeşlerim. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi hidayeti yaşamışlar. Sonra asırlarca yaşanmış. Osmanlı'nın yükselme devresinde de yaşanmış. Sonra da unutulmuş. Artık büyük kütleler İslam'ı bir başka adıyla hidayeti yaşamıyorlar sevgili kardeşlerim. Allah'ın temel hedefi olan hidayet çoktan unutulmuş, yok olmuş, devreden çıkmış. Hidayet insanın Allah'laşmayı dilediği noktada başlar. Mürşidine ulaştığı noktada tabiyetle devam eder. Kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'a ulaştığı noktada devam eder. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Daha sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Daha sonra kişi nefsini Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Daha sonra kişi İhlası olacaktır, irşad olacaktır, yeni bir hidayet. En sonunda da iradesini Allah'a teslim edecektir, yeni bir hidayet. Hidayetler hep üst üste geliyor. Kur'an-ı Kerim 7 tane hidayet içeriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu 7 hidayetin muhtevasına baktığımız zaman her birinin ayrı bir güzelliği sergilemekte olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz ve giderek mutluluk oranı yükseliyor. Öyle bir gün geliyor ki kişi daimi zikre ulaşıyor ve sonsuz bir saadetin sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim, her şey
öyle güzel dizayn edilmiş ki. İşte o her şeyi, bütün o güzellikleri sizlerle paylaşmak için buradayız. Sizlere mutluluğu tanıtmak için, sizleri o mutluluk denilen müessesenin muhtevasında tutmak için bu yarenliği yapıyoruz sizinle. Sohbet ediyoruz. Allah'ın bir güzelliğinin sohbeti. Düşünün sevgili kardeşlerim, bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Ve hidayetin ne olduğunu bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını bilmiyorlar. Bilmedikleri için çok kötü bir noktadalar bu insanlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için Allah'ın güzelliklerini yaşayamıyorlar. Oysa ki o Allah ki bütün insanları kendisine kul olsunlar diye yaratmış. Yani kulluğun her kademesi ayrı bir mutluluktur. Tıpkı hidayet kademeleri gibi kul olmak da 7 kademeden oluşur. Öyleyse hidayetin dışında olmak, hidayet üzere olmak, hidayete ermek, ayrı ayrı kavramlar gibi görünüyor. Aslında tekamülün hepsi ayrı bir kademesini içerir. Sevgili kardeşlerim, manevi tekamülle nefsinizin afetlerinin yok olması arasında tam bir paralellik söz konusudur. Nefsinizin ne kadar çok afetini yok edebilirseniz o kadar çok hidayettesiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikleri yaşayacak olan sizlersiniz. Mutluluk elinizi uzatınca yakalayabileceğiniz bir yerde sizi bekliyor, sizleri bekliyor. Sakın ben mutsuzun ve bahtsız bir insan olarak bahtsızlığın eseri olan bir zavallıyım demeyin sevgili kardeşlerim. O zaman siz mutsuzun teki değil, aklını başına toplayamayan zavallının teki olursunuz. Allah-u Teala akıl sahiplerine hitap ediyor. Aklını kullanmayana azap ederim diyor. Peki ne istiyor bizden? Nasıl aklımızı kullanmamızı istiyor? Çok basit. Sadece bir dilekte bulunmamızı istiyor Allah-u Teala bizden. Diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Tellallar böyle söyler ya. Duyduk duymadık demeyin diye başlar hep masallarda. İşte Allah-u Teala da diyor ki, ben sizden sadece bir tek şey istiyorum. Birinci sualim, mutlu olmak istiyor musunuz? İstemeyen hiç kimse çıkmaz diye düşünüyoruz. Hiç kimse cehenneme gitmek istemez. Herkes elbette mutlu olmak ister. Öyleyse Allah'ın sualine akıllı ve özlü bir şekilde cevap verdiğiniz zaman, evet ben mutlu olmak istiyorum, hedefim bu. Herkesin hedefi budur. Allah Teala o zaman diyor ki, öyleyse istediğin buysa ben bunu sana derhal teslim etmeye hazırım. Cennet mutluluğunu istemiyor musun? Evet, bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki, ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah-u Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi
Ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim, buradan söyleyeceksiniz, kalbinizden. Şuradan, kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Kalbiniz diyecek ki, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunun için yaşıyorum. Zaten sen beni bunun için yaratmadın mı? Ey yüce Allah'ım. Evet. Hepiniz sadece bunun için yaratılmışsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek için. Ve ulaştırmak için ve bütün teslimlerinizi gerçekleştirmek için. Ama sevgili kardeşlerim, biz şu anda kurtuluştan bahsediyoruz. Kurtuluş, cehennemden kurtuluş, bir dilek ve kesin bir kurtuluş. Bu kadar basit mi? Evet, bu kadar basit. Kalbinizden bir dilek, kalbinizde o dilek oluştuğu anda Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Diyor ki, Allahü basirül bil ibad. Allah kullarını görür. Hep kalbinize bakar, görmek için bakar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın kulu oldunuz. Kul olduğunuz anda da Allah Teala sizin kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini görür. Allahü Semiyün Alim buyuruyor Allah Teala. Allah işitir ve bilir. Kalbinizdeki sesi işitir. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Kalbinizde inikas eder, kalbinizde yankılanır. Bu sesi Allah Teala işitir. Ses çıkarmadan da konuşsanız, hatta dilinizi de oynatmadan sadece düşüncelerinizle konuşsanız ve ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum diye şuradan kalbinizden bir talebi Allah-u Teala'ya ulaştırsanız, işte bitti her şey sevgili kardeşlerim. Cehennemden o anda kurtardınız paçayı. Belki birçoğunuza inanılmaz gelecek bu. Olur mu yani şimdi bu diyeceksiniz. Yani ben nasıl olur da böyle bir noktada olurum. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemişsem, diyelim ki kalbimden de diledim, Allah da bunu işitti. Onca insan var ama Allah'a ulaşmayı dilememişler. Onların durumu ne olacak peki? Onların durumu sevgili kardeşlerim cehennem olacak. Evet, açık ve kesin bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği mekan cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece iki tane alternatif var. Bir, Allah'ın cennetine girmek ve orada ebediyen kalmak. İki, Allah'ın cehennemine girmek ve orada ebediyen kalmak. Sadece bu iki tanesinden biri sizin için gerçekleşecek. Ve sizi cehennemden kurtaracak olan temel faktör Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir şey. İşte konunun can alıcı noktası burası sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini görüyor musunuz? Sadece bir dileğiniz olacak Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bitti. Eğer istemeyen bir kişi olsaydınız, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi olsaydınız, o zaman gideceğiniz yer cehennem olacaktı.
kardeşlerim. Soruyoruz sizlere, ne kaybınız olur? Allah'a ulaşmayı bir dileseniz, Allah-u Teala'nın bu mükafatları mutlaka vereceğini söyleyeceğiz, söylüyoruz. Ve ayetlerle de bunu kesinleştiriyoruz. Birazcık aklı çalışan bir insan aklını kullanır ve Allah'a ulaşmayı diler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden insanların çoğu cehenneme gidecek? Bir tek sebeple sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler her devrede çoğunlukta olacak. Çok aklınıza yatmadı öyle değil mi? Bir tek dilek ve Allah'ın cenneti, ama insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Evet. Aynen böyle. Bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, kalpten Allah'a ulaşacak olan bir tek temenni, bir tek dilek. Ya Rabbi, ben sana ruhumu ölmeden hemen ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ama dilemiyor insanların çoğu sevgili kardeşlerim. Hatta bazı konferanslarda bu bir haksızlık değil mi diyenler bile oldu. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilekle Allah Teala o insanı cehennemden kurtarıyor, cennetini alıyor. Kişi bir şey yapmamış. Sadece bir dilekte bulunmuş Allah Teala. Ya Rabbi demiş, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Lütfen talebimi kabul et. Ruhumu sana ulaştırabileyim. Allah Teala'nın cevabı, hayır hayır diyor Allah Teala. Sen ulaştırmayacaksın, korkma. Sen sadece bize ulaştırmayı dileyeceksin diyor. Senin ruhunu biz kendimize ulaştıracağız diyor. Benim bana senin ruhunu ben bizatihi kendim ulaştıracağım. Ben demek bizatihi zat olarak ben demek, kendim gene ben demek. Allah Teala diyor ki, sen ruhunu bana ulaştırmayacaksın. Sen sadece ruhunu bana ulaştırmayı dileyeceksin. Geri kalanı tamamen benim işim diyor. Ben diyor sana söz vermişim Kur'an-ı Kerim'de. Daha evvel İncil'de, daha evvel Tevrat'ta, daha evvelki peygamberlere verdiğimiz bütün kitaplarda bu sözü bütün insanlığa ben vermişim diyor Allah Teala. Ben ki diyor, benim sözümü tutmamam mümkün değildir. O Allah sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutlaka sözünü tutar. Hala bekleyecek misiniz? Bu kadar kolay bir sebeple, sadece bir dilekle Allah Teala sizi cennetine alacaksa, cehennemden kurtaracaksa, o zaman dilemeye değmez mi? Hadi gelin tahkik edelim bakalım olayı. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennem midir? Gelin bakalım. Sonuç mu? Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Kainatın son şeriat kitabı. Son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı. Ne diyor orada? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. İnnel lezine la yercune likaena ve radu bir hayatet dünya vatme ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar diyor
muhakkak surette kesin olarak bize milaki olmayı, yani Allah-u Teala kendisine diyor, bize milaki olmayı dilemezler. O insanlar ruhlarını bana ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi hayat, ruhu Allah'laştırmak onları ilgilendirmez diyor Allah-u Teala. Ve onlar diyor bizim o onlar o maddi hayatla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onunla doyuma ulaşırlar. Yani sadece dünya hayatını yaşarken kazandıkları paralar, yaşadıkları şeyler onlar onları mutlu eder. Manevi mutluluktan haberleri yoktur diyor Allah-u Teala. Ve birinci sonuç, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a milaki olmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır sevgili kardeşlerim. Sakın siz de onlardan biri olmayın. Öyleyse kim Allah'a milaki olmayı, kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse, eğer dilemezse o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmiyor, Allah'ın ayetleri konusunda bir ilmin sahibi değil, gaflet uykusundaki kişi. Gaflette ayeti kerimenin gereğini yapmıyor, bilmediği için. Şimdi bu gaflette olan insanlar Allah'ın ayetlerini bilmedikleri için bunu yapıyor diyoruz. Ama sevgili kardeşlerim, biz bunu söylediğimiz zaman da bizi televizyondan izleyenler veya verdiğimiz konferansı gene televizyondan seyredenler veya kendi şehirlerindeki konferansa gidenler, bizim kardeşlerimizin dışında olanlardan bahsediyoruz. Eğer bizden bunları duymalarına rağmen gene Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, onlar uyarılmalarına rağmen gaflet uykusundan uyanmayanlardır. Üstelik de uyarılmayan hiç kimse kalmayacaktır sevgili kardeşlerim. Milyonlarca insan bizim söylediklerimizi duydular. Allah'a ulaşmayı dileyin dedik. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir dedik. Herkese ulaştırmaya çalıştık. Ve bizim ülkemizde yaşayan insanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası söylediklerimizi duydular, işittiler. Ne olur? Eğer kişi duymuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen gaflettedir sözünü duymuşsa ve buna rağmen dilemiyorsa, o zaman o kişi Allah'ın ayetlerinden gerçekten gafildir. Ve ayet-i kerimenin sonuna bakalım. Ne diyor? Ülâike mevâhumün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ha benim sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım, neden? Neden dilemiyorsunuz Allah-u Teala'ya ulaşmayı? İblise bu kadar teslim olmak neden? O sizin düşmanınız. Sizleri kendisiyle beraber cehenneme götürmek istiyor. Ve bütün gayretiyle sizlerin Allah'a ulaşmayı dilemenize mani olmaya çalışacaktır. Kim Allah'ın dostudur? Sizi Allah'a ulaşmaya dileyenler, Allah'a ulaşmayı talep etmenizi, sizi Allah'a ulaşmaya davet edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edenler, onlar sizin dostlarınızdır. Çünkü sizin kurtuluşunuzu, Allah'ın cennetine girmenizi isterler. Açık değil mi bu? Etrafınızdaki insanlardan kim sizin cennete girmenizi istiyorsa o dostunuzdur. Kim de kendisiyle beraber cehenneme girmenizi istiyorsa o da düşmanınızdır. Sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafına cenneti koyun, öbür tarafına da cehennemi, hadi seçin. Cenneti mi seçeceksiniz yoksa cehennemi mi? Hangi üşütük cehennemi seçer? Bir insanın cennet bir tarafta duruyorsa cehennemi seçmesi sadece şeytan tarafından kandırılmış olduğunun değerlendirmesidir. Ve bu enayiliktir. Bu budalalıktır. Ve de aklını kullanamadığın delilidir kişinin. Aklını kullanamadığının delilidir. Ha benim sevgili kardeşlerim, cennet dururken cehenneme gitmek neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, insanlar vardır ki diyor, cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennettir. Öyle insanlar da vardır ki diyor, cennetlik amel işlerler ama gidecekleri yer cehennemdir. Bunu demek istiyor işte sevgili kardeşlerim. Bir insan düşünün, 80 sene yaşasın. 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ve diyor ki, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ve İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Ben İslam'ın 5 şartının 5'ini de evvelallah gerçekleştiriyorum. Öyleyse, bakalım Allah Teala beni 3. kat cennetimi alır, 5. kat cennetimi alır, nereye alırsa alır, orada yerim hazır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse, 80 yaşına gelen bu kişi 65 yaş ibadetten sonra, İslam'ın 5 şartını yerine getirdikten sonra Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse, onun gideceği yer cehennemdir. İşte bu o hadisteki cennetlik amel işleyip de cehenneme giden insan. Bir de hep yanlışlıklar yapmış kişi, kötü davranışlarda bulunmuş, hırsızlık yapmış, kötü suçlar işlemiş ama bir gün aklı başına gelmiş kişinin. Yahu demiş, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu söylemişse, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da bunu söylemişse, Allah'a mülaki olmayı isteyin ki Allah size 700 kat versin. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin diyor. Diyor ki niyet amelden üstündür diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ne demek niyet amelden üstündür? Tam söylediğimiz misal,
niyetin amelden üstün olduğunu kesin olarak ispat ediyor. Bir kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemiş. Dileğini Allah Teala anında işitmiş, görmüş, bilmiş. Kişi cehennemden kendini kurtarmış ama kişi ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet edememiş. Edemesin. Sevgili kardeşlerim, ibadet edemesin. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah Teala onu işitmiş, bilmiş, görmüş ya. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. O zaman bu insan niyet sebebiyle ameli hiç olmadığı halde niyet sebebiyle cennete girecektir. İyi ama bu imkansız gibi görünüyor bana diyebilenler olacaktır içinizden. Mantık ölçülerine göre birisi 65 yıl ibadet etmiş, öteki sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, ibadet bile yapamadan ölmüş adam. Evet, aynen öyle olduğunu kabul edelim. İkisi de ekstrem uçlar. Birisi pozitif alanda, öteki negatif alanda. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip de ibadet edemeden ölen kişinin gideceği yer cennet ve ebediyen orada kalacak. Diğerinin gideceği yer cehennem, ebediyen orada kalacak. Bu imkansız mı diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Şu sebebe dayalı olarak imkansız diyebilirsiniz. Allah Teala müminin 102'de diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onlar felaha erenlerdir. Yani gidecekleri yer cennet olanlardır diyor Allah Teala. Kurtuluşa erenlerdir. Mutlaka cennete girerler. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103. Kimin de diyor günahları sevaplarından fazlaysa onların da gidecekleri yer cehennemdir. Bakıyoruz şimdi adam ömrü boyunca 80 yılın 65 yılını ibadetle geçirmiş. İslam'ın 5 şartının 5'ini de tatbik etmiş. O zaman bu adamın sevapları mutlaka günahlarından fazla olmalı. Öyle mi zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse veya yalanlarsa o kişinin amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Ne diyor? Amelleri boşa gider diyor. 65 yıl boyunca yaptığı ameller boşa gider diyor Allah Teala. İşte bu Kehf 103, 104, 105'te Allah'ın söylediği bu. Onlar üstelik de en güzel amelleri işlediklerini zannediyorlardı diyor. Tam bu olayı gösteriyor. Adam diyor, ben ki diyor 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmişim arkadaş diyor. Allah diyor beni en azından 3. kat cennetine alır herhalde artık. 65 yıl ibadet yapmışım. Ama sevgili kardeşlerim, hayır öyle değil. O adam Allah'a ulaşmayı dilememiş. Yani Allah'a ulaşmak diye bir şey kendisine söylenmiş, mutlaka söylenmiş, söylenmemesi mümkün değil. Ama elini tersine itmiş. Ben demiş, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum arkadaş. Sen bana saçma sapan bir şeyden bahsediyorsun. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı da bırak, ulaştırmayacaksın. Dilemem bile yeter diyorsun. Bir dilekle 65 senelik ibadet terazinin ne tarafına koyarsan koy mutlaka ibadet ağır basar. Hayır ağır basmaz sevgili kardeşlerim. İşte bu kadar açık, bu kadar ekstrem üstelik de bir misal ama
Allah'a ulaşmayı dilemeden 65 yıl ibadet eden kişinin gideceği yer cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Gene bir hadis. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kerih görür. Neyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda önemli olan Allah'ın emrini yerine getirmek değil mi? Allah'ın emri hangi standartlarda teşekkür edecek? Allah'ın emrini dinlediğiniz standartlarda. Ya dinleyeceksiniz ya dinlemeyeceksiniz. Ama işte Araf suresi 147. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a milaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini tekzip ederler, yalanlarlar. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. İşte Zümer suresi 65. ayet-i kerime kim Allah'a milaki olmayı dilemezse onlar hüsrandadırlar ve hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen amelleri boşa giden insan. 65 yıllık amel sabun köpüğü gibi yok oluyor sevgili kardeşlerim. Temiz. Ve o kişi cehenneme giriyor ve ebediyen cehennemde kalıyor. Ey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala daha ne desin? Gördük ki Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Öyleyse dilememiş adam amelleri boşa gitmiş. O zaman kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden mutlaka fazla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Peki yani şimdi bu durumda bu kadar basit bir sebepten dolayı biz cehenneme mi gideceğiz? Hiç böyle saçmalık olur mu? Senden başka kimse bize bunları söylemiyor mu diyorsunuz? Doğru söylüyorsunuz. Bizden başka kimse söylemiyor gerçekten. Zaten probleminiz orada. Bizden başka kimse söylemediği için birçok insan tahkik etmeye bile gerek duymuyorlar. Ya bize bunları Allah öğretmişse, sizin alimlerinizin bilmediği bu hususu ya bize Allah öğretmişse, ve biz de size bunu defaatle söylemişsek, ve de bir kulağınızdan girdiyse, öbür kulağınızdan çıktıysa, ve Allah Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerinize farz kılmışsa, farz mı? Gelin beraber bakalım. Rum 31. Minibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse bu dinlerinde fırkalara ayrılanlar, müşrikler, kimler? Münip olmayanlar, Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilemeyenler, 73 fırkanın 72 tanesini oluşturuyorlar. 73 fırkanın 73'ünün de büyük çoğunluğu
bunlardan. Her fırkanın içinde de küçük bir grup Allah'a ulaşmayı dileyenler. ...73. fırka. Bugün dünyadaki inanç sahiplerinin kaç kategoride oluştuğu bütün dünyada inceleniyor. Bulunan rakam 72. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise 73 fırkadan bahsediyor. Öyleyse 73. fırka kim? 73. fırka diğer 72 fırkanın içindeki Allah'a ulaşmayı dileyenler sevgili kardeşlerim. Öyleyse geri kalanlar o 72 fırka fırkalara ayrılanlar ama bir tanesi Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar şirkte değiller. Onlar takva sahipleri. Ama o bir tek fırkanın Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar onlar şirkteler. Onlar hidayette değiller. Onlar takva sahibi değiller. Onlar dalaletteler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kadar açık ve kesinken hükümler neden bir tek dilekle kendinizi kurtarmıyorsunuz? Bir Allah'a ulaşmayı dileseniz o anda Allah Teala onu derhal işitir, bilir ve görür. Ve o anda kurtuluşa imzanızı attınız. Çünkü 7 saniye içerisinde sizin üzerinize Allah Teala furkanlar verecektir. Görebilecek, işitebilecek ve idrak edebileceksiniz Allah'ın bu hakikatlerini. Ve her birinde de size öyle dereceler verecektir ki bütün kaybettiğiniz dereceleri örtecektir Allah Teala. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor Allah Teala: "Ey inananlar," diyor, "Allah'a karşı takva sahibi olun." Yani inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyen grubu oluşturun. Tamam, bana inanıyorsunuz ama kurtulamazsınız diyor. Sizi Allah'a inananlardan olmak kurtarmaz diyor ki buna mümin deniyor. Ama cennete gidecek müminler ve ne yazık ki cehenneme gidecek müminler var. Yani bir insanın Allah'a inanması onu cennete götürecek olan bir özellik taşımıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların genel çerçeve içerisindeki durumunu gördük. Bu insanlar şirkte, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ama gene gördük ki bu ayet, yani Rum suresinin 31-32. Ayetleri Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini kesin şekilde koyuyor ortaya. Münibine ileyhi ve etteku, Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı, ona karşı takva sahibi ol. Kişiyi takva sahibi kılıyor. Farz. Bir farz daha. Lokman 15. Vettebi sebi'yla men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, kim ruhunu bana ulaştırmayı dilemişse, sen de onun yoluna uy. Yani sen de onun gibi bana ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Bir daha farz. Zümer 54. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetihkümün azabe. Ve Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile. Üzerine azap gelmeden önce ve Allah'a teslim ol. Yoksa sonra yardım olunmazsın. Ne diyor? Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel diyor. Allah'a ulaşmayı dile diyor. Peki dilersek ne olur? Allah'a ulaşmayı dilersek gideceğimiz yer mutlaka cennet olur. Ve
Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey inananlar, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. İnananlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar, sevgili kardeşlerim, sadece onlar kurtuluşa ulaşacak olanlar, cennete ulaşacak olanlar. Öyleyse niçin siz de onlardan biri olmayasınız? Bu kadar kolaysa, Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa, bu bir fırsat değil mi?

seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri, münip olanları, sadece onları kendisine ulaştırıyor. Kendisine ulaştırması ise üçüncü kat cennet. O kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü olsa, bu o kişinin ruhunun Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılmasını garanti edecek bir zaman parçasıdır. Ve o kişi mutlaka ruhu Allah'a ulaştığı cihetle ölmeden evvel üçüncü kat cennetinde sahibi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin üçüncü basamağındasınız. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Allah size mürşidinizi gösterdi. Tabi oldunuz, ikinci kat cennetin sahibisiniz. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ın zatında 22. basamakta ruhunuz yok oldu. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Hem de ermiş hüviyetinde bir evliya olmayı başardınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki Allah Teala şimdi üç tane ayetle sizin ruhunuzun Allah'a ölmeden ulaştırılmasını dilemenizi emretmiyor mu? Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracağını söylemiyor mu? İkisinin de cevabı evet, öyle değil mi? O zaman ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasıl oluyor da şeytan bu kadar açık ve kesin olmasına rağmen bir hakikatlerin, nasıl oluyor da sizler hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Ne kaybedersiniz? Bir dilek ve cennet, sonsuz bir hayat, milyarlarca yıl orada cennette kalmak veya kabul etmediniz, dilemediniz Allah'a ulaşmayı. O zaman da cehennem, sonsuza kadar orada kalacaksınız. Gördünüz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ama dilerseniz o zaman da gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Hem de 5-6 aylık bir ömrünüz varsa üçüncü kat cennet sizin için. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor sevgili kardeşlerim. Yani Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemişseniz ve 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah Teala sizi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Ve nefsinizin kalbinin tezkiyesini de sağlar. Yani nefsinizin kalbinde %51 nurların yerleşmesini de temin eder. Bu sizin dünya mutluluğunuzun da yarısını elde ettiğinizi gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir hiç, sadece bir dilek, bir dilekle Allah-u Teala sizi kendi zatına, sizin ruhunuzu ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren evliyasınız. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman daha üst kat evliyasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ermiş evliyasınız. Nereye ermişsiniz? Allah'a ermişsiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemek, söylediğimiz üç ayet gereğince üzerinize farz. Dilerseniz dilediğiniz anda 6-7 saniye içinde mutlaka cennetin sahibi oluyorsunuz, birinci kat. Yolunuza devam ederseniz 5-6 aylık bir zaman

devleti içinde ikinci kat ve üçüncü kat cennetin cennetlerin de sahibi oluyorsunuz. Ve nefsiniz %51 Allah'ın nurlarıyla dolduğu için davranış biçimlerinizin yarısı sizi mutlu edecek hüviyette, diğer yarısı mutsuz edecek hüviyette. Başlangıçta hep huzursuzluklar ard arda geliyordu. Ama bu noktada dünya mutluluğunun da yarısını elde ettiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şey ne kadar güzel sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyorum ki. Hepinizin kurtulması için her şeyi feda ederdim. Sevgili kardeşlerim, sadece sizin mutluluğunuz için hayattayız. Hayatımızın zevk adı verilen kesimi hep sizlerin mutluluğunuza endekslenmiş durumda. Bütün yaşantımız sizleri mutlu etmek hedefine yönelik. Onun için yaşıyoruz. Ve hepinize sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Dileyin ki felaha eresiniz. Allah sizi cennetine, üçüncü kat cennetine ulaştırsın. Dünya mutluluğunun yarısına sizleri sahip kılsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem, anlamıyor musunuz? Allah Teala hepinizin cehennemden kurtulmasını istiyor. Daha kolay bir yol yok. Bundan daha kolay ne olabilir ki? Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Ve de Allah size imanı sevdirecek, namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek. Bütün ibadetler sizin için sevilen birer hüviyet kazanacak. O zaman hala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa aranızda onlara sesleniyorum. Neden kendinize işkence ediyorsunuz? Eziyet ediyorsunuz? Neden kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz? Ah benim sevgili kardeşlerim. O kadar güzel ki o cennet bir gün göreceksiniz. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o zaman göremeyeceksiniz hiçbir şey. Ve gideceğiniz yerde ne yazık ki cehennem olacak. İşte gönlümüz bunu kaldırmıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala bu kadar lütufta bulunduktan sonra, bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almayı garanti ettikten sonra, siz elinizin tersiyle Allah Teala'yı iterseniz, o zaman kaybedenlerden olursunuz. Ve başkasına değil kendinize zulmedersiniz. Lütfen kendinize zulmetmeyin değerli kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, Allah Teala deyince aklımıza hemen mutluluk gelmeli. Çünkü mutluluk sadece Allah'ın yolunda yaşanabilir. Mutluluk kesintisiz bir müessesedir. İnsanların bazı olaylardan memnun olması mutluluğu ifade etmez. A olayında memnun olan kişi bir sürü derdin içinde çırpınıp durmaktadır. Ama mutluluk dediğimiz zaman bir insanın ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hem Allah ile hemhal olması halinde gerçekleşebilir. Hiç kimse nefsin afetlerini tezkiye etmeden yarım mutluluğa ulaşamaz. Tasfiye etmeden tam mutluluğa ulaşamaz. Nefsin afetleri %51 azaldığı zaman tezkiye olmuştur kişi. %100 devre dışı kaldığı zaman tasfiye olmuştur. Tasfiye daimi zikrin dışında gerçekleşemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hayat mutluluğu her zaman yakalayabilecekleri bir hüviyet taşır. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı denemişlerse mutlaka Allah Teala onlara mürşit sevgisi verecektir. Allah'ın kalplerine koyduğu o sevgiyle Allah'ın hacet namazını kıldıklarında kendilerine gösterdiği mürşide ulaştıkları zaman tabiyetleri onları ruhun vücuttan ayrılması olayıyla kucaklar. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa hacet namazını kılıp Allah Teala ona mürşidini göstermişse o kişi o mürşide gitmek mecburiyetindedir. Onun içinde bulunduğu şartlara en uygun olan mürşidi Allah bilir.

0: Allah Teala herkesin mizacına göre onda olan hasletler ve negatif faktörlerin hangi mürşitte en güzele bağlanabileceği Allah Teala tarafından bilinmektedir. Ve kişi hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah mutlaka ona, eğer sahiden Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi, mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Böyle bir standartta göstermemesi mümkün değildir. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, mutluluk ve huzur Allah Teala'nın hedef gösterdiği şeydir. İster ki herkes mutlu olsun. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, İslam'ın 5 şartını yeterli gören bir insan, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet geçirmekten ibaret bir İslam muhtevasını yeterli gören bir insan bu hedefe hiçbir zaman ulaşamaz. Burada eksik olan nedir? Eksik olan Allah'tan mürşidini sorarak o mürşide tabi olmak. Bunun tabii neticesi olarak Allah'ın verdiği nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yaşamak. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinin %51'inin 7 kademede tamamlanması, %7'lik sistemde Allah-u Teala'nın dizaynı budur. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk ne zaman başlar? Kişi mürşidine tabi olduğu zaman tabiyet sırasında ruh vücudu terk eder ve o sırada o mürşidin Allah'a doğru yola çıkan kafilesinde yerini alır. Bu kafile göklere doğru yükselirken birinci kata kadar çıkabilenleri bırakır. İkinci gök katında ikinci kata kadar çıkabilenleri bırakır. Üçüncü gök katında üçüncü gök katına kadar çıkabilenleri bırakır. Böylece dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katında o kata kadar çıkabilenler yer alırlar. Sonra da hepsi tekrar geriye dönüp ait oldukları yere ulaşırlar. Ne zamana kadar? Ta ki onlardan bir tanesi yedinci gök katında 7 tane alemden geçip Sitetül Münteha'ya ulaşsın. Oradan dikey bir yolculukla Allah Teala'nın zatına ulaştın. Allah'ın zatında ifna olsun, yok olsun. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatında yok olma. Ruhu kim üfürüyor bize? Allah üfürüyor. Allah'ın ruhu. Ve bizim görevimiz o Allah'ın bize üfürdüğü ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırıp teslim olmak. Ve bu ulaştırma ve teslimin başka bir yolu yok. Ruhun vücuttan ayrılması ancak kişinin Allah'tan mürşidini sorup o mürşidine tabi olduğu an gerçekleşmesi söz konusudur. Eğer kişi tabi olmamışsa ruhu vücudunu terk edemez. Allah'a doğru bir yolculuğu gerçekleştiremez kişi. Her mürşidine tabi olan kişi tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılacak olan kişidir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Ve bu kafileye katılarak, Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılarak evvela birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü kata kadar çıkabilecektir. Sırasıyla dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkabilecektir. Yedinci katta soldan sağa doğru yedi tane alemden geçecektir. Ve yedinci alemden sonra Sitret-i Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki bütün insanlar cennete girsin. Ama bütün insanlar serbest iradeyle yaratılırlar. Serbest irade, seçim kararı kendisine ait olan bir irade demektir. Ve kişi dilerse Allah'a ulaşmayı, dilediği takdirde ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ne zaman? Hacet namazını kılacaktır. Allah-u Teala mürşidini mutlaka ona gösterecektir. Mürşidi nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, kişi mürşidine gidecek, tabi olacak ve tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılarak o sırada Allah'a doğru seyri sülük halinde olan, yolculuk halinde olan kafileye katılacaktır. Ve evvela birinci gök katına ulaşacaktır. Birinci gök katının muhtevası tamamlandıktan sonra ikinci gök katına ulaşacaktır. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına birer birer ulaşıp yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir soldan sağa. Ve oradan yedinci alemden dikir bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı serbest iradeli bir mahluk olarak yaratmıştır. Ve bütün o mahlukatın içinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Ve ruh Allah'ın doğar doğmaz insana üfürdüğü ruh Allah'ın ruhudur. Allah'ın emri o ruhu dünya hayatını yaşarken kişinin Allah'a ulaştırıp teslim etmesidir. Öyleyse hedef nedir? Hedef Allah'ın ruhunun o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a teslimidir. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın ruhudur. Herkese doğduğu an Allah-u Teala ruhundan mutlaka üfürür. Bu ruh o kişi ölene kadar o kişi tarafından Allah-u Teala'ya ulaştırılmazsa o zaman kişinin ruhu öldüğünde onu mutlaka terk edecektir. Çünkü ölen bir fizik vücut artık o ruhu kendi bünyesinde barındırabilecek olan özelliği kaybetmiş olur. Bu sebeple ruhun o vücutta kalması mümkün değildir. Ruh vücuttan mutlaka ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. O sırada yolda olan diğer ruhlarla birlikte 7 tane gök katını açacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mürşidine ulaşması şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Çünkü ancak o mürşide ulaşıp da el öpüp o mürşitten cereyanı aldığı an ruh vücudu terk edecektir ve Allah'a doğru giden kafileye katılacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olmak ister. Ve Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister, kaidelerini koyar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safha oluşturur. Böyle bir muhtevada sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için huzurun bu 7-8 aylık devre zarfında o kişiyi bütünüyle kaplaması söz konusudur. İnsan hayatının en mutlu geçen devresi bu devredir. Allah'a ulaşmayı diledikten ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen süreç. O devre. Sevgili kardeşlerim, bir insan mutlu olmak istiyorsa Allah'ın yolunda olan bütün insanların yaptığı şeyi gerçekleştirmelidir. Allah'ın yolunda olan kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kişidir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet İslam'ın 5 şartıdır. Ama İslam'ın şartı 5 değil. Bütün Kur'an-ı Kerim boyunca olduğu gibi 7'dir. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlaka gerekir. Çünkü ruhunu Allah'a teslim etmek mecburiyetinde kişi. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Ruhun Allah'a ulaşmasını temin etmektir. Ama Allah Teala teslimler dediğimiz zaman yalnız ruhun Allah'a teslimini öngörmüyor. Fizik vücudun da teslimini istiyor. Nefsin de teslimini istiyor. İradenin de teslimini istiyor. Peki kişi bunları teslim edemese ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse kendisini cehennemden kurtarmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girer. Ama yaşarsa Allah Teala o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Ne olacaktır? Kişi Allah'ın kendisine verdiği o mürşit sevgisiyle mürşidin nerede olursa olsun gidecektir, ona ulaşacaktır, dağları aşacaktır, tepeleri aşacaktır ve tabiiyetini gerçekleştirecektir. ne olur? Tabiiyetle beraber ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru o sırada yola çıkan bir kafile başka başka yerlerde mürşidine tabi olmuş olan kişilerin vücudundan ayrılan ruhlar bir yolculuk yapmaktadırlar. Bir kafile halinde hareket ederler. İşte o kafileye o tabi olan kişinin de ruhu katılacaktır. Ve beraberce katları birinci katta olan kişi henüz birinci kattadır. Sonra ikinci kata çıkmak etkisini alacaktır. Zikrini artıracaktır. Ve ikinci kata yükselecektir. Sonra daha çok artıracaktır. Üçüncü kata yükselecektir. Dördüncü kata, beşinci kata zikir sayısını arttırarak ulaşacaktır. Neticede daimi zikrin sahibi olacaktır kişi. Ama ruhunu Allah'a ulaştıran bir kişi daimi zikrin sahibi değildir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi o zikrin, daimi zikrin bir bölümünü gerçekleştiren kişidir. Herkes zikir sayısını arttırdıkça mutluluğunun daha çok arttığını görecektir. Allah'a giden yolda neticede her gök katında %7'lik bir nur artışı. İt kere 7 %49 eder. 2 de o kişi mürşidine tabi olduğu zaman aldığı başlangıçtaki nur %51 nura ulaşan kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. O kişinin ruhu 7. gök katına çıkmıştır. 7. gök katında 7 tane alemden soldan sağa doğru geçmiştir. Ve sitetin müntahaya ulaşmıştır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmıştır. O kişinin nefsinin kalbi %49 artı %2 yani %51 nurla kaplanmıştır. O kişi ruhunu Allah'a teslim eden bir kişidir. Daha sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Daha sonra nefsini teslim edecektir. Fizik vücudunun tesliminde nurlar büyük ölçüde artacaktır. Nefsin tesliminde ise daimi zikir söz konusudur. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan nefsini Allah'a teslim edemez. Nefsin Allah'a tesliminden sonra son merhalede iradenin de Allah'a teslimi söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile insan arasındaki ilişkiler, yaratıcı olan Allah ile bir yaratık olan insanın münasebetini ifade eder, ilişkilerini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessese ki mutluluk mutlaka kişiyi çatısı altına alacaktır. Ve de o kişi mutluluğu, belki de hayatının en büyük mutluluğunu bu ruhunun Allah'a ulaşması devresinde yaşayacaktır. Duyulmaz bir sevk ile geçen 7-8 aylık bir devre. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan etrafındaki insanlara mutluluk vermeye çalışan biri olur. onlara mutluluk verdikçe kendi mutluluğunun arttığını tespit eden, bunu kesin olarak idrak eden kişi artık hayatını başka insanları mutlu etmeye adamak istikametinde kullanacaktır. Ne kadar çok insana mutluluk verebilirse o kadar çok mutluluğu kendisi yaşar. İşte ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi tamamlanan insanlar için Allah Teala irşat makamını onlara teslim eder. İrşat makamının sahibi olan insan her an Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Her an emirler alabilir, derhal o emirleri tahakkuk ettirir. Her an Allah'tan bir şey sorabilir. Sorduğu takdirde Allah-u Teala'nın ona cevap vermemesi söz konusu değildir. İrşat makamına ulaşan kişi Allah'ın en çok sevdiklerinden birisi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, irşat etmek demek, insanları kurtarmak demek. İrşat etmek demek, başka insanlara kendisinin Allah'tan aldığı cereyanı ulaştırmak demek. Allah'ın cereyanını başka insanlara ulaştırır irşat makamı. Onların suallerini cevaplar. Her sualin cevabını bilmesi mümkün müdür? Hayır, değildir. Ne yapacaktır? Allah'tan soracaktır. Ve Allah'ın kendisine ulaştırdığı cevabı o kişiye söyleyecek ve kişi böylece Allah'a mürşidi tarafından sorulan sualin cevabına ulaşmış olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile yakın olmak bir mazhariyettir. Bir büyük mutluluğu ifade eder. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi dört tane teslim kademesidir. Ama safhalar dört tane değildir, yedi tanedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiyet, iki, ruhun Allah'a ulaşması, üç, fizik vücudun teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhlis olmak 6, iradenin teslimi 7. İşte iradenin teslimi son kademedir. İradesini de Allah'a teslim eden kişi bütün teslimlerin tamamlamış olan bir insandır. Onlar irşat makamının sahipleridir. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahipleridir. Her an Allah'tan sormak istediklerini sormak yetkisinin sahipleridir. Allah Teala'nın onlara cevap vermemesi söz konusu değildir. Allah Teala en çok irşat makamında olanları sever. Çünkü onlar başka insanların kurtarıcılarıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep yükselmeyi gerçekleştirmek için çalışmalısınız. Bu zikrinizi arttırmanıza paralel bir olgudur. Mutluluğunuzun artışıyla zikrinizin artışı paralel bir seyir takip eder. Buna dayalı olarak da daimi zikrin sahipleri dünyadaki en mutlu insanlardır. Belki Allah-u Teala yolunda en çok çalışan insanlardır. Ama dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, her an Allah ile konuşabilmek Allah-u Teala'nın son derece büyük bir lütfudur. O ister ki herkes kendisiyle konuşsun. İster ki herkes bu en büyük mutluluğa ulaşsın. Yolu bir mürşide tabiiyetle başlar. Bu mürşit herhangi bir mürşit olamaz. Mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidin sorulması gerekir. Allah'a göstermedi, tekrar hacet namazı kılınacaktır. Tekrar kılınacaktır. Eğer kişi bir mürşide ulaşmaya layıksa Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk adı verilen bir müessese var. Ve topluma baktığımız zaman insanların büyük çoğunluğunun mutsuz olduğunu görüyoruz. Arkasında sadece Allah'a yaklaşamamak var. Allah'ın dostu olamamak var. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın dostu olamaz sevgili kardeşlerim. 5 şartta mutlaka Allah'a ulaşmayı denemek ve teslimleri eklemek mecburiyetinde insanlar. Her teslim mutluluğun artışıdır. Ruhun tesliminde %51 mutlu olan insan, fizik vücudun tesliminde %81'e çıkar. Nefsin tesliminde %100 mutluluğa ulaşır. İradenin teslimi aynı yüzünün daha üst bir yaklaşım dizaynında devam etmesiyle oluşur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Öyleyse Allah tarafından seviliyorsunuz. Sizler Allah-u Teala'nın bizi göstermiş olduğu kardeşlerimizsiniz. Ama birçok mürşit var. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Her tarafta mürşitler olmalı ki insanlar kendi çevrelerindeki mürşitlere rahat rahat ulaşabilsinler. Herkes bir mürşide ulaşabilsin. Allah-u Teala insanların hepsinin kurtuluşunu istiyor. Hepsinin mutlu olmasını istiyor. Hepsinin bir hedefe ulaşmasını istiyor. Bu hedef teslimlerdir. Onun için dinimizin adı İslam dinidir. Yani teslim dinidir. İslam, teslim olan demek. Öyleyse bir insanın bir Allah'a ulaşmayı dilemesi var. Bir de ruhunu, o ulaştırmak istediği ruhunu Allah'a ulaştırması var. Ulaştırdığı takdirde kişi ermiş veli olur. Veli kelimesi evliya kelimesinin tekilidir. biz evliya kelimesini tekil olarak da kullanırız insanlar olarak. Hacı Bektaş Veli mi derler mesela? O evliyadır. Aslında velidir demek lazım. Ama evliya kelimesi tekil gibi girmiş dilimize. Sevgili kardeşlerim, önemli olan ne? Önemli olan Allah Teala'nın bizden ne istediği. Allah Teala mutlu olmamızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmemizi istiyor. Mutlaka cennete girmemizi istiyor. Ve bunun için o kadar kolay şartlar koymuş ki sevgili kardeşlerim. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi bir gerçekse, bu kişi gerçekten kalben Allah-u Teala'yı dinlemiş ve ölmüşse hiçbir şey yapamadan gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ına mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşid sevgisi verecektir. Kişinin mürşidine ulaşıp tabiyeti gerçekleştirdikten sonra ölmesi halinde ikinci kat cenneti hak etmesi söz konusudur. Yaşarsa ne olacaktır? 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Kişi ermiş evliya olacaktır. Ermiş bir veli olacaktır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Nesine teslim etti kişi? Ruhunu. Sonra fizik vücudun teslimi geliyor. Fizik vücudun teslim eden kişi dördüncü kat cennetine sahip olacaktır. Sonra nefsin teslimi geliyor. Nefsin teslimini gerçekleştiren kişi beşinci kat cennetine sahip olacaktır. Sonra muhlis olmak geliyor. Muhlis olan kişi altıncı kat cennetine sahip olacaktır. Ve nihayet kişi iradesini de Allah'a teslim edecektir. İradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennetin sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerimiz, hayat geçiyor. Her gün hayatımızdan bir gün eksiliyor. Allah Teala ne kadar ömür verirse hepimiz o kadar yaşayacağız. Marifet, bu yaşantıyı mutlu bir halde devam ettirebilmek. Marifet, bu dünya hayatını yaşarken başka insanları mutlu ederek yaşamak. İşte Allah'ın dostlarının temel hedefi daima bu olmalıdır. Başka insanları mutlu etmek. O insanlar kendilerine kötü muamele etse bile Allah'ın dostları onlara kötü muamele edemez. Onlardan intikam almak suretiyle bir davranış biçimi sergileyemez. Böyle bir şey onun iç dünyasında oluşamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay, her geçen yıl sizin daha çok mutlu olmanızı oluşturur. Ta ki daimi zikre ulaşırsınız. Ondan sonra o noktaya paralel bir mutluluk hayatı bir ömür boyu devam edecektir. Allah'ı seveceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman çok seveceksiniz. Başka insanları seveceksiniz. Sizi sevmeyenleri de seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Hiç kimseden nefret edemezsiniz. Allah-u Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği şey ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu muhtevayı tamamlar. Ne ifade eder bu? Bu o kişinin tam teslim oluşunu ifade eder. Dünyadaki en mutlu insanlar Allah'a olan bütün emanetlerini Allah'a teslim etmiş olanlardır. Sevgili kardeşlerim, bu masariyete, bu muhteşem sonuca hepinizin Allah-u Teala tarafından ulaştırılmasını, gayretinizin daim olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ülkemizde laiklik kavramı olması lazım gelenden farklı bir yöne doğru insanlar tarafından itilmekte. Laisizm aslında dini vecibelerini yerine getirmek isteyenlerin bunu yapabilecekleri, dini vecibelerini yerine getirmek istemeyenlerin de bunu yapmayacakları bir ortam anlamını taşıyor. Ne dini görevlerini yapanların yapmamaya zorlanması söz konusu, ne de bu vazifeleri yapmayanların yapmaya zorlanması söz konusu. Böyle bir ortam, laiklik ortamı olmak durumunda. Ve dinsel çevrelerin böyle bir laiklik anlamını saptırdıkları iddia ediliyor. Aslında eğer saptıranlar varsa bunlar Allah'ın emrine uymayanlardır. İslam asli unsurları itibariyle zorlamaya geçit vermez. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi La ikrahe fiddini kat tebeyyene rüştü minel gayyi şeklinde vaz edilmiştir. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki dinde zorlama yoktur. İrşat yolları ile gay yolları, yani şeytanın yolları, dalalet yolları birbirinden kesinlikle ayrılmıştır. Burada dinde zorlama yoktur hükmüne dikkatle bakmamız lazım. Bu öyle bir kavramdır ki İslam'ın temel ve vazgeçilmez kavramıdır. İnsanların fiilleri İslam'da ikiye ayrılır. Birinci kavram, insanla Allah arasında ilişkiler. Burada zorlama unsurunun devreye girmesi mümkün değildir. Allah bunu yasaklamıştır. Bir insan namaz kılmıyorsa onu zorla namaz kılmaya kimse sevk edemez. Bir insan oruç tutmuyorsa onu zorla oruç tutmaya kimse sevk edemez. Öyleyse insanların Allah ile olan ilişkilerinde bir zorlayıcı unsurun devreye girmesi hiçbir şekil ve şart altında İslam'da söz konusu değildir. Düşününüz ki zorlayıcı unsurun bir insan tarafından kullanılması söz konusuysa bu yetki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bile verilmemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala tarafından şu hitaba maruz bulunuyor. Seni kimsenin üzerine bekçi tayin etmedik. Görevin tebliğdir. Eğer senin söylediklerine ters düşerlerse bunun neticesi bize aittir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dahi insanları zorlaması söz konusu değil. Sadece söylemesi lazım gelen Allah'ın emirlerini tebliğ etmekle görevli. Bu tebliğ insanların ıtlağına sunuluyor. İnsanlar dilerlerse emirleri yerine getiriyorlar, kendi serbest iradeleriyle, dilerlerse getirmiyorlar. Serbest irade İslam'da mukaddestir. Ve serbest irade kişinin serbest iradesi olarak devreye girdiği zaman başka bir iradenin, bu iradenin üzerinde bir tesir icra edici, bir zorlayıcı unsur olmasına Allah'ın asla müsaadesi yok. Öyleyse İslam'ın bütün kadınları mutlaka peçe altına alacağı, İslam'ın oruç tutmayanları cezalandıracağı, İslam'ın namaz kılmayanları cezalandıracağı şeklindeki iddialar sadece provokasyondur. İnsanlar sadece böyle bir iddianın sahibi. Söylediğimiz gibi İslam statüsü içerisinde bu iddiaya kesinlikle karşıdır. Hiçbir şekilde hiçbir insanın zorlanamayacağını ifade ediyor Allah-u Teala. Eğer bir zorlama unsuru, bir ceza unsuru İslam'da varsa, bu ancak insanların başka insanlara zarar vermesi halinde geçerlidir. Eğer bir insan hangi standartta olursa olsun bir başkasına zarar veriyorsa, davranışı ikinci bir kişiyi zararlıyla ediyorsa, o zaman Yüce Rabbimiz zarar verenin cezalandırılması ilkesini getirmiş. Elbette dindar çevrelerde de, dindar olmayan çevrelerde de olay budur. Bir insan başka bir insanı zararlıyla ederse, o zarar veren kişinin cezalandırılması asıldır. Ama Allah ile olan ilişkilerde Allah-u Teala asla zorlamayı uygun görmüyor, zorlamayı standartların dışında tutuyor. Öyleyse iki sene evvel Erzurum Üniversitesi'ne geçen bir olaydan bahsedelim. Üniversitenin lokantasının Ramazan ayında kapısı kırılıyor. Bazı kişiler, kim olduğu belirsiz, lokantadan içeri giriyorlar. Ramazan günü öğlen yemeğini yemekte olanlara saldırıyorlar. Onları dövüyorlar. Gazetelerde okumuştuk bunu ve bunun yanlış bir şey olduğunu o zaman da söylemiştik. Bugün de söylüyoruz. Eğer içeri giren ve diğerlerine dayak atan kişiler bunu din adına yaptıklarını iddia ediyorlarsa, İslam dini böyle bir şeyi asla kabul etmez. İslam'da zorlama yoktur. Özellikle Allah ile olan ilişkilerde. Oruç da bir insanın Allah ile olan ilişkisidir. Hiç kimsenin sen İslam dininin oruç ülkesine saygı göstermiyorsun şeklinde bir gerekçeyle başka insanları bu vecibe yerine getirmiyor diye ne dövmeye ne hırpalamaya hiçbir şekilde hakkı yoktur İslam'da. Öyleyse bu davranış biçimi zaten çok nadir bir davranış biçimidir ve tabiatıyla yakalananlar cezalandırılmıştır. Böyle bir sistemin uygulanması da İslam'a ters düşmektedir. Öyleyse İslam üzerine gölge düşürmek isteyen insanlar, İslam üzerine ters bir görüntü vermek isteyen insanlar, bunları sebep göstermek suretiyle İslam'ı karalamaya çalışmaktadırlar. Aslında eğer laiklik varsa, bu laikliğin temeli, aslı, İslam'ın muhtevası içerisindedir. Gördük ki İslam kesinlikle zorlamayı içerisine almamış. Allah-u Teala'nın serbest iradeye karşı olan bakışı, serbest iradenin mukaddes oluşu istikametindedir. Ve insanoğlu iradesini serbestçe kullanabilmelidir ki, her dediği şeyi serbestçe yapabilmelidir ki, Allah'ın mükafatına veya cezasına muhatap olsun, mükafatı veya cezayı hak etsin. Başka birinin zorlamasıyla İslam gibi görünen kişi, aslında İslami davranışlarda bulunur görünse bile realite bu değildir. Yani o kişi İslam'ı yaşamamaktadır. Öyleyse hiç kimse zorla İslam olamayacağı gibi hiç kimse zorla İslam'dan da çıkarılamaz. İslam'ın temel muhtevası insanların serbest iradelerini dilediği gibi kullanmalarıyla teayün eder. Böyle bir sistem içerisinde insanların birbirlerine zorlayıcı unsurlarla müdahaleleri, bir iradenin başka bir iradeye ikincinin rızası dışında tasallutu, ikincinin rızası dışında zarar vermesi Allah-u Teala tarafından müsaade edilmeyen fiiller olarak ortaya çıkıyor. Öyleyse laiklik kavramını beraberce değerlendirelim. İslam hiçbir zaman insanlara onların iradelerinin dışında zorla bir şeyler yaptırmayı emretmez.

açık olan bir sistemdir. Ve demokrasi içerisinde bir davranış biçimi ta İslam'ın başından bu tarafa hep var ola gelmiştir. Öyleyse her şeyin seçimle yapıldığı, insanların haklarını en güzel standartlar içinde kullandığı bir güzel dizayn görüyoruz. Ve bu dizaynda zorlamanın olmadığını, olamayacağını bütün detaylarıyla müşahede ediyoruz. Öyleyse İslami cepheden hiçbir zaman hiçbir unsurda bir zorlayıcılığın devreye girmesinin mümkün olmadığını söylüyoruz. Bu Allah'ın emirlerine karşı gelmek olur. Ne insanların zorla namaz kılmalarını temin etmek, ne oruç tutmalarını temin etmek, ne hanımların başlarını zorla örtmelerini temin etmek, bu İslam'ın standartları içinde, İslam'ın emirleri içinde mümkün değildir. Allah kadınların başlarını örtmesini emretmiştir. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Ama bu bir kadının kendi iradesiyle dilemesi halinde gerçekleşecek olan bir olgudur. Kadın başını örtmeyi dilediği takdirde onun örtmesini de engellemek aslında Allah'ın koyduğu kaidelere aykırıdır. Öyleyse laiklik kavramını yerli yerine oturttuğunuz zaman insanların serbest iradeleriyle dilediklerini yapabilecekleri bir ortamı düşüneceğiz. Bu ülkede İslami tatbikata baktığımız zaman zorlayıcı unsurların İslam tarafından devreye kolay kolay sokulamayacağını görürüz. Çünkü söylediğim gibi bu Allah'ın emirlerine aykırıdır. Ama laikliği farklı istikamette yorumlayanlar da var. Mesela bu ülkede bir kadın plajda üstsüz dolaşabilir. Bunu engelleyen bir kanun yok. Dolaşsın. Dolaşmasında da bir mahsur yok. Mahsur olsa bile bunun bir engelleyici unsur olarak devreye girmesi söz konusu değil. Ama eğer bu ülkede bazı üniversitelerden bahsediyorum, bir hanım kardeşimiz başörtüsüyle imtihana girmek isterse onu imtihana almamaları söz konusu olabiliyor. İşte bu laikliğin bir yanlış yorumunun sonucudur. Çünkü madem ki laiklik denilen unsurda insanların serbest iradeleriyle davranmaları söz konusudur. Öyleyse bu serbest iradenin bir görüntüsü olarak bir kadın plajda üstsüz dolaşabiliyorsa gene aynı serbest iradenin bir görüntüsü olarak başörtülü bir hanım kızımız da imtihanlara girebilmelidir. Eğer giremiyorsa bu demokrasinin zedelenmesidir. Adalet mekanizmasının zedelenmesidir. Ve laiklik müessesesinin zedelenmesidir. Laiklik tek taraflı bir rejim değildir. Laiklikte tarafların ikisine de adaletle davranmak söz konusudur. Öyleyse nasıl İslami laiklik, İslam'ın ortaya koyduğu standart bir kadına zorla baş örttüremiyorsa, örttürmüyorsa, örttürmemeyi emrediyorsa başörtüsü örten bir insanın da diğer insanlar tarafından cezalandırılması tecviz edilemez. Bunu demokratik statü içerisinde kabul etmek mümkün değildir. Bu ancak kendisini medeni zanneden bizim yarım aydınlarımızın aşağılık duygusundan kaynaklanan bir komplekstir. Burada söz konusu olan şey eğer bir kadın başını örtüyorsa acaba Batı bize ne der tarzında bir korkunun duyulmasıdır. Evvela şunu söyleyelim. Bir kadın kendi iradesiyle isteyerek başını örtüyorsa Batı bize bir şey demez. Çünkü bu Batı'da son derece normal bir olaydır. Böyle düşünen insanlara İngiltere'deki ve Amerika'daki üniversitelere gitmelerini tavsiye ederiz. Orada

0: İslam ülkelerinden gelen öğrencilerin başörtüleriyle, İslami kıyafetlerle üniversitelere gitmeleri son derece normal bir olaydır. Londra sokaklarında İngiliz Birleşmiş Milletler Camiası'nın Commonwealth'ın muhtevasını teşkil eden İslam ülkelerinden gelenlerin İngiliz caddelerinde son derece rahat olarak tabii kıyafetleriyle, başörtüleriyle dolaşmalarını hiç kimse yadırgamaz. Eğer insanların milli kıyafet giymeleri söz konusuysa o zaman da Japonya'ya, Ginza Street'e bir gitmelerini isteriz. Bu tarzda yanlış düşünen insanların. Çünkü orada iki kadından bir tanesi caddelerde kimono ile dolaşır. O Japonların kendilerine has milli kıyafetleri. Bu hiç kimseyi zedelemez, yaralamaz. Bu başörtüsüne karşı duyulan alerji bize has bir uygulamadır. Aslında başörtüsü bir kadının süsüdür. Elbisesinin bir tamamlayıcı faktörüdür. Eğer bir kadın başörtüsünü takmak istiyorsa buna mani olmak demokrasiye de aykırı bir davranış biçimidir. Ve İslam'ın bütün kadınlara zorla başını örttüreceği tarzında bir iddia sadece bühtandır. Böyle bir husus Kur'an-ı Kerim'de katiyen emredilmemektedir. Allah-u Teala'nın emrettiği şey kadınların başını örtmesidir. Ama kendi iradeleriyle, başka bir iradenin onların üzerine tesiri suretiyle asla değil. İslam'da son derece açık olarak Allah'a hükmüne getirmiştir. La ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Bu konu İslam'ın çok nadir bazı kesimlerinde ters olarak mütalaa edilmekte ve o söylediğim Erzurum Üniversitesi'ninki olaylar gibi olaylar nadir olarak vücuda gelmektedir. Bu İslam'ın bütününe teşmil edilemez. Söylediğimiz gibi İslam'ın ruhuna aykırı bir davranıştır. Öyleyse hiç kimse İslam'ı insanlara zorla bir takım şeyleri yaptırmaya yönelik bir din anlayışı olarak mütalaa edemez. Bu İslam'a karşı büyük bir haksızlık olur. Öyleyse eğer söylediğimiz şey, söz konusu olan şey laiklik ise, laikliğin bütün standartları İslam'ın özünde, İslam'ın bünyesinde en güzel bir şekilde vardır. Zamanımızda laiklik anlayışı İslam'a karşı yöneltilmiş bir tehdit unsuru gibi başörtüsü giyen kızlarımızı üniversiteye almamak şeklinde tecelli edebiliyorsa, bu laikliğin zedelenmesi anlamına gelen bir davranış biçimidir diye düşünürüz. Halbuki İslam uygulamasında 600 sene Osmanlı'da böyle bir şey hiç olmamıştır. Osmanlı bütün dinlerin mensuplarını muhtevasında 600 sene saygıyla, 600 sene barış içerisinde bir arada tutan, telif eden, onların mutlu olmalarını temin eden bir nizam olarak hiç kimseye, hiçbir din mensubuna zorla hiçbir şey uygulatmamıştır. Öyleyse İslami anlayışta hiç kimse zorla başını örtmeyeceği gibi hiç kimse dini vecibelerin yapılmaması konusunda da zorlanamaz. Bir insan İslami statü içerisinde eğer dini vazifelerini yerine getirmek istiyorsa ona hiçbir engel yoktur, olmamalıdır. Laisizm bunu emreder, İslam da bunu emreder. Eğer bir insan dini vazifelerini yerine getirmek istemiyorsa gene bir engel yoktur. Onun iradesi onu istemediği cihetle hesabı onunla Allah arasındadır. İslam da bunu emreder, laisizm de bunu emreder. Öyleyse görüyoruz ki İslam laisizmin ötesinde bir hürriyet, laisizmin ötesinde bir demokrasi anlayışını muhtevasına alan bir dindir. Demin verdiğimiz misalde gördük ki İslami uygulamaların dışında kalan insanlar İslam'a başörtüsü takan kızlarımızı imtihan almamak gibi müdahalelerde bulunabiliyorlar. Oysa ki İslam'da ne bu istikamette bir müdahale söz konusudur, ne de diğer istikamette bir müdahale söz konusudur. Öyleyse bu ülkede demokrasinin, hürriyetin daha yıllarca en güzel standartlar içinde yaşamasını dileyerek İslam, laisizm ve demokrasi konusundaki bu konuşmamızı inşallah sona erdirmiş oluyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allah'ıma salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Hep sorarız. Allah Teala biz insanlardan ne istiyor diye. Hep cevap veririz. Bir tek şey istiyor. Hepimizin ama hepimizin mutlu olmasını. İşte problem bundan sonra başlıyor. Çünkü insanlar mutluluğu kavram olarak bilmiyorlar. Kimine göre mutluluk zenginliktir. Zengin olan kişi mutlu olacak zannediyorlar. Böyle olanların zengin olmasını çok istiyoruz. Para kazansınlar da, çok para kazansınlar da o kazandıkları paralarla mutluluğun gerçekleşemediğini, bu büyük gerçeği idrak etsinler. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir suç ve sükun halidir. Mutluluk kavganın bittiği yerdedir. Peki insanın kavgası biter mi? Eğer Allah'ın kanunlarını bilmiyorsa hiç bitmez. Çünkü bütün insanlar bir nefs, bir fizik vücut, bir de ruhtan oluşurlar. Allah doğar doğmaz bütün insanların ruhundan üfürür. Secde Suresi 9. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala onların. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor.

Ölüyse ruh, nefs ve veç yani fizik vücut. Nefsimiz muhtevasında 19 ayrı grup afet taşır. Nefs başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık vesaire. 19 grup afet nefsin afetleridir. İşte bütün insanların nefsleri bu afetlerle bezenmiş durumdadır. Ve de afetlerden oluşan böyle bir nefsin dizaynına göz attığımız zaman bu afetlere dolu olan nefsin bir insanı mutsuz etmek için bütün özelliklerin sahibi olduğunu görüyoruz. Ama Allah Teala insanı nefsin afetleriyle dolu bir nefs olarak fizik vücudu baştan aşağı huzursuzluğa sevk edecek bir faktör olarak devreye yalnız almıyor. Ruhu da beraberinde üfürüyor. Ruhun da kalbi %100 hasletlerle dolu. Nefste ne var? Öfke. Ruhta sükunet. Nefste ne var? Kıskançlık. Ruhta cömertlik. Nefste ne var? Nefret. Ruhta sevgi. Nefsin bütün negatif faktörlerinin pozitif karşılıkları hepsi ruhumuzda mevcuttur. Ruh bir insanın mutluluğu için bütün bir muhtevayı sunar insanlara. Sevginin ışığı altında bir insan yaşayabilirse, nefretin karanlığı altındaki insandan her zaman üstün olur. Sevmek Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. Sevelim sevgili kardeşlerim, sadece sevelim. Nefreti hayatımızdan dışarı atalım. Mir Vakfı'nın mensupları nefret etmezler. Onlar sevmeyi öğrenmişlerdir. Sevmeyi yaşayacaklardır. Severek bir hayat geçireceklerdir. Sonra sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler söz konusu olacaktır. Bir insan için Allah ile ilişkilerin yanı başında bir hedef söz konusudur. Mutlu olmak. Ne var ki mutlu olmanın yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir taşla iki kuş vurduğunu görüyoruz. İnsanları mutlu kılmaya davet ettiği zaman, mutlu olmaya davet ettiği zaman bunun manası aynı zamanda başkalarını da mutlu etmeleridir. O zaman cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olan insanın başka insanlarla birlikte bir hedefe yürüdüğünü, o hedefin mutluluk olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu öyle bir müessese ki insanları huzura, negatiflerin yok edildiği bir ortama,
ulaştırır. Şeytan bütün gücüyle nefsimizin afetlerini çoğaltmaya çalışır. O afetleri yok etmemize mani olmaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, Allah da zikir yaparak nefsimizi tezkiye etmemizi, daha sonra da tasfiye etmemizi emreder. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinin %50'den daha çok %51 nurlarla kaplanmasını ifade eder. Kim nefsinin tezkiyesini gerçekleştirmişse, onun ruhu Allah'a ulaşmıştır. Başlangıçta %2 rahmet nuru girer nefsin kalbine. Sonra hep fazıl nurları o kişinin nefsinin kalbinde devamlı yerleşirler. Salavat nurları hem rahmet nurlarını hem de fazılları nefsin kalbine ulaştıran vasıtalardır. Nefsin kalbi %2'den fazla rahmet almaz. Rahmet öncü bir güçtür. Allah Teala o kişinin nefsinin kalbini yarıyor. Ve onun göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam 125'te bunu söylüyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ اَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, ona kendisine hidayet etmeyi, vasıl etmeyi dilerse, يَشْرَحْ صَدْرَهُ onun göğsünü yarar, diyor Allah-u Teala. Yani göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve Allah'ın evvela %2 rahmet nuru bu kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden kalbine ulaşır. Bu %2 rahmet nuru öncü kuvvettir. Henüz nefs tezkiyesinin gerçek temsilcileri olan fazıllar nefsin kalbine girmemiştir. Ama bir öncü kuvvet %2 rahmet nuru girmiştir. İşte bu %2 nur girmeden kişi kendisini Allah-u Teala'nın mürşidine ulaştıracak olan Allah'tan mürşidini isteme yetkisinin sahibi olmaz. Allah-u Teala Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbinde diyor haktan inen şeyle o rahmet birikimi, %2 rahmet birikimi nur oluşmazsa o kişinin bundan sonraki fonksiyonlarına idare edebilmesi hiçbir şekilde mümkün olmuyor. İşte sevgili kardeşlerim, öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman bunu açık açık görüyoruz. Bir insanın nefsinin kalbine %2 rahmet nuru girdikten sonra ancak o kişi Allah'tan mürşidini isteyebiliyor. Mürşidini isteme hakkı bu noktadan itibaren doğuyor. Ancak o kişi Allah'tan mürşit isterse, mürşidine ulaşmayı dilerse, sadece ona Allah-u Teala mürşidini gösteriyor. O kişinin kalbinde haktan inen nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Bu nur
%2'lik nurdur, rahmet nurudur ve huşuyu oluşturur. Bu %2'lik rahmet nuru o huşuyu oluşturmadığı takdirde o kişi Allah'tan mürşid istese de Allah onu mürşidine ulaştırmaz. Allah için o talep geçersizdir. Geçerli olabilmesi o kişinin kalbinde %2 rahmet nurunun mutlaka oluşmasını ifade eder. Böyleyse durum, kişi hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Kalbinde Allah'a ulaşmayı dilediği için %2 nur birikimi oluşan, yani Allah'ın göğsünü yardığı, göğsünden kalbine nur yolu açtığı ve kalbine %2 rahmet nuru gönderdiği kişi, o kişi hacet namazını kıldığı takdirde mürşidi görebilir. Onun dışında da müracaat eden birçok insan olabilir. Onlar göremezler. İşte problem buradan kaynaklanıyor. Herkes kendi mürşidi olmayan birilerine gidip, önemli olan bir mürşide tabi olmak deyip tabi oluyorlar. Sonra da hedefe ulaşamıyorlar. Peki, herkesin tabi olabileceği bir mürşit olabilir mi? Bütün devirlerde devrin imamı herkesin tabi olabileceği tek mürşittir, yani mürşittir. Onun dışında herkes hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sormak ve bulundukları mevkide Allah'ın tayin ettiği mürşit kimse ona ulaşıp tabi olmak durumundadırlar. Önemli bir tabiyet, son derece önemli. Çünkü tabiyet olmazsa ruhun vücuttan ayrılması söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın her şeyi insan için yarattığı, insan için hazırladığı ve bütün insanları ruhlarını kendisine ulaştırmak üzere dizayn ettiği vakasıyla karşı karşıyayız. İnsanlar bir nefsten, bir ruhtan, bir de fizik vücuttan oluşurlar. İradeleri bir güçtür sadece. Nefste, ruhta, fizik vücutta, fizik vücudun aynı görüntüsünde olan, ayrı ayrı alemlere ait olan üç cesettir, üç vücuttur. Nefs, berzah aleminin varlığı, fizik vücut, zahiri alemin varlığı, ruh da emr aleminin varlığıdır. Öyleyse üç aleme ait olan üç vücudu sadece insan oluşturabilir. İşte şeytanın, yani iblisin en çok öfkelendiği nokta burasıdır. Şeytan bir cindi. Cinlerin fizik vücutları var, bir de nefsleri var. Ama ruhları yok. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürdü diye iblis hasetinden çatlıyor. Fena halde içerliyor bu işe. Ve Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra bir de onun önünde secde edin emrini vermesi, iblisi, yani bir cin, hasetten çıldırtıyor ve itaat etmiyor, secde etmiyor. Allah Teala da diyor ki, ey iblis, emrime rağmen seni ve ona ruh üflememe rağmen, benim ruhumun onda bulunmasına rağmen seni Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden nedir? Diyor Allah Teala. İblis diyor ki, sen onu
çamurdan yarattın. Beni ise dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? İblis, Adem Aleyhisselam'da mevcut olan Allah'ın üflediği ruhu devreye almıyor. Onun devreye aldığı şey fizik vücuduyla nefsi. Allah Teala ise daha baştan söylüyor, ona ruhumdan üfürdüm, şimdi onun önünde secde edin diyor. Yani bu secde aslında benim ruhuma yapılan secdedir diyor Allah Teala. Ona, insana ruhumdan üfürdüm, şimdi onun önünde secde edin diyor. İblisin o onun başına büyük bela olan gururu, kibiri buna mani oluyor. Ve de Allah'a karşı da bunu açık açık dile getiriyor. Beni dumansız ateşten yarattın, enerjiden yarattın. Onu diyor topraktan yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Üstünlüğü sağlayan temel şey insanda Allah-u Teala'nın ruhunun bulunması. Peki bu ruh gittiği zaman ne olacak? Allah-u Teala öyle bir koruyucu kalkan koyuyor ki ruhla nefs arasındaki denge tekrar kurulana kadar, ruh gittikten sonra tekrar kurulana kadar şeytan insanlara hiçbir şey yapamıyor. Denge neydi? Nefs %100 afetlerle dolu. Ruh %100 hasletlerle dolu ve ikisi de fizik vücudun içinde. Öyleyse afetlerle hasletler denge halinde. Ne kadar afet varsa onun karşılığında o kadar haslet var. Öyleyse bu denge standartlarında muvazene unsuru, denge unsuru korunmuş vaziyette. Ama bir dengesiz devre geçmiyor mu? Geçiyor. Ne zaman? Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah o kişinin ruhunun vücuttan ayrılarak kendisine doğru yola çıkmasını mümkün kılar. Ruh vücuttan ayrılır ve devrin imamının dergahına ulaşır. Ne olmuştur? Vücutta ruhun muhtevasında olan %100 hasletler, nefsin standartlarında olan, nefsin içinde bulunan %100 afetle dengededir. Ne kadar afet varsa o kadar haslet vardır. Öyleyse bu dengenin bozulduğu bir yer var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu mürşidine ulaştığı zaman o kişinin vücudundan ayrılır. Devrin imamının bulunduğu dergaha gider. Oradaki kafileye katılarak gök katlarına birer birer çıkmaya başlar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı. Yedinci gök katın yedi tane alemi geçilecektir ki Sitetül Müntaha'ya ulaşırsın. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ruh ulaşabilsin. Böyle bir yolculuğun tahakkuk etmesi halinde başlangıçta ruh Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede 7-8 aylık bir devredir normal standartlarda bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devrede ruh vücuttan ayrılmıştır. Vücutta sadece nefs kalmıştır. Bu kişi yani nefsinin %100 afetiyle yalnız kalmıştır. Ama Allah-u Teala da koruyucu kalkanını kurmuştur. Şeytan
nefsin afetlerine hiçbir tesirde bulunamaz. Böyle bir tesirde bulunmasını Allah Teala yok ettiği için iblis çıldırır öfkesinden ama hiçbir şey de yapamaz. Eli boştur, eli mahkumdur. Ne yaparsa yapsın, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir ortamda yedi sekiz aylık bir devre boyunca nefs afetlerle %100 dolu olmasına rağmen şeytanın insanı azdıramaması Allah'ın çok büyük bir lütfu keremidir. İnsanoğluna ikramıdır. Ve şeytan bu 7-8 aylık devrede ne yaparsa yapsın, o insanın dünyadaki en mutlu olan bu devresini hiçbir şekilde gölgeleyemez, onu hüzne sokabilecek olan bir noktaya ulaştıramaz. Bunu Allah-u Teala kesinlikle önlemiş durumda. Öyle bir koruyucu sistem koymuş ki insanoğluna, ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek olan o 7-8 aylık devrede nefsinin kalbi bütünüyle afetlere dolu olmasına rağmen afetler onu hiçbir şekilde rahatsız edemezler. Ne zaman ki ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur ki bu noktada nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Nefsin kalbindeki her %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu evvela zemin kattan birinci gök katına, oradan ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına birer birer ulaşacaktır. Bu ulaşma boyunca nefsin kalbindeki hasletler, aslında bu hasletler artık haslet değildir, fazıl adını alırlar. Fazıl nurları o kişinin nefsinin kalbini %7 dolduracaktır. Neticede %51 nura ulaşan kişinin nefsinin kalbi bu özellikte olduğunda o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacaktır. 7. kattaki 7 tane alemi aşacaktır. Sitetin müntahaya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu yolculuğun adı seyri suluktur. Allah'a suluk etmek, seyir halinde olmak, yolculuk yapmak ve de Allah'ın zatında ruhun yok olması. Yani fena, fani olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak, Allah'ın zatında yok olmak. Ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştur? Allah Teala başlangıçta o kişi doğduğunda üfürmüştür ruhunu. O kişinin fizik vücuduna. Bu ruh Allah'ın ruhudur. Ölünce ruh için fizik vücut hiçbir mana ifade etmez. Artık bir sığınak olmak vasfını kaybetmiştir. İşte bu vasfı kaybolan bir fizik vücut artık ruh için bir sığınak değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve
Şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Bir defa daha Allah'ın neyi, niçin, nasıl yaptığını birlikte inceliyoruz ve de sonuçlarına ulaşıyoruz. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar dünya hayatını yaşarlarken ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar. Bu Allah Teala tarafından garanti edilen bir fonksiyonel durumdur. Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer. Ve onlardan sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında insanoğlunun mutluluğunun merkezinde ruhun, Allah'a ait olan ruhun insan hayattayken vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması mutluluğun temel adımıdır. Mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. Ve de daha önemlisi Allah'ın garantisi altındadır. İnsanoğluna düşen şey sadece bir dilektir. Kişi diyecek ki Ya Rabbi bunca ermiş evliyan sana ulaşmayı dilemişler ve ruhlarını sana ulaştırmışlar. Daha doğrusu sen ulaştırmışsın onların ruhlarını kendine. Ya Rabbi ben de istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte kalpten yapılan böyle bir talep Allah için yeterlidir. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bu o kişinin nefsinin kalbinde %51 başlangıçta %100 kapkaranlık olan nefsinin kalbinde tamamen afetlerle kaplı olduğu için %100 kapkaranlıktır. %51 nurun oluşmasını sağlar. Yani aydınlıklar karanlıkları geçer. Nurlar afetleri aşarlar. Nurlar karanlıkların yarısını aşarlar. O kişinin kalbinde %51 nur birikimi sağlanır. Karanlıklar %100'den %49'a düşer. İşte bu noktada her kademede %7 nur birikimiyle 7 katlık bir gökler yolculuğu sona ermiş olur. 7. gök katında 7 tane alemi aşar ruh. Önce Ümmül Kitab'a ulaşır. Bunun için kader hücrelerini aşmak zorundadır. Kader hücrelerini aşar, Ümmül Kitab'a ulaşır. Ondan sonraki aşamada Kudret Denizi'ne ulaşır. Ondan sonraki aşamada Makam-ı Mahmud'a ulaşır. Ondan sonraki aşamada Divan-ı Saliyen'e ulaşır. Ondan sonraki aşamada zikir hücrelerine ulaşır. Ancak orada o
Küre şeklindeki zikir hücrelerinin içinde zikrini nefsini kalbindeki afetler %51 oluncaya kadar devam ettiren kişi oradan ruh olarak ayrılır. Ses elementaya ulaşır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın katına ulaşır. Allah'ın katında indi ilahide Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu Seyri Sülük adlı müessese bütün insanlar için Allah'ın bir lütfu keremidir. Kim kalbi bir dilekle ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmaya gidilirse Allah Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. Diyor ki Rad 27'de Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ruhunu ulaştırır demiyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse ne oldu sevgili kardeşlerim? Nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle birlikte %51 nur o kişinin nefsinin kalbini, kapkaranlık olan kalbini yarıdan daha çok aydınlatmış olur. Bu Allah'ın nimetidir, hediyesidir, mükafatıdır. Bir tek dilek karşılığı bunu Allah Teala insanlara teslim eder, verir. Onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştırır. Mutluluğu teslim eder onlara. Dünya mutluluğunun yarısına bu insanlar ulaşmış olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessese ki saadet insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği bir saadeti yaşamak söz konusudur. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Dileyin ve ulaşın. Dilemeniz yeterli. Allah Teala'nın insana ne kadar büyük bir nimet verdiğini ifade için söylüyoruz. Bir insanın Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Nasıl senin ermiş evliyaların hepsi bunu dilemişlerse sen de onların hepsini kendine ulaştırmışsan ben de diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır şu dünya hayatını yaşarken. Böyle bir talebi yapan kişi kalpten bir talebi yaptıysa standardı ne olursa olsun, ne kadar büyük günahlar işlemiş olursa olsun hiçbirisinin geçerliliği yoktur. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Dikkat ediniz ki bu kişi böyle bir talepte bulunduğu anda birinci kat cenneti elde etmiştir zaten. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda 14. basamakta ikinci kat cenneti elde etmiştir. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve kişi ruhunu Allah'a teslim
etmiştir, ruhu Allah'a ulaşmıştır. İşte Allah Teala irci'i ila rabbiki emriyle bunu üzerimize farz kılmıştır. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu buyuruyor Allah Teala. Rabbine yönel ve ona teslim ol. Ruhunu teslim et, sonra fizik vücudunu teslim et, sonra nefsini teslim et, sonra iradeni de teslim et. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkimizde bütün insanlar için ulaşılması gereken hedef asgari hedef. En az bu hedefe ulaşmak mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına yeterli. Kalpten bir talep varsa Allah Teala bu talebi mutlaka yerine getirir. Öyleyse Allah'ı sevmek mi önemli, Allah'tan korkmak mı? Allah'ı sevmek önemli sevgili kardeşlerim. Allah'ı sevin ki Allah da sizi sevsin. Allah'tan ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin ki Allah ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Allah'ın ermiş evliyalarından olun. İnsanlar Allah'ın Kur'an'daki açıklamalarından habersiz olarak alimler kendilerine ne kadar Kur'an dışı yanlış varsa onları kabul ettirmiş. Din adamlarımız o kitaplardan edindikleri bilgileri ömürleri boyunca Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmak gereğini hiç duymadan yaşamışlar. Ve bugün dünya üzerinde insanlar yaşıyor, din öğreticileri yaşıyor ama öğrendikleri kitaplardaki dini bilgilerle mücehhezler, teçhiz edilmiş durumdalar. Ve Kur'an çoktan unutulmuş, bir torba dikilerek duvarlara asılmış ve insanlar mevlüt okurken Kur'an-ı Kerim'i indiriyorlar ve de bir ölümün arkasından hatim indirilirken Kur'an-ı Kerim'in fonksiyonel bütün muhtevası devre dışı kalmış. O Kur'an-ı Kerim ki insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasını farz kılar. Baştan başlarsak eğer o Kur'an-ı Kerim ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılar. Bir, üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olmasını farz kılar. 2. Böylece kişinin ruhu vücudundan ayrılır ve ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmasını farz kılar. 21. basamak ruh Allah'a ulaşmıştır. 14. basamakta ruh vücuttan tabiiyetle ayrılıyor. 21. basamakta 14 ile 21 arasındaki 7 kat, 7 rakamının muhtevası içerisinde 7 tane gök katını aşıp ruh Allah'a ulaşıyor. Peki daha sonra 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim oluyor. 26. basamakta nefs teslim oluyor. 28. basamakta irade Allah'a teslim oluyor. Böylece ruhu ve içi ve nefsi ve iradesi Allah'a teslim edilmiş olan bir Allah dostu ile karşılaşıyoruz. Dört teslimin dördünü de yerine getirmiş birisi ruhunu. 22. basamak, fizik vücudunu 25. basamak, nefsini 26. basamak, iradesini 28. basamak, Allah'a teslim eden
bir Allah dostu. Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına bizatihi tayin ettiği kişi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğunuz daim olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere hepinizin temel hedefi olan mutluluktan bahsetmek istiyorum. Mutluluk. Şu dünya üzerinde acaba mutlu olmak istemeyen bir insan var mı diye düşünüyorum. Cevap hep negatif geliyor. Yok. Mutluluk bütün insanların müşterek hedefi. Herkes mutlu olmak istiyor. Siz mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama mutlu değilsiniz. Acaba arkasında ne var? Siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah da sizin mutlu olmanızı istiyorsa, ama siz mutlu değilseniz, acaba bunun arkasında sizi mutsuz kılan faktörler nelerdir? Bu faktörlerin en büyüğü şeytandır sevgili kardeşlerim. İblis, hepinizde şeytanlarıyla ayrı ayrı meşgul olur. Hepinizi mutsuz kılmak onun temel amacıdır. Sadece mutsuzluğunuz için vardır. Bütün gayretiyle sizi mutsuz kılmaya çalışır. Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmeyince Allah-u Teala diyor ki İblis'e, ey İblis, seni Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? O da diyor ki beni duvansız ateşten, enerjiden yarattın. Onu çamurdan yarattın. Tıyından, salsalinden yarattın. Balçıktan yarattın. Ben oradan üstünüm diyor. Allah-u Teala diyor ki seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. Evlisi diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen ben bu Adem Aleyhisselam'ı ve onun bütün zürriyetini yoldan çıkarmaya çalışacağım. Onların sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Yani onların sırat-ı müstakime ulaşmalarını, yani ruhlarını sana ulaştırmalarını sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir etmek suretiyle engelleyeceğim. Ve kıyamet günü pek azı hariç kıyamet gününe kadar onların hepsini kendime bağlayacağım. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor İblis. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir görünmeyen düşmanla savaşmak mecburiyetindesiniz. Bir tek gayesi vardır, sizi mutsuz etmek. Kıyamete kadar yaşayacak olan bütün insanları mutsuz etmek üzere kendisini vazifeli kılmıştır. Ve böyle bir düşmanınızın siz kim olursanız olun, mutlaka düşmanınız olmakta devam edeceğini bilin. Siz onun dostu olsanız bile o size düşman olmaktan vazgeçmez. Ona dost olanları da beraberinde cehenneme sürükleyecektir. Ve dikkat edin ki mutsuzluk İki ayrı kategoride dizayn edilir Kur'an-ı Kerim'de. Bir, bu dünyada mutsuzluk,
İki, kıyametten sonra cehennemde mutsuzluk.

dinleyenler ve dinleyenler. İnsanların ve cinlerin çoğu cehenneme gidecek. Hangi sebeple gidecek? Allah'ın söylediklerini, kendileri için verdiği emirleri bilmemeleri sebebiyle. İnsanlar bilselerdi ki, inanamayacakları kadar basit bir sebeple Allah'ın cennetine gitmeleri kolayca mümkün. Dünya saadetinin de yarısına ulaşmaları hiçbir zorlanmaya lüzum kalmadan hemen gerçekleşebilecek olan bir olgu. Ama insanlar bilmiyorlar. Kur'an'dan evvel indirilen kitaplarda İblis bu faktörü zaten devreden çıkarmış. Kur'an'da ise Allah Teala bunları yazmış, bütün insanların emrine sunmuş ve İblis'e Kur'an-ı Kerim'i değiştirme yetkisi vermemiş. Diğer kitaplarda değişiklik yapabilen İblis, Kur'an'da değişiklik yapamamış. Ama insanlar bu kainatın en basit hedefini unutmuşlar. Acaba Allah Teala ne demiş Kur'an-ı Kerim'de? Demiş ki, cehennemden kurtulmak mı istiyorsun? Öyleyse demiş, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi demiş bu kadar. Bana ulaşmayı dilediğiniz anda bana tevekkül ettiniz demektir. Yani beni kendinize vekil tayin ettiniz demektir. Ben derhal devreye girerim diyor Allah Teala. Ne yaparım diyor? Evvela Rahim esmasıyla tecelli ederim diyor. Benim esmalarımdan 99 esmamdan biri diyor Rahim esmasıdır. Biri Rahman esmasıdır. Rahim esmasıyla herkese tecelli etmem diyor. Rahman esmam herkes içindir. Kim olursa olsun benim Rahman esmamdan istifade eder. Ama diyor Rahim esmam o sadece Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dileyenler içindir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetini elde etmiştir. Allah'a ulaşabilse de cenneti elde etmiştir. Ulaşamasa, o kadar hayatı olmasa, buna hayatı yetmese de gene Allah'ın cennetini elde etmiştir. Allah'ın cennetine insanları götüren şey Allah'a ulaşmak değil, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek hepimiz için görevdir. Dilediğiniz zaman, o zaman bu sizin kurtuluşa imza atmanızdır. Şu dünyada huzursuzum mu diyorsunuz? Mutsuzum mu diyorsunuz? Bu dünyada da mutlu olabilirsiniz. Unutmayın Allah Teala bir dileğinizle üçüncü kat cennete sizi çıkaracağına

dünya saadetinin de yarısını size teslim edeceğine dair garanti veriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde müesseseye dikkatle bakın. Aradığınız şey mutluluksa, sizi yaratan Allah, sizi mutluluğa ulaştırabilmenin de bütün standartlarını size tevdi ediyor. Hazır. O hazır, siz kendinizi hazırlayın. Hani delikanlı ablasına telgraf çekiyor. Sınıfta kaldım diyor. Babama hazırla. Ablası da ona cevap veriyor. Diyor ki baba hazır diyor. Sen kendini hazırla. İşte nasıl negatif cepheden bu olay bir sıkıntıyı ifade ediyorsa, bunun tam zıttı Allah ile sizin aranızda var. Mutluluğu ifade eden bir tarzda. O Allah sizi mutlu etmeye hazır. Dünya mutluluğunu istiyorsanız dünya mutluluğunu size vermeye hazır. Cennet mutluluğunu istiyorsanız birinci kat cenneti değil, ikinci kat cenneti değil, üçüncü kat cenneti size teslim etmeye hazır. Sadece bir tek dileğiniz üzerine, bir siz dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve Allah Teala sizi mutlak olarak cennetine alacak. Dilediğiniz an derhal Allah Teala harekete geçer. İyi ama diyeceksiniz, ben namaz kılmam, oruç tutmam, zekat vermem. Dinle de pek öyle alakam yok. Ben mutlaka cehenneme giderim. Allah Teala beni ne yapsın ki? Allah Teala sizi istiyor. Cennetini istiyor. Siz namaz kılmayacaksınız, oruç tutmayacaksınız, zekat vermeyeceksiniz. Bunlar için kendinizi zorlamayacaksınız. Ya Allah size bunların hepsini sevgili kılacak. Hem Allah sevgiliniz olacak, hem de Allah'ın ibadetleri. Siz ibadetleri sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Öyle bir tiryakisi olacaksınız ki Allah'ın ibadetlerinin, özellikle zikir ibadetinin vazgeçemeyeceksiniz. Onun size açtığı ufukları, kalp gözünüzün açılmasını, kalp kulağının açılmasını, Allah'ın gösterdiklerini kalbinizdeki gözle görebilmeyi, Allah'ın söylediklerini kalbinizdeki kulakla işitebilmeyi Allah Teala size sağladığı zaman siz bu işin tiryakisi olacaksınız. Vazgeçilmez bir şey olacak sizin için Allah ve onun emirleri. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir bilseniz sizi ne kadar çok sevdiğimizi. Bir bilseniz Allah-u Teala'nın sizleri, bizim sizi sevdiğimizin binlerce katı fazla sevdiğini, hiçbirinizden vazgeçmek istemediğini, hepinizi cennetine almayı mutlak olarak istediğini, ama bunu sizin iradenize bıraktığını bir bilseydiniz ve sadece bir tek dileğinizle Allah'a ulaşmayı dilemenizle sizi cennetine alacağını bir bilseydiniz, dünyada da sizi mutlu kılacağını bir bilseydiniz ve buna inanabilseydiniz. Masal gibi değil mi sevgili kardeşlerim? Hani sihirli demek vardır ya, şeytanın
büyücülerine verdiği, aslında masal tabii. Gerçekte böyle bir şey yok. Ama Allah Teala size orayı istiyor, cennetine. 7 kat cennetin üçüncüsüne. Bir hiç karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. O yapacak, size de o yaptıracak. Farkına bile varmadan ibadetleri sevmeye başladığınızı, sonra da sevdiğinizi hissedeceksiniz. Allah yolunda gayret sarf etmek sizin için vazgeçilmez bir zevk olacak. Sevgili kardeşlerim, hayır şaka etmiyorum, çok ciddiyim. Kur'an'ı bir bilseydiniz, Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini o zaman anlayacaksınız. Düşünebiliyor musunuz? Bir hiç karşılığı, bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3 kelimede ifade ediliyor. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi bana diyeceksiniz ki, bunu evvelce duyanlar ama dileyemeyenler, ben Allah'a ulaşmayı diledim ama mutlu değilim. Kim böyle söylüyorsa bilin ki o kardeşimiz kendisini aldatıyor. Hayır, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dileseydi ne olurdu? Dileseydi mutlaka ruhu Allah'a ulaşırdı. Bunun süresi 3-4 aydır. Bilemediniz. 5-6 ay. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir evliya namzedisiniz. Evliya olmak öylesine zor bir olay olarak gösterilmiş ki insanlara, evliya mı diyorlar, onlar asırlarca evvel varmış. Allah'a ruhlarını ulaştırmış adamlar. Hiç olacak şey değil. İnsanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, evliya olmuşlar. Asırlarca evvel böyle şeyler oluyormuş. Ama şimdi öyle evliya mevliya falan olur mu hiç bu zamanda? Evliyalar aranızda dolaşıyor. Bir vakfında yüzlerce evliya var. Sevgili kardeşlerim, hiç de zannettiğiniz gibi zor bir şey değil. Ha, bir şey daha. Siz evliya olmuyorsunuz zaten. Allah sizi evliya yapıyor. Yani siz bir dileğin sahibisiniz, geri kalan her şeyi sizin vekiliniz olan Allah gerçekleştiriyor. Yani ne yapıyor? Bakın neler yapıyor. Bir defa Allah'ın bir kanunu var. Diyor ki, arkadaş diyor, benim cennetime girecek olan kişinin mutlaka sevapları günahlarından fazla olacak. Yani her olayda ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Kazandığınız derecelerin mutlaka kaybettiklerinizden fazla olması lazım. Ki Allah'ın cennetine girebilirsiniz. İşte bunun için Allah-u Teala inanılması güç, kolaylıklar vücuda getirmiş sizin için Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilerseniz ben size furkanlar veririm diyor. Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde. Ve diyor, sizin günahlarınızı örterim diyor. Ne demek bu? Şimdi bu ayetle Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini karşılaştıralım. Ne demek olduğuna daha bir yakından bakalım beraberce. Kur'an'ın o muhteşem aydınlığında sevgili kardeşlerim, Allah'a Kur'an'la hayran olursunuz. Sonra kendisi devreye girer, kalp gözünüzü açar, kalp kulağınızı açar. Siz onun söylediklerini işitmeye, gösterdiklerini görmeye başlarsınız. Şu dünyada sizden daha mutlu insan mı vardır? Allah'ın kalp gözünü açtığı, kalp kulağını açtığı birisi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, bunu Allah-u Teala
garanti ediyor. Neyi? Ruhunuzu ölmeden evvel kendisine ulaştırmayı. Yani 28 basamaklı İsra merdiveninin 22. basamağına sizi ulaştırmayı, sizi evliya kılmayı garanti ediyor Allah Teala. Mutluluk mu? Yarısını. Onun sizi götürdüğü yerden sonra da siz Allah'a tevekkül eder de Allah'a vekil kılmaya devam ederseniz, o zaman dünya mutluluğunun da tamamını, cennetin ise 7. katını garanti ediyor. Hala anlamadınız mı sevgili kardeşlerim? Onun sizi ne kadar çok sevdiğini, sizden asla vazgeçemediğini, hepinizin sadece ve sadece şu dünyada sonsuz bir mutlulukla yaşamanızı, ölünce de muhteşem bir dizaynın sahibi olmanızı, kıyamette mutlaka Allah'ın en üst seviye cennetine girmenizi istiyor. Hepinize bu imkanı vermiş. Burada dik yokuş, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırdığı yerden sonra başlar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız güne kadar size hiçbir zorluk isabet etmez. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? Dilemezseniz ne olur? Dilemezseniz ne olur? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هِمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onları tatmin eden şey şu dünyada kazandıkları paradır, şandır, şöhrettir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim alemlerimizden gafil olanlardır diyor. Yani onlar alim değillerdir diyor. Allah'ın ilminden, ayetlerinden gafil olanlardır. Ayetleri bilmeyenlerdir. Hangi ayetleri? İnsanın cennet ve dünya mutluluğuna ulaşmasını içeren ayetleri. Mesela Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini. Gidecekleri yer mi? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Yani kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani günahları sevaplarından fazla oldukları için cehenneme gideceklerdir. Cehenneme gidenlerin ve cennete gidenlerin gelen çerçevesine gelin beraberce bakalım. Müminin 102'de Allah-u Teala diyor ki Allah'ın cennetine girecek olanlar kıyamet günü kurulan mizanlarda sevapları günahlarından fazla olanlardır. Onların girecekleri yer cennettir diyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerimeye geliyoruz. Müminin 103. Kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazla olursa, seyyiati hasenatından fazla olursa, onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Ölçü, günahların sevaplarından
fazla olması aynı ifade. Burada açık bir şekilde günahlarını sevaplar karşılaştırılmış. Günahları sevaplarından fazla olanlar cehenneme gider diyor Allah Teala. Peki Yunus 8'de ne diyor? Diyor ki kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olacağı için onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse böyle olmayın. Kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazla olmasın. Ne olmanız lazım? Kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazla olması lazım. Nasıl olur? Çok basit. Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve 5-6 dakika içinde kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden öteye geliyor. Günahınız ne olursa olsun. Allah Teala diyor ki en büyük günahları işleyenler bile bizim affımızdan ümitlerini kesmesinler diyor. Acaba ne demek istiyor? Enfal suresinin 29. ayet kerimesinde açıklıyor Allah Teala. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz onlara Furkan veririz. Tam 7 tane Furkan veriyor kişiye. 7 Furkan. Ve onların günahlarını örteriz diyor. Kimlerin? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Bunların adı Kur'an-ı Kerim'de amin olanlardır. Amin olma kelimesi, iman kelimesi, mümin kelimesi aynı kökten geliyor. Amin olan kişi mümin olan kişidir. Mümin olmak Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için geçerlidir. Her ne kadar şeytan insanlara kim Allah'a inanırsa o mümindir, kim de inanmazsa o kafirdir tezini kabul ettirmiş durumdadır. Gerçekten lügat anlamı bu. Yani mümin inanan demek, kafir de inkar eden, inanmayan demek. Lügat manası bu ama Kur'ani manası bu değil. Bir insan Allah'a inanıyorsa mümin olmuş mudur? Hayır, olmaz. Allah Teala onu mümin olarak kabul etmez. Ama iblis insanları bununla kandırır. Kandırırsa ne olur? İnsanlar düşünürler. Ben müminim. Allah'a inanıyorum, müminim. Allah Teala ne diyor Mümin Suresinin 40. ayet girmesinde? Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ben diyor Allah'a inanıyorum, müminim. Sonra birdenbire bir ateş düşüyor içine. Yahu diyor ben doğru dürüst namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, zekat vermiyorum, Allah'ın vazifelerini yapmıyorum, kafayı da çekiyorum, başka Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işliyorum. Ama Allah'a inandığıma göre benim cennete girmem lazım. Ha diyor, anladım diyor. Allah Teala evvela beni cehenneme atacak kıyametten sonra. Leblebi gibi hafif tertip kavuracak beni. Orada cehennemde hafif tertip birazcık üzecek, ısıtacak. Ondan sonra diyor oradan beni cennete alacak. Garanti diyor cennete gideceğim. Çünkü ben Allah'a inanıyorum. Bu bir boş hayaldir sevgili kardeşlerim. Cehenneme girdikten sonra cennete girmek mümkün değildir. Tam 30 ayet-i kerime
10, 20, 30 ayet-i kerime bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Cehenneme girenler ebediyen girerler. Kim olursa olsun cehenneme girmişse ebediyen cehennemde kılınlar. İkincisi, hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olamaz. Allah'a inananlardan mümin olabilenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece onlar müminler, sevgili kardeşlerim. Görüyor musunuz? İnsanların zannettikleriyle Allah'ın Kur'an'da söyledikleri ne kadar birbirinden farklı sonuçlara ulaşıyor. Nereye ulaştık? Din alimlerinin asırlar evvel unuttuğu Allah'ın Kur'an hakikatlerine ulaştık. Sadece iki nevi insan yaşar Allah'ın indinde. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların adı amenü olanlar. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların da adı kafirler. Sadece aminu olanların cennete girebileceğini söylüyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Dilemeyeni mümin standartları içinde kabul etmiyor Allah-u Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? İnsanların mümin olması, bir hedefe yürümesi söz konusu ve bu istikamette muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, iblis insanları cehenneme sürüklemek için insanların arasına dostları vasıtasıyla hurafeler sokmuş. Dikkat edin. Şeytanın dostları. Şeytan onlara dost değil. O zavallı insanlar, onun büyüsüne, hüddamına aldanan zavallı insanlar, şeytanla işbirliği yapmışlar, hüddam öğrenmişler, büyü öğrenmişler, zülmani ilimleri öğrenmişler ve de şeytanın dostu olmuşlar. Ama şeytan onlara dost değil, onları mutlaka cehenneme sürükleyecek. Öyleyse neden bahsediyoruz? Sizlerin sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, kurtuluşunuza imza atmanız demektir. Allah Teala diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, diğerlerini, geriye kalan herkesi uyarsınlar diye diyor. Neymiş? Amin olanları müjdelesinler diye, geriye kalan herkesi uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye, bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Bir Resul göndermedikçe, Resul göndermediğimiz hiçbir toplumu cezalandırmayız diyor Allah-u Teala. Yani her kavme bütün devrelerde Resuller gönderir. Bu Resullerden bir tanesi Nebilerin olduğu devrelerde Nebidir, Peygamberdir. Huzur namazının imamlığını o yapar. Eğer Nebi yoksa, Peygamber yoksa, ki peygamberlerin arasında fetret devirleri vardır, peygamberlerin olmadığı devirlerde kavim resullerinden bir tanesi Allah-u Teala tarafından huzur namazının imamı olarak seçilir. Bütün kavimlerde, bütün devirlerde Resul vardır ve size anlattığımız şeyleri herkese söylerler.
bütün devirlerde insanlara Allah'ın Resulleri tarafından bu söylenmiştir. Ama insanların pek azı Allah'ın Resullerinin sözünü yerine getirmiştir. %90'dan daha azı geri kalanlar hep isyan etmişlerdir. Ve de bunların bir kısmı bilerek isyan etmiştir. Şimdi bu anlattıklarımı dikkatle yerine oturtmaya çalışın. Aslında her söylediğimiz bir Kur'an ayetiyle kesin olarak ispat edilmiştir. Ama sevgili din adamı olan kardeşlerimiz böyle bir ilimle mücehhez olmadan yetiştiler. İlim öğrendiler ama Kur'an'dan öğrenmediler. Kitaplardan öğrendiler. Ve kitaplardan öğrenilen Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın özünü, temelini, kurtuluş reçetesini ihata etmiyor. İhtiva da etmiyor. Öyleyse bu hakikatleri kapsamayan bir kültür insanları Allah'ın cennetine ne yazık ki ulaştıramıyor. Aslında bir problem yok. Bu kadar basit bir olay. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız, mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaşacaksınız veya dilemeyeceksiniz. O zaman da cehenneme gideceksiniz. Dünya saadetinden de hava alacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne yapıyor? Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse onun günahlarını örtüyor. Ona Furkan veriyor. Yani gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki kışaveti alıyor. Kulaklarındaki makrayı alıyor. İşitme hassasının üzerindeki mührü alıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor. Yerine ihfat koyuyor. Kalbindeki küfrü çıkartıyor. Kalbinin içine iman giriyor kişinin. Bu muhtevaya dikkat edin. Ne zaman kalbe iman girerse küfür dışarı çıkmak mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah o kişiye 7 tane Furkan veriyor. Her Furkanla kişi doğruyu yanlıştan ayırma yetkisinin ayrı bir cepheden sahibi oluyor. Ve neticede her seferinde o kişinin günahlarının 7'de biri kadar derecat ilave ediyor Allah Teala. Kişinin kazandığı dereceler kesimine, yani hayat filminin sağ tarafındaki rakamlara. Bütün günahları kadar derece ilave ettiği için o kişinin sevapları, mutlaka sevabı vardır. Günahlarını tamamen örttüğü için Allah Teala o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi hüviyetine giriyor. Cennete o ehil olmuyor. Allah onu ehil kılıyor. Niçin? Allah'a ulaşmayı dilediği için. Peki orada mı bırakıyor? Hayır. Kalbine ulaşıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Kalbinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. O kişi huşu sahibi oluyor. Hacet namazını kılıyor, mürşidini görüyor. Sonra Allah Teala ona o mürşidi sevdiriyor. Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah ona namazı sevdiriyor, bir orucu sevdiriyor, zekat vermeyi sevdiriyor, hacı sevdiriyor, kelime-i şehadeti sevdiriyor ve bu 5 ibadetin ötesinde bunlardan en önemlisini, bunlardan hepsinin toplamından daha önemlisini sevdiriyor. 6.'sı
Allah'ı zikretmeyi sevdiriyor. Ne yapmış o kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve ibadetlerini severek yapıyor kişi. Peki Allah Teala nasıl yapıyor bunu? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Gerçekten dilemişse ölçüsü budur. O kişi bakacak davranışlarına, ibadetlerini yapıyor mu? Seviyor mu ibadet etmeyi? Oruç tuttuğu zaman, tabiyetten sonra oruç tuttuğu zaman, her perşembe günü oruç tutması gerek. Tuttuğu zaman açlık hissetmiyor mu? Hissetmiyorsa bu işi gerçek anlamda başarmıştır. Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiştir. Peki kimler dilemez? Kimler inanırsa ki ben müminim, Allah'a ulaşmayı diliyorum diye değil, ben Allah'a inanıyorum diye müminim. Öyleyse mutlaka Allah'ın cennetine zaten gideceğim. İbadet etsem ne olur? Etmesem ne olur? Başka insanlara kötülük etsem ne olur? Kötülük etmesem ne olur? Kendime Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek zulmetsem ne olur? Etmesem ne olur? Ben mutlaka cennete gireceğim diyor adam. Giremez sevgili kardeşlerim. Çünkü o kişi kendisini mümin zannetmektedir ama mümin değildir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği yaşamak istemez misiniz? İstiyorsanız işte size kapıyı açıyoruz. Herkes zanneder ki bir insan bir mürşide tabi olmazsa onun kurtuluşu mümkün değildir. Hayır, öyle değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi için bu geçerlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Hiç istisnası olmaz bunun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi, ki dileyip dilemediğini, gerçekten dileyip dilemediğini kendisine bakarak anlayacak. İbadetleri seviyor mu? Seviyorsa o sevmemiştir. Allah onu sevdirmiştir. Öyleyse bu kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Zikir onun için vazgeçilmez bir zevk mi olmuş? İşte o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama bunların hiçbirisi olmuyor mu diyorsunuz? Bir defa daha söyleyelim o fıkrayı size. Bir delikanlı tarihten ikmale kalmış. Babası kitabı teslim ediyor oğluna. Akşamüstü oğlum diyor, yarın imtihana gireceksin, al şu kitabı oku. Bitirirsen diyor bu gece bu kitabı, yarın sana şu kadar para vereceğim. Oğlan aşkla alıyor kitabı, hemen çıkıyor odasına. Ertesi sabah babasının kapısını çalıyor hemen. Baba diyor parayı ver bakalım, kitabı diyor bitirdim hemen Allah. Babası diyor ki, kitabı bitirdin tamamdır diyor, benden para mı istiyorsun? Tabii diyor, sen bana demedin mi? Şu kitabı bitir, ben sana para vereceğim şu kadar. Tamam diyor babası dedim. Öyleyse diyor, ver bakalım parayı, kitabı okudum. Babası diyor ki, oğlum diyor, sen o kitabı okumamışsın. Nereden biliyorsun diyor, okumadığımı okudum. Ver diyor bana kitabı. Açıyor kitabın son sayfasını ve gösteriyor. Eğer diyor bu kitabı okusaydın, son sayfada diyor, bu para burada duruyordu gördüğün gibi diyor. Okusaydın bu parayı alacaksın diyor. Ve bana gelip de para istemeyecektim diyor. İşte o paranın orada varlığı gibi sizin için de bir şey geçerli. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bunun işareti Allah'ın ibadetlerini, Allah'ın size mutlaka sevdirmesidir. İbadetlerden zevk almanızdır. İbadetleri angarya gibi görmemenizdir. Unutmayın, Allah Teala sizi mutlaka evliyası yapar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala ne yaptı? Sizi irşat makamına ulaştırdı. Ulaştığınız anda Allah Teala'dan 7 tane nimet alırsınız. Bir, evinin onun ruhu başınıza gelir, yerleşir. Bütün günahlarınız örtülmüştü ya,
Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Furkanlarla yetmez Allah-u Teala'yı bu. Bir de o günahları sevaba çevirir. Örttüğü günahları bir de sevaba çevirir Allah-u Teala. Yeter mi? Gene yetmez. Kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Nefs tezkiyesi için sizi hazır hale getirir. Yeter mi? Yetmez. O güne kadar Allah-u Teala sizin her sevabınıza 10 katını veriyordu. O günden itibaren 100 katını vermeye başlar. Nefs tezkiyesi yapar da ruhunuzu vücudunuzdan Allah'a doğru gönderirseniz, ki bundan sonra o olacaktır, birinci gök katına ulaşan ruhunuz için Allah-u Teala 1'e 100 vermeye başlar size. 1'e 10 veriyor diye bunu 1'e 100'e çıkarır. İkinci kata ulaştığı zaman ruhunuz 1'e 200 olur. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda bu rakam bir sevabınıza onun tam 700 katını vermek şeklinde tecelli eder. Ve zaten burada Allah'ın evliyası olursunuz. Ruhunuz Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Kimin ruhu Allah'a ermişse, Allah'ın zatında ifna olmuşsa, o kişi velayetin birinci makamı olan fena filah makamının sahibi olur. Ne karşılığı olur? Sadece bir dilek karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne görüyoruz? Allah-u Teala'nın size nasip kıldığı bir muhteşem dizayn görüyoruz. Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini kesin olarak ispat edecek olan bir husus, sadece bir tek dilekle Allah-u Teala sizi buraya kadar götürüyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar. Peki nasıl ulaşıyor ruhunuz Allah-u Teala'ya? Orada aldığınız 10 tane ve affedersin 7 tane nimetten biri nefs tezkiyesine başlamanız. Yani yaptığınız zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmetle salavat yürüsünü de geliyor. Oradan kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin içine mührün üzerine baskı yaparak mühürü zulmani kapıyı kapatıyor. Kalbinizin içine rahmet fazla salavat nurları doluyor. Birkaç dakika içinde kalbiniz tamamen nurlardan oluşuyor. Bütün karanlıklar, nefsin afetleri kapı dışarı edilmiştir. Bu aydınlık ortamda nefsinizin kalbindeki iman kelimesi Allah'ın kalbinize imanı yazması söz konusudur. İrşad makamına ulaştığınız zaman mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bu olay cereyan eder. Mürşide ulaşmak sizi ikinci kat cennetin sahibi kılar. Birinci kat cennetin sahibi olmak için mürşide ulaşmak gerekli değildir. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cenneti kazanmıştır. Ömrü vefa etmedi, mürşidine ulaşamadan öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine birinci kat cenneti girer. Ömrü vefa ettiyse hiç kimse o kişiyi mürşidine ulaşması için zorlamaz. Allah ona mürşidini göstermiştir. O mürşidin sevgisini de onun kalbine Allah koymuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye namaz sevgisini veren Allah Teala, oruç sevgisini veren Allah Teala, zikir sevgisini veren Allah Teala, o kişinin muhtevasında bunu gerçekleştirmiştir. İrşad makamını ona gösteren odur. Diyor ki, alallahu hastus sebili. Sebilin tespiti, yani her sebilin başında bir mürşit vardır. O sebilin sahibi olan mürşidin tayini ve tespiti kast edilmesi yalnız Allah'a aittir diyor. Tayini
Allah yapar. Onu mürşide ulaştıran, mürşidi ona sevdiren Allah'tır. Ama kişi o mürşide ulaşmadan evvel de cennetin birinci katını elde etmiştir. Mürşidine ulaşamadan öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ulaştı, ondan sonra öldü. İkinci kat cennetine girer. Peki, ruhu 7 kat yükseldi, Allah'a ulaştı. Allah'ın evliyası oldu, ermiş oldu kişi. 3. kat cennete girer. Dikkat edin ki, buraya kadarki 21. basamağa kadarki, 22. basamağa kadarki bütün işlemler Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Bir tek dilek karşılığı. Sevgili kardeşlerim, işte bu ruhunuzun hidayetidir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda dalaletten kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şirkten kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda küfürden kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda fısktan kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda takva sahibi oldunuz. Daha ne olsun sevgili kardeşlerim? Şeytanın kulu olmaktan kurtuldunuz, Allah'ın kulu oldunuz. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Her şey, bütün kurtuluş kapıları Allah'a ulaşmayı dilemenize açılıyor. Bütün engellerden kurtuldunuz. Gözlerinizdeki engellerden, kulaklarınızdaki engellerden, kalbinizdeki engellerden kurtuldunuz. Allah Teala derhal onları alıyor, yok ediyor. Cehennemden kurtuldunuz. Küfürden kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi görüyor musunuz? Allah Teala size ne kadar kolay bir sebeple mutluluğun kapılarını açmış. En büyük günahı işleyenler bile Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde mutlaka günahları örtülecektir. Mutlaka Allah'ın cennetine ehil olacaklar. Peki o 7 tane nimetin bir tanesi nefs tezkiyesine başlamanız. Kalbinize iman yazıldığı için, kalbinizin mührü açıldığı için Allah'tan geliyor rahmet fazla salavat nurları, nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Ama bu nefs tezkiyesi başka bir şeyi gerçekleştiriyor. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun Allah'a ulaşmasını. Başınızın üzerine eğer 12 tane ihsanla Allah size mürşidinizi göstermişse siz ulaşmışsınız, 12 tane ihsanla ulaşmışsanız, devrin imamının ruhu mutlaka başınızın üzerine gelip sizin ruhunuza emir verecektir. Mü'min suresinin 15. ayet kelimesi gireyince Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Bu vücuttan ayrılma zamanın, yevmü't talakın, Allah'a mülaki olma günün zamanın geldi. Vücudu terk et. Görevi biz devralıyoruz diyor devrin imamının ruhu. O kişiye artık şeytanın gündem yapması, o kişiye artık şeytanın zarar verebilmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin arasında mürşide ulaşanlardan en çok mutluluğu yaşayanlar cinler ve kendilerine büyü yapılmış olan insanlardır. Onların başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelmesiyle artık o noktadan itibaren hiç kimse o insanlara büyü yapamaz, hüddam yapamaz. Devrin imamının onlardaki şeytani tesiri almak konusunda Allah Teala tarafından verilmiş mutlaka bir gücü vardır.
Bir tek şart, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olmalıdır. Yoksa tesir söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın indinde nefs tezkiyesi başlamakla kalmaz. Nefs tezkiyesinin her %7 fazıl birikiminde vücudunuzdan ayrılmış olan ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Ve 7 tane gök katını aşar. 7 defa %7 nur birikiminde %49 fazilet birikimi olur. %2'de rahmet birikimi söz konusudur. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Ulaşmışsa ne olur? Ulaşmışsa o kişinin gideceği yer 3. kat cennet olur. Ve kişi Allah'ın evliyası olur. Buraya kadar olan kesimi Allah Teala herkese garanti ediyor. Peki bu noktada nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için kişinin davranış biçimlerindeki eksik ve yanlışlıklar %50 aşağı düşmüştür. Öyleyse kişi yaşadığı dünya hayatının en az yarısında doğru kararlar verip mutluluğu yaşayacaktır. Nefsin afetleri onu %100 şeytanın esiri yapamayacaktır. Ve bu kişi dünya saadetinin de yarısını garanti etmiştir. Neyle? Bir dilekle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere bunu anlatmak bizim için unutmayın, hiç unutmayın, doyulmaz bir zevk. Allah'ın mutluluk dizaynını, hidayeti sizlere açıklamakla vazifeliyiz. Hidayet çağında bugün hepiniz hidayetle müşerref oldunuz. Önce ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Birinci hidayet. Sonra fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlayacak. İkinci hidayet. Önce ruhunuz teslim oldu. Sonra fizik vücudunuz. Daimi zikre ulaşacak, hikmet sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Yerini tamamen faziletler dolduracak. Hikmet sahibi olacaksınız. Nefsiniz de Allah'a teslim edilecek. Üçüncü teslim. Ve en sonunda iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Dördüncü ve son teslim. Bunu 7 safhada gerçekleştireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safha. İrşad makamına ulaşıp tabiyeti gerçekleştirmek. İkinci safha. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Üçüncü safha. Dördüncü safhada fizik vücudunuzu teslim ediyorsunuz. Beşinci safhada nefsinizi, altıncı safhada irşada ulaşıyorsunuz. Yedinci safhada iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. İşte mutluluk şarkısı bunların hepsini içeriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir mutlu bir saati bir mutluluk sohbetinde geçirdik. İçinize bütün bu ümit kıvılcımlarını Allah koyuyor. Salt bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette gene birlikteyiz. Hadi gelin sizinle birlikte biraz yarenlik edelim. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Aramızdaki ilişki bütün boyutlarıyla sevgiye dayalı. Hiçbir zaman bizim hayatımızda nefretin yeri olamaz. Allah Teala kalbimize yaklaşsa nefret onu kökünden söker, atar. Nefrete bizim dünyamızda yer yoktur. İnsanlar bize kötülük edebilirler. Hesapları bizimle değil, onunla. Sevgili kardeşlerim, ne diyor Yunus? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Ayar düşman. O düşman Yunus'a. Ama Yunus diyor ki, Ayar bile dosttur bize. Sevgili kardeşlerim, size bir bilmece sorayım mı? Yunus'un bir dörtlüğünden bahsetmek istiyorum. Ne diyor? Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Aranızda bu sırrı çözebilecek var mı? İşte çözebilen kişi o ilmin sahibi olandır. Ne demek istiyor Yunus acaba? Yunus, bizim bugün yaşadığımız her şeyi o zaman yaşamış. Ancak onun söylediklerini yaşadığınız zaman ne demek istediğini anlayabilirsiniz ve her şey dört dörtlük olarak yerli yerine oturur. Burada Allah-u Teala'nın bir büyük sırrı var. Yaşamadan öğrenmek de pek mümkün değil gibi geliyor. Çünkü kimse bu sırrı başkasına söyleyemez. Sadece yaşayanlar bilirler. Yunus diyor ki, ol, ben benim, ben olvanım. Sevgili kardeşlerim, hayat insanı mutluluğun zirvesine çıkartabilir. Siz layık olduğunuz seviyenin hepsini yaşarsınız. Herkes neye

tesbih var. Tesbih ile zikir arasında ne farklılık var? Zikir sizin iradenizin mahsulüdür. Ama salah makamının beşinci kademesine ulaşabilirseniz, salah makamının beşinci kademesi Allah-u Teala'nın size irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitap ettiği noktayı ifade eder. O noktada artık sizin iradeniz ref edilmiştir, kaldırılmıştır. Külli irade size zikir açısından sahiplik vücuda getirir sizin üzerinizde ve artık siz kendi iradenizde zikreden birisi olmazsınız. Külli irade, iradeyi külliye sizi kontrolü altına almıştır. Zikrinizde artık zikir değildir, adı tesbihtir. Kesintisiz bir şekilde sizin iradenizin mahsulü olmaksızın bir büyük mükafata nail oldunuz. Önce daimi zikre ulaştınız, sonra da Allah-u Teala size tesbihi nasip kıldı. O nokta bu bilmeceyi çözmeye yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Çok daha ötelerde bir yerde büyük sırra ereceksiniz. O zaman her şey dört dörtlük olarak yerli yerine oturacak. Yunus'u çok daha iyi anlayacaksınız. Bütün söylediklerinin %100 doğru olduğunu yakalayacaksınız. Yunus'tan yüzlercesine sonra Molla Kasım Yunus'un bütün şiirlerini alıyor, derenin kenarına gidiyor, okuyor şiiri, yırtıp dereye atıyor. Ve bir şiir bir Molla Kasım gelir seni hesaba çeker diyor Yunus. Molla Kasım'dan yüzlerce yıl evvel Yunus diyor ki bir Molla Kasım gelir seni hesaba çeker. Molla Kasım bir şeriat adamı. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ilahi bir konu devreye girerse, bizim kalbimizde bir değişme olur. Bu değişme, ürpermeye sebebiyet verir. O zaman sakallarımızın genişlediğini göreceksiniz, demin olduğu gibi. Aynı anda aynı şeyi yaşıyoruz. Onunla. Sevgili kardeşlerim, Molla Kasım'ın halini düşünebiliyor musunuz? Ne diyor Yunus? Medreseler müdürüsü okumadılar bu dersi. Gönüllere yazılır diyor Yunus bu ders. Gönüllere yazılır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül ne istiyor biliyor musunuz? Hepinizin Yunus'un ne söylediğini anlayabilecek bir seviyeye gelmenizi. Ama okumakla olmaz ki. İlimle olmaz. İrfanla olur.

Yunus'un bu söylediklerini Arif olan anlar, sözü yeterli değildir. Arif olan da anlamaz. Allah ile çok çok özel bir zevki yaşayan sadece bilir. Her zaman o bir tek kişidir. Devrenim ama. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki size

bütün güzellikleri anlatmak isteriz. Bir yerde hudut var. Onun ötesini yaşarız. Ama anlatamayız. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz yaşarız. Ama anlatamayız. Gönlümüz ne kadar çok istiyor hepinizin anlayabilmesini, hepinizin yaşamasını. Ağa Yunus'un o anlattığı şey herkese nasip olmaz. Her devirde bir kişi yaşar. Sevgili kardeşlerim, yarenlik etmek, size güzellikleri anlatmak, sizi mutluluğa davet etmek, bu bizim hayatımız. Bununla yaşarız, bununla nefes alırız. Bu bize hayat nefesidir. Allah Teala'nın. Her şeyi size öğretmek üzere Allah Teala bize öğretti. Ama bir üst hudut var. O hududu sadece her devirde bir yaşayan aşabilir. Ötekiler sadece kelimelere bakarlar ama bunun gerçek manasını yaşamadıkça anlamaları mümkün değildir. Herkes kendisine göre bir yorum yapar. Bana bende demem. Bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok seviyoruz. Tek istediğimiz şey, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanız. Bunun için biz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Ama bizim hazır olmamız bir şey ifade etmez. Siz ehil olmak, yani layık olmak mecburiyetindesiniz. Layık olmadığınız bir şeyi Allah'tan alamazsınız sevgili kardeşlerim. Liyakat gayretin ürünüdür. Layık olan kişi layık olabilmek için layık olma seviyesinin gayretinin sahibi olmak mecburiyetindedir. Bizimki mi? Bizimki öyle olmadı. Bizimki kesbi değildir, vehbidir. Bize bakmayın. Ama sevgili kardeşlerim, hepiniz için en yüksek seviyelere çıkmak söz konusudur. Ama o nokta farklı bir nokta. Allah Teala bütün insanları mutlu etmek ister ve layık olanları mutlaka saadetin en üst noktalarına çıkartır. O en üst noktanın da ötesinde bir kişi mutlaka vardır. O sırrın sahibi olan kişi. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? O kadar uzaklarda değil.
Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sadece o dilekle mutluluğu yaşar. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Allah Teala ona da bizim yaşadığımız mutluluğu yaşatır. Ama bu Allah'ın yardımıdır ve orada biter. O noktadan itibaren kişinin üzerindeki koruyucu kalkanını Allah Teala'nın kaldırması üzerine İblis yeniden devrededir o ana kadar. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten, ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar geçen devre içerisinde o kişi Allah'ın özel koruması altındadır. Şeytan veya şeytanlar ona hiçbir şey yapamazlar. O kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Ruhun Allah'a ulaştığı noktada o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur oluşmuştur. Bu vuslattır. Herkes için kapılar açıktır. Bu büyük mutluluğu kişi bu süreç içerisinde yaşar. 7-8 aylık bir devre hayatının pencereleri açarak dışarıya mutluyum diye bağıracağı günleri ifade eder. Bağırmak geleceği günleri kişinin içinden öyle bir his gelir. Mutluyum diye pencereleri açıp bağırmak ister etrafa. Sonra Allah'ın koruyucu kalkanı yok olur. Şeytan yeniden devrededir. İşte bakın Allah Teala ne kadar güzel anlatmış bunu. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunehum minen-nuri ilez-zulumati. Diyor ki Allah amen olanların Allah'a mülaki olmayı dileyen müminlerden Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman nefslerinin kalbi %100 kapkaranlıktı. Ruhları da %100 nur içindeydi. Dengeyle, böyle bir dengeyle dünyaya geldiler. Sonra ruh kişinin Allah'a ulaşmayı dinlemesi üzerine mürşidine tabiyeti sırasında vücudundan ayrıldı. Ve nefsin kalbinde %51 nur oluşana kadar 7 tane gök katında yolculuğunu yaptı. Ve o noktada Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Nefsin kalbi %51 nurlarla doldu. %49 halen karanlık. Bu nokta Allah-u Teala'nın herkesi taşıdığı noktadır. Kim olursa olsun, dünyadaki düşünebileceğiniz bütün günahları işlemiş olan birisi olsun, Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi cehennemden kurtulmuştur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an bütün negatif faktörlerden kurtulmuştur. Takva sahibi olmuştur. Cennete sadece takva sahipleri girebilir. Allah'a mülaki olmayı dilemeden kimse takva sahibi olamaz. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın hedef gösterdiği o tek fırkanın muhtevasında olamazlar sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onlar tek fırkanın sahipleri
olamazlar. Allah'ı ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. Gelin sizinle Hazreti İbrahim'in Hanif dinine bakalım beraberce. Kaç özelliği vardı? Üç özelliği vardı. Ki Peygamber Efendimiz Hazretleri Hanif'ti. Birinci özellik vahdet, Allah'ın tekliği. Tek Allah vardır diyor Allah Teala. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. İlah yoktur. Sadece Allah vardır. İlla sadece Allah. İkinci özellik Hazreti İbrahim'in Hanif dini yani İslam dininin ikinci özelliği tevhid. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Öyleyse sevgili kardeşlerim, vahdetin yanında tevhid akidesi geliyor. Hanif dininin, İslam dininin ikinci özelliği. Sonra da üçüncü özellik teslim. İşte dini din yapan asıl üçüncüsüdür. İkincisini her dileyen kişi gerçekleştirir. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Yani tevhidin içinde bulunan Allah'a ulaşmayı dileyen herkes tevhidin içine girmiştir. Mutlaka Allah Teala onun ruhunu eğer hayatı yeterse 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Peki dilemezse ne olacak? Dilemezse o kişinin kalbi bir ömür boyu kapkaranlık kalacak. Şimdi ayet-i kerimeye dönelim. Allahü veliyyüllezine amenu. Allah, amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları diyor Allah Teala zulmetten nura çıkarır. Ne yapar? Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Onlar aminudurlar. Yani Allah'ın sevdiği mümin adını verdiği kişiler, hak mümin adını verdiği kişiler, inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte her kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, o kişi Allah'ın dostudur. Gördüğünüz ki Allah da onun dostu. O kişiyi Allah Teala zulmetten nura çıkarıyor. Yani nefsinin kalbini %50'den daha fazla nurla dolduruyor. Ama şimdi Allah Teala diyor ki kafirlere gelince diyor. Onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut tarafından onlar nurdan zulmete ulaştırılırlar diyor. Tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Şimdi Allah'ın dizaynında Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlere doluyken %51 nura ulaştı. Herkes ulaşır, sıkıntısız olarak, hiçbir sıkıntı çekmeden Allah-u Teala'nın yardımıyla nefsinin kalbinde %51 nur birikimi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen herkeste gerçekleşir. Problem bundan sonra başlıyor. Şeytan o kişiye musallat olur. Artık koruyucu kalkan yoktur. Şeytanı kişiden uzak tutan, şeytanın asla aşamayacağı o engel kaldırılmıştır. Ve şeytan eğer başarabilirse kişiye tesir etmeyi, kişinin ulaştığı o 33 bin zikir seviyesi adım adım aşağıya doğru inmeye başlar. Ve giderek zikir zikirsizliğe dönüşür. Zikir azaldıkça nefsin kalbindeki nurlar azalır.
kişi yoluna bu tarzda devam ederse sonunda mutlaka düşer. Her kim vuslata ulaştıktan sonra o 33 bin zikrini devam ettirebilse hiçbir zaman düşmesi söz konusu olmaz. Üçüncü kat cennete mutlaka girer. Ama eğer kişi daha büyük mükafatlar bekliyorsa, bunun yolu ve mutluluğun artmasının yolu o kişinin zikrini arttırmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrinizi arttırın. Ne kadar zikriniz artarsa o kadar Allah'a yakın olursunuz. İşte 33 bin zikirden, ruhun Allah'a tesliminden sonraki dik yokuş, bu zikri günün yarısından mutlaka öteye geçirmektir. Geçirebilmeniz için fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmeniz için mutlaka zahit olmak mecburiyetindesiniz önce. Yani en az her gün 12 saat zikretmek mecburiyetindesiniz. Bu zikri gerçekleştiremezseniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Gel gerçekleştiremem ben, bu çok zor bir şey diyorsanız yanlış diyorsunuz. Siz gayret edeceksiniz. Gayret ettiğiniz zaman Allah-u Teala'nın size bütün bu nimetleri verdiğini göreceksiniz. Gayret, sizin gayretiniz. Sonra himmet, mürşidin himmeti. Ondan sonra yardım, nusret, Allah'ın nusreti, gayret, himmet, nusret. Bir üçlü gayretin neticesi o kişi mutlaka mürşidinin himmetine nail olur. İrşat makamı Allah'tan o kişi için yardım ister. Bu mürşidin himmetidir. Arkasından Allah'ın nusreti gelir. İşte bütün bunlar kişinin Allah yolundaki gayretine bağımlı olan hususlardır. Bu sebeple iştiyakla başlayan bir müessese, iştiyak, liyakat ve mükafat standartlarını ihtiva edecektir. Kim daha çok bir şeyler yapmak arzusunun vazgeçilmez bir şekilde sahibi ise, o iştiyakin sahibidir. Başkalarından daha çok hizmet eder Allah için, başkalarından daha çok zikir yapar, daha çok ibadet eder, daha çok Allah'ı sever. Normal seviyeden bahsediyoruz başkaları dediğimiz zaman. İşte bir insanın iştiyaki, liyakati ve liyakatin seviyesine göre Allah-u Teala'nın mutlaka vereceği mükafatı art arda gerçekleşir. Öyleyse Allah yolunda hedeflere varmak mı istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyerek işe başlamak söz konusudur. Allah'ın sizi eğer dileğiniz kalbi dilekse Allah Teala derhal ondan haberdar olur. Çünkü sizin sözünüze bakmaz. Gözünüze de bakmaz. Ama buraya kalbinize bakar Allah Teala. Kalbinizde ne var ne yok. Önemli olan Allah için odur. Eğer burada kalbinizde Allah'a ulaşmak konusunda bir dilek vücuda gelmişse
O zaman siz Allah'ın mutlak olarak yardımını alırsınız. Bu yardım sizi ruhen Allah'a mutlaka ulaştırır. İşte önemli olan vuslattan sonra o statüyü en az aynı seviyede koruyabilmek, o kişi yolundan düşmez. Üçüncü kat cennete girecektir. Öyle kaldığını, aynı seviyeyi devam ettirdiğini düşünelim. 33 bin zikrini bir ömür boyu devam ettiriyor. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Zikrini devam ettirdiği için nefsinin kalbindeki afetlerin çoğalması mümkün değildir. Hasletlerin azalması da mümkün değildir. Öyleyse bu bir kurtuluştur. İşte Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde öyle kişilerden bahsediyor ki tağut onlara, insan ve cin şeytanlar musallat olmuşlar ve onları çıktıkları yerden aşağı düşürmüşler. Onlar tağutun dostudurlar diyor ve de kişi tağutun dostu olduğu andan itibaren artık Allah Teala onlara müminler demiyor, kafirler diyor. Kim tağut tarafından, insan ve cin şeytanları tarafından aldatılır da zikirlerini azaltmaya başlarsa onlar nurdan tekrar zulmete götürülenlerdir. Kalbini karanlığa, küfre açmak olarak vasıflandırıyor Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de. Onlar kalplerini küfre, karanlığa açanlardır sevgili kardeşlerim. Öyleyse onlar tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete ulaştırır diyor. Bunun adı fısktır. Devrin imamına tabi olmayan herkes başlangıçta fısktadır. Tabi olmaktan muradı en azından inanmayı ifade eder. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri zaman zaten fısktadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fısktadır. Dileyince fısktan kurtulmuştur. Mürşidine ulaşmıştır, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'ın ermiş evliyası olmuştur. Fıskla bir ilişkisi yoktur. Fıskla değildir. Ama eğer yozlaşırsa, zikrini yapmakta kendine düşen gayreti göstermezse, adım adım kazandıklarını kaybedecektir. Mutlaka fıska düşecektir. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah'ın bahsettiği kafirler o fıska düşenlerdir. Tağut'un o nurlanmış olan kalplerini nurdan tekrar zulmete ulaştırdığı insanlardır.

Sevgili kardeşlerim, bu bağlamda bir kapkaranlık olan bir kalbin %50'den fazla nurlanması olayı var. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mutlaka bu hedefe ulaştırılması Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ama kim o noktadan sonra tağutun tesirine girerse, insan ve cin şeytanlar onları etkiler ve onlar adım adım kazandıkları her şeyi kaybetmeye başlarlar. Neticede kalpleri tekrar başlangıçtaki gibi kapkaranlık olur. Öyleyse en kötü ihtimal kişinin vuslattan sonra bu karanlığa tekrar düşmesi, cennetin üçüncü katını hak etmişken cehenneme gitmeye yeniden mahkum olması. İkinci ihtimal kötü değil. Eğer kişi aynı zikir seviyesini koruyabilirse, ibadetlerine devam ederse, üçüncü kat cenneti elinden kaçırmadan bir dünya hayatını bitirir. Yani zikri 33 bin ve üzeri olduğu sürece, ama yukarı doğru trend yükselmiyorsa, kişi üçüncü kat cennete mutlaka girer. Önemli olan üçüncü gruba girebilmek, kişinin zikrini gün geçtikçe arttırarak 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin, 43 bin, 45 bin, 47 bin zikrini devamlı arttırması ve bu zikrin tesbih ile yapılan zikir sona erdikten sonra da kişinin iç dünyasında zaman içerisinde adım adım uykuda olan kesimin de zikre dönüşmesi. Kişi zikrini ne kadar arttırabilirse o kadar üst makama ulaşır. Zikrini gün yarısından daha fazla arttırır da fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o noktadan sonra da düşmesi kolay bir olay değildir. Fizik vücut tesliminden sonra çok az insanın düşmesi söz konusu olabilir. Çok nadir bir olaydır. Bu sebeple hiç olmuyor demek de mümkündür. İstisnalar kaideleri bozmazsa fizik vücudun teslimine ulaşan kişinin oradan tekrar aşağı düşmesi kolay kolay mümkün değildir. Mümkün değildir diyebiliriz. Daha ötesi zaten daimi zikirdir. Daimi zikirden düşmek söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolundaki merdiven ...28 basamaklık merdiven sizlerin manevi tekamülü için Allah Teala tarafından nasip kılınmıştır. Hepiniz için söz konusu olan Allah'ın bu güzelliklerini yaşamaktır. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. İşte her kim hiçbir şey yapamasa bile 33 bin zikrini devam ettirebilirse o kişi düşmeden yoluna devam eder. Üçüncü kat cennetinde sahibi olur. Söylemek istediğimiz o ki siz öyle olmayın. Zikrinizi arttırın sevgili kardeşlerim. Neden üçüncü kat, dördüncü kat cennetin sahibi olun, beşinci kat cennetin sahibi olun, altıncı kat cennetin sahibi olun, yedinci kat cennetin sahibi olun. Olmak mümkün mü? Tabii mümkün. Bütün sahabe olmuşlar. Sahabe dediklerimizin hepsi yedinci kat cennetin sahibi olmuş. Adın cennetlerine Allah Teala tarafından tayin edilmişler. Açık bir şekilde söylüyor Allah Teala onların Fevzül Azim'in sahibi olduklarını.
Hazülazim'in sahibi olduklarını, Eczülazim'in sahibi olduklarını, bir azim kelimesi de yeterli. Bu en üst cennet olan adın cennetine gitmenin temel şartıdır. Bütün sahabe o hedefe ulaşmışlardı. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki o sabikun el evinin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine tabi olanlardandı diyor. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği devre boyunca o tabiine tabi olanlar da henüz ortada yoklar. Tabiine kadar getirmiş Allah-u Teala Tövbe yüzü. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Tabiin sahabeye tabi olmuşlar. Ve hayatlarını o standartlar içinde tamamlamışlar. Ondan sonra kurtuluşa ulaşan bir fırka daha var. Kur'an-ı Kerim'den sonra. Onlar tebe-i tabi'in. İşte bugüne kadar gelen bir dizayn içerisinde onlar kendilerinden sonra gelen nesillerden tebe-i tabi'ine tabi olanlar. Ondan sonra bu tabi olanlara tabi olanlar ta bizim zamanımıza kadar geliyor. Biz de kendi mürşidimize tabi olduk. Sizler de bize tabi oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin, unutmayın sakın bunu, sadece mutlu olmanızı ister. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edip şu dünyadaki en mutlu insanlardan olmanızı ister. Ama o hedefe ulaşmanız sizin gayretinize, iştiyakinize ve liyakatinize bağlıdır. Gayret sizden, himmet bizden ama nusret Allah'tan. Allah'ın yardımını almak için unutmayın sevgili kardeşlerim. O yardıma layık olmak mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın yardımlarıyla en üst mertebelere yükseltmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, Eyzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gâyrîl mağdûbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Ezeli konumuz ve ebedi konumuz. Mutluluk. Evvela şunu hatırlamalısınız. Siz bir numarasınız. Çünkü insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Sevgili kardeşlerim, herhangi bir şey olarak yaratılabilirdiniz. Bir ağaç, bir balık, bir kuş veya herhangi bir varlık. Ama öyle yaratılmadınız. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse biliniz ki şu kainattaki bütün mahlukatın içerisinde en kıymetli olan, en üst seviyeyi temsil eden sizlersiniz. Buyuruyor ki Allah Teala, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine amade kıldık diyor. Musahhar kıldık, amade kıldık diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi. Eğer Allah Teala başka bir varlığı, insanı değil de mesela cinleri daha üstün olarak yaratsaydı, melekleri daha üstün olarak yaratsaydı, diyecekti ki, bu dünyada insanları indirdiği kitabına, sizleri de meleklerimiz için yarattık. Sizleri de cinlerimiz için yarattık. Hayır, öyle demiyor. Bizden başka yarattığı her şeyi bizlerin emrine musahhar kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti Süleyman'ı hatırlayın. İnsanlardan bir ordusu vardı, cinlerden bir ordusu vardı, şeytanları da kontrolü altına almıştı. Şeytanlar da onun için çalışıyorlardı. Öyleyse Hazreti Süleyman bir insandı. Ama kuşların da onun emrinde olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Öyleyse en üstün olan sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Biz insanlar Allah-u Teala'ya çok hamd etmeliyiz, çok şükretmeliyiz ki şu kainatta mevcut dizaynın en üstün örnekleri bizleriz, insanlar. Sadece insan, başka hiçbir mahlukatta olmayan, hiçbir mahlukta olmayan bir emanet taşıyor, ruh. Şu anda beni dinleyenlerin çoğu bu emaneti taşımıyor. Çünkü çoktan emanet Allah'a doğru yola çıktı. Büyük kısmınız da hamdolsun ki emaneti sahibine tevdi ettiniz. Ne diyordu Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine, sahiplerine değil, sahibine tevdi etmenizi, yani teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emanetin birincisi ruhunuzdur. Allah'a ait bir emanet. Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan
tükürdük diyor. Ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ruhumdan üfürdüm. Allah'a ait bir ruh biz insanlarda. Ve ruh onun sahibi olan Allah'a geri dönmek mecburiyetinde 12 defa üzerimize farz kılmış Allah Teala. Allah'a yönelmeyi ve Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah sizi bekliyor. Emanetinizi Allah'a iade etmenizi istiyor. Öyleyse böyle bir muhtevada biz insanlar mecbur muyuz ruhumuzu Allah'a geri göndermeye, emaneti sahibine iade etmeye? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi farz kılmışsa biz bütün insanlar onu yapmaya mecburuz. Bunlardan hayati olanlar var, olmayanlar var. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Dilemezseniz benim ayetlerimden gafilsiniz. Dilemezseniz küfürdesiniz. Dilemezseniz dalalettesiniz. Dilemezseniz hüsrandasınız. Dilemezseniz fıstasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Halik'tir, yaratan. Biz insanlarsa hepimiz sadece mahlukuz, yaratılanlar. Ve yaratılanlar, yaratanın emrinde hayat kazanmışlardır. Onları hayata getiren Allah'tır. Onlara hayat veren, onları dizayn eden Allah'tır. Ne kadar muhteşem bir dengeler sistemiyle hayattasınız sevgili kardeşlerim. Her biriniz bir kainatı temsil ediyorsunuz. Kainatta tam sizin vücudunuz şeklinde yaratıldı. Ve Allah'ın en çok değer verdiği mahlukusunuz. En çok sevdiği, üzerine titrediği, en çok değer verdiği mahluku Allah Teala'nın insandır. Yani sizlersiniz. En çok sevilen de. Öyleyse sevgi liyakatin bedelidir. Sevgili kardeşlerim, sevgiye ne kadar layık olursanız o kadar sevilirsiniz Allah Teala tarafından. Allah'ı ne kadar severseniz o kadar sevilirsiniz. Sevgi fedakarlıkla ölçülür. Ben Allah'ı çok seviyorum diyor birisi. Ona sorun. Hay Allah razı olsun deyin. Çok memnun oldum Allah'ı çok sevdiğin için. Peki ne kadar zikrediyorsun? 15 dakika. O zaman diyeceksiniz siz Allah'ı hiç sevmiyorsunuz. 24 saatlik bir zaman parçasının yüzde ne kadarında Allah'ı zikrediyorsanız Allah'ı o kadar oranda seviyorsunuz. Eğer 24 saatlik bir zaman parçasında 2,5 saat Allah'ı zikrediyorsanız siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. 12 saat zikrediyorsanız %50 seviyorsunuz. 18 saat zikrediyorsanız %75 seviyorsunuz. Ne zaman ki daimi zikre ulaştınız, işte o zaman Allah'ı en çok sevenlerin arasına girdiniz. Onlar da kendi aralarında sınıflara ayrılırlar. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı, Salah makamının ilk 4 basamağı,
ve 5. masaba. İşte böyle sevgili kardeşlerim. O Allah, hiç unutmayın, sizi çok seviyor. Mutlaka sizin sevginiz onun karşısında Everest dağıyla bir insanın mukayesesi gibidir. Sizin Allah'ı sevdiğinizin binlerce, on binlerce katı Allah sizi sever. Siz o sevginizi iki katına çıkardınız, Allah sizi bin kat seviyorsa 2000 kat sevmeye başlar. Karşılıklı bir oran içerisinde, bir sevgi halesi içerisinde hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Eğer hayatınızda Allah yoksa mutlu olamazsınız. Şu dünyada neyle meşgul olursanız olun, dünyanın neyi sizi tatmin ediyorsa onların hepsinin sahibi olsanız da mutlu olamazsınız. Tatmin olmak, mutlu olmak demek değildir sevgili kardeşlerim. İnsan var, kumarla tatmin olur. İnsan var, hırsızlıkla tatmin olur. İnsan var, öldürerek mutmain olur. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ı severek mutmain olmalısınız. Allah Teala diyor ki, Ela bi zikrillahi tatme'innul kulubu.

Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur, öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, öyle değil mi? Ellezine tatme innül kulubu diyor Allah Teala. Onların kalpleri ellezine amenu ve tatme innül kulubu, onlar amin olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuştur. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Biliniz ki sadece Allah'ı zikretmekle kalpler mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Öyleyse şu zikir dediğimiz nedir? Mutluluğun anahtarıdır. Bir gemi yola çıkacak sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gemi iskeleden yola çıkacak. 7 tane liman geçeceksiniz yukarıya doğru. Allah'a ulaşmayı dilemek kaptanın seyir emri vermesidir. Gemi iskeleden halatları çözüp yola çıkar. Ruh, Allah'a doğru henüz yola çıkmamıştır. Ama sizin Allah ile alakalı olan mutluluk geminiz yola çıkmıştır. Birinci kat cenneti kazandınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz başka bir insana benzemiyorsunuz artık. Siz o noktada tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmayı başardınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz bu konu için yeterli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kendisini kurtarır ve Allah'ın kulu olur. Tağutun dostu olmaktan kendisini kurtarır, Allah'ın dostu olur. İşte amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Bakınız, Yunus suresinin 53. ayet kerimesi ne söylüyor? 63. ayet kerimesi, affedersiniz. Diyor ki, اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ. Onlar amin oldular ve takva sahibi oldular. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ 64. ayet-i kerime. Onlar için dünya hayatında da, cennet hayatında da mutluluk vardır. Ameni oldunuz mu, cennetin birinci kat mutluluğunu mutlaka yakaladınız. Ama 7 tane ameni olma kademesi var. Kur'an-ı Kerim'de birincisindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Temel handikapı açtınız. Ya cehennem, ya cennet, ya Allah'a ulaşmayı dilememek, ya da dilemek. Dilemeyen, cehennemden kurtulması mümkün olmayan biridir. Öyleyse mutluluk mu diyorsunuz adına sevgili kardeşlerim? O zaman mutluluk iki ayrı cepheden oluşur. Birinci cephesi cennet saadeti, ikinci cephesi dünya saadeti. Cennet saadeti hemen elde edilir, kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti yavaş yavaş elde edilir. Ama bu dünyada yaşanır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kat cennet sizin. Cehennemden paçayı kurtardınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne oldunuz? Şeytanın dostuyken Allah'ın dostu oldunuz. O zaman Yunus suresinin sadece 63. ayet kelimesini değil, 62, 63 ve 64. ayetleri okuyalım. Allah Teala buyuruyor ki, Ela, yanlış. Başka bir ayet geldiği için aklıma yanlış dedim. Ela inne evliya Allahu
La hafün aleyhim ve lahum yahsunun. O Allah'ın evliyası var ya diyor Allah Teala. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Evliya olmak ne demek biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci seviye evliyasınız. İrşat makamına ulaştınız. İkinci seviyedesiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü seviyedesiniz. Fizik vücudunuzu teslim ettiniz. Dördüncü seviye. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci seviye. İrşada ulaştınız. Altıncı seviye. İradenizi de Allah'a teslim ettiniz. İrşada memur ve mezun kılındınız. Yedinci ve en üst seviye. Yedi tane amini olma kademesi, yedi tane takva kademesi, yedi tane teslim kademesi, yedi tane sırat-ı müstakim kademesi, hep yedişerli kademeler. Bu yedi kademe yedi kat cenneti ifade eder. Bu yedi kademenin ikincisinden sonra dünya saadeti başlar. İkinci kademeye kadar dünya saadetiniz başkalarından farklı değil. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey, mutluluk deyince neyi kastettiğimiz, neyi kastediyoruz? Kimdir mutlu insan? Size soruyorum. Sevgili izleyenler, dinleyenler, size bir sualimiz var. Mutlu musunuz? Özellikle bize hafif tertip kızanlar, tabii mutluyum diyecek. Sen de kim oluyorsun ki bana mutluluğu soruyorsun? Biz Allah'ın dostuyuz. Mutluluğunuzu sormak üzere vazifeli kıldığı kişiyiz. Bilmem anlatabildik mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, kim olursanız olun, ne yaparsanız yapın, ne cennet saadetinin, ne dünya saadetinin sahibi olamazsınız. Olamazsınız, olamazsınız. Size din öğreten kimlerse onların bütün öğretilerini çıkarın bizim karşımıza, hepsini birer birer çürütelim. İşte size açık ve kesin bir teminat, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'a yönelmezseniz, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı istemiyorsanız, o zaman dünyadaki herkes bir araya gelse sizi hiç kimse Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Ve cehenneme gitmek mecburiyetindesiniz.

Ah benim sevgili canlarım, neden bize düşman olursunuz? Biz sizin dostunuzuz, can dostunuzuz. Allah'ın sizin mutluluğunuz için görevlendirdiği kişi o biziz. Hala bize çok kızanların olduğunu görüyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum. Sizin bilgisayarlarda bizim aleyhimize yazdığınız şeyleri kardeşlerimiz okuyup bize haber veriyorlar. Biz çok üzülüyoruz. Bunu tahmin edemezsiniz ne kadar çok üzüldüğümüzü. Sizin söylediklerinizden kendimizin üzerine pay alıp da etkilendiğimiz için mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Orası bizi hiç etkilemiyor. Ama Osmanlı'dan geriye ne kaldığının o hazin tablosu var ya, işte o bizi ta buradan, ta yüreğimizden yaralıyor. Neler kaybetmişiz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O Cihan İmparatorluğu'nun cihan şumul olduğu devrede onlar bizim size anlattığımız, yaşamanızı istediğimiz her şeyi sadece bilmiyorlardı, yaşıyorlardı. Allah'ın yedi kademesini de yaşıyorlardı. Hepsi Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Düşünün sevgili kardeşlerim. Bir ordu düşünün. Hepsi tasavvuftandı. Yükselme devresi boyunca bu denge hiç bozulmamıştır. Acemi oğlan olarak Yeniçeri Ocağı'na adım atan herkes mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen ve mutlaka tabiyetini gerçekleştiren birisi olmalıdır. Başka türlüsü yok. Esnafın yanına ister usta olsun o kişi, ister ticaret erbabı olsun, çırak olarak giren her delikanlı mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek zorundaydı ve mutlaka tabiyeti şarttı. Yalan söylemezlerdi. Kur'an onlar için mutlak bir hakimdi. İnsanların söylediklerine değil, Kur'an'a bakarlardı. Hakimler okullardan mezun olup da vasıfları ne olursa olsun hakimlik yapabilecek olan insanlar değildiler. Kadı sıfatına sahip olan, yani bugünkü tabirle yargıç dediğimiz kişilerin hepsi hikmet sahibiydi. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bunun manası bütün kararlarını Allah'tan sorarak verirlerdi. Kur'an'a tam uygun kararlar. Adaletsizlik mümkün değildi. Dava süresi bir gündü. Aynı gün dava dinlenir, şahitler dinlenir ve mutlaka karar verilirdi. Adaletin en kesin dizaynının olduğu bir Osmanlı. Osmanlı nizamı alemdi. Aleme nizam veriyordu Osmanlı. Osmanlı bu sebeple aleme nizam veriyordu. Vasıflı insanlardan oluşan bir esnaf, bir ordu, bir ilmiye sınıfı, bir halk. Bunların bir kısmı tamamen tasavvuf erbabıydı. Yani tasavvuf erbabı dememiz birçoğunun zannettiği Kur'an'dan ayrı bir tasavvuf değil. Tasavvuf Kur'an'dır. Tasavvuf erbabı kimse gerçek tasavvufu bugün yaşayanlar

0: onlar unutulmuş olan Kur'an'ı yaşayanlardır. Çoğu bunun farkında bile değil. Tasavvufun hala Kur'an'dan farklı bir şey olduğunu düşünüyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte bizim hakkımızda çok şeyler yazıyorsunuz. Tamam, buyurun. Hay Allah razı olsun. Ama kendinizi Allah'ın katında ne kadar küçülttüğünüzün farkında mısınız? Ama Osmanlı'dan geriye bir çöplük kaldığını bizim şu kalbimize hissettirdiğinizin farkında mısınız? Neler kaybetmişsiniz farkında mısınız? Onlar dini sadece bilmiyorlardı, yaşıyorlardı. Ama siz hem yaşamıyorsunuz, hem bilmiyorsunuz, hem de öğretini suçluyorsunuz. Üç ayrı cepheden de sorumlusunuz. Bu sizi bugün alakadar etmeyebilir. Ama sevgili kardeşlerim, bir gün öleceksiniz. O zaman Kur'an'ın o ölünce neler yaptığını insanların gördüğünüz ayetlerini hatırlayacaksınız. Bize bunları söylemişler de diyeceksiniz. Onlar diyorlardı ki, ah keşke falancayı dost edinmeseydim. Ah keşke Resul'ün sözlerine dikkat etseydim de tabi olsaydım. Ah keşke hakikatleri bana söyleyenleri can kulağıyla dinleyip ben de onun gereğini yerine getirseydim. Onlar öldüler. Asırlarca evvel sahabe gibi yaşadılar. 400 yıl. 1299-1699. 400 yıl sahabe gibi yaşadılar. Sonra öldüler. Mekanları cennet olacak. Peki ya sevgili kardeşlerim? Hiçbir inceleme gereğini duymadan, üzülmeden, sıkılmadan insanlara saldırma gereğini duyan sizler neye dayanarak yapıyorsunuz bunu, farkında mısınız? Her söylediğiniz sözün yanlış olduğunu size ispat ediyoruz. Ve bu sizin sadece öfkenizi arttırıyor. Yanlış değil mi? İşte beni üzen, Osmanlı'nın mirasının ne kadar ayaklar altında kaldığı, ne kadar zelil bir hale düştüğü, köprülerin altından ne kadar çok sular geçtiği ve İslam aleminin bu çöküntüsünün arkasında bu ilimsizliğin yattığı, bunları idrak etmek, sevgili kardeşlerim, siz bizim yerimizde olsaydınız üzülmez miydiniz? Allah'ın sizin kurtuluşunuz için ortaya koyduğu her şeyi unutmuşsunuz. Kurtuluşunuzun mümkün olmadığı bir ortamda bizi vazifelendiriyor Allah Teala ve size Allah'ın hakikatlerini anlatıyoruz. Ve siz bize Allah'ın bu emrini yerine getirdiğimiz için öfkeleniyorsunuz. Tamam, öfkelenin. Öfkeniz bizi alakadar etmiyor. Yani siz öfkeleniyorsunuz diye biz size kızmayız. Kızamayız. Üstelik sizin yaptığınız suçlar Allah'la sizin arasındaki bir hesaplaşmayı icap ettirir. Biz onun dışındayız. Bütün bunların arkasında söylediğiniz sözler bizi yaralamaz. Ama şu Osmanlı'nın mirası var ya, orası buraya dokunuyor sevgili kardeşlerim. Buraya. Osmanlı'dan geriye bir harabe kalmış. Farkında mısınız? Sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şey ayaklarınızın altında, elinizi uzatsanız yakalayabileceğiniz kadar size yakın bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yolculuk başlayacak. Gemi iskeleden ayrılacak. Hedefi belli. Birinci, ulaştığınız yerde irşat makamına ulaşacaksınız. 14. basamak. Allah'a ulaşmayı dileyerek yola çıktınız. Gemi limandan ancak o zaman ayrılır. Ondan evvel iskeledesiniz. Hiçbir yere gidemezsiniz. İskelede kalanların da hepsi cehenneme gidecek olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Biliyorum şimdi atıp tutanlar diyecekler ki yahu bize hiç kimse bunları anlatmadı. Elbette anlatmadı, zaten onun için bizi anlamıyorsunuz. Siz Kur'an'ı unutmuşsunuz. Biziz o kişi. Ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı unuttu diyen kişi. O biziz. Benim zavallı kardeşlerim. Kendinize ne kadar zulmettiğinizin farkında mısınız? Bir gün orada karşılaşacağız. Öldüğünüz zaman da bizi tanıyacaksınız. Biz size şimdiden hakkımızı helal ettik. Ama sahibimiz helal edecek mi? Ne kadar büyük yanlışlar yaptığınızı öldüğünüz zaman Allah Teala size göstermeyecek mi zannediyorsunuz? Öyleyse yol yakınken sözümüzü dinleyin. Kim size bizim söylediğimizin yanlış olduğunu söylüyorsa ona söyleyin, ispat etsin. Her şehirde konferans vereceğiz. Böyle söyleyen birileri varsa, sizlerden her kim öyleyseniz, konferans günü gelin, orada bize sorun, biz size yanınıza Kur'an da getirin. Biz size cevap verelim, siz de oradan tetkik edin bakalım. Sözlerimiz doğru mu, yanlış mı? Kendinize zulmettiğinizin farkında mısınız? Sizin sözleriniz sevgili kardeşlerim, yani bizim karşımızda olanlar, sizlere sesleniyorum. Sizin sözleriniz bizi üzmez, bizi yaralamaz. Ama vasfınıza üzülürüz. Anlamıyorsunuz tabii ne söylediğimi. Osmanlılığımıza üzülürüz. Sizler tarafından temsil ediliyor diye Osmanlılık. Onun için bu millete yazık oluyor. Onun için İslam'a yazık oluyor. Hepiniz Allah'ı unutmuşsunuz. Bu sınıfta olanlara sesleniyorum. Şeytan halinize bakıp kıs kıs gülüyor. Allah'ın dostu olması lazım gelenler, Allah'ın dostlarına karşı. Hala kendinize yazık etmediğinizden emin misiniz sevgili kardeşlerim? Mutluluk dediğimiz şey nedir? Gelin beraber bir bakalım. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın bittiği yerde başlayan bir vetire. mutluluk kavganın bittiği yerde başlar. Bir, sulh ve sükun halidir. Sulh olmak, kavgayı bitirmek, sulh içinde, sükun içinde yaşamak. Dünya saadetinden bahsediyoruz. Size gelin söylediğimizi yapın da mutlu olun dediğimiz zaman birçoğunuzdan bir cevap alıyoruz. Ya kardeşim ben zaten mutluyum diyor. Peki en yakınınız öldüğü zaman üzülür müsünüz? Kendinize bu suali sorun ve cevap verin. Eğer mutlu olsaydınız Allah-u Teala o ölen kişiyle sizi daha o gece buluştururdu. Onun ölmediğini görürdünüz. Onunla beraber o gece sabaha kadar beraber olurdunuz. Ve sadece fizik vücudun sureta ölmüş olduğunu anlardınız. Neden öyle? Çünkü kıyamet günü bir saatlik falan bir ayrılıktan sonra tekrar dünyaya geldiğini zanneden birisi olacaksınız. Aradan ne kadar sene geçerse geçsin, size göre bir saatlik bir uykunun sonunda uyanmış birisi var sadece. Nefsiniz yaşamaya zaten devam ediyor. Fizik vücudunuz da o gün yarım saatlik bir ayrıldıktan sonra tekrar canlanmış olacak. Ne kaldı geriye sevgili kardeşlerim? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir dedik. Dünya mutluluğunun tarifi. İkinci vasıf, üç aleminizde birden sulh ve sükun hali. İç dünyanızda sulh ve sükun hali, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi. İkincisi, dış dünyanızda sulh ve sükun hali, başka insanlarla aranızdaki kavganın bitmesi. Üçüncüsü, Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun, hem emirler cephesinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz, hem de yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmamanız. Bitti. Bunlar var mı? Bunlar varsa siz mutlu bir insansınız. Ama bunlar bedavadan elde edilen şeyler değildir. Geminin yola çıkması Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Birinci safha, üçüncü basamak. Birkaç dakikada yedinci basamağa ulaşırsınız. Yedi furkan alırsınız. Ve kiralarınız örtülür. Evet, sadece bir tek dilekle. Yetmez. O bir tek dileğin cevabı daha gelecek. 14. basamakta Allah-u Teala'nın size sevdirdiği bir irşat makamına ulaşırsınız. Mutlaka onu seversiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu kime ulaştırırsa, hangi müşte ulaştırırsa, hacet namazı kılınca gösterir ve sevdirir. Onu seversiniz. Tabi olursunuz. Kalbinize iman yazılır. Başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. 14. basamak. İkinci safha. Hala Allah'ın garantisi altındasınız. Kim olursanız olun, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka 3. basamakta Allah-u Teala'ya ulaştıktan sonra, 14. basamakta mutlaka irşat makamına ulaşırsınız. 5-6 aylık bir hayatınız varsa, gerisi de mutlaka gelecektir. Nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Nefsinizdeki afetler %7 azalarak yerlerine fazıllar %7 yerleştikçe gök katlarının ruhunuz birer birer çıkar. 7. gök katının 7 alemine geçer. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Allah'a ermiş bir evliya olursunuz. Ruhunuz bir emanetti, o emaneti Allah'a teslim etmiş olursunuz. Allah'ın garantisi buraya kadar sevgili kardeşlerim. Geminin iskeleden ayrılarak ikinci ve üçüncü limanlara uğraşması, birinci limandan yola çıkıyorsunuz. İkinci liman irşat makamına ulaşmanız, tabiyetiniz. Üçüncü liman ruhunuzun Allah'a ulaşması ve teslimi. 22. basamak Allah-u Teala buraya kadar diyor. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine mutlaka ulaştırır diyor Allah Teala. Ulaştırıyor. Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Fena makamının sahibisiniz. Velayetin birinci makamı. Makam sahibi bir evliyasınız artık. Ondan evvel makam sahibi değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren evliyasınız. Allah'ın dostusunuz. Ama makam sahibi değilsiniz. Üçüncü basamakta Allah'ın dostu olursunuz. Yirmi birinci basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Ve Allah Teala onları kendisine ulaştırır sözünün karşılığını öder size. Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne elde ettiniz? Dilediğiniz anda birinci kat cennet sizin. İrşat makamına ulaştınız, tabiyetiniz anından itibaren ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ve garanti altındasınız. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişseniz, mutlak olarak bunlar gerçekleşir sizde. 5-6 aylık bir ömür bu konu için yeterlidir. 33 bin zikirde ruh Allah'a ulaşmıştır. Devam edin zikrinize. 47 bine mutlaka ulaşmaya çalışın. Onu da hep devam ettirin. Her şey çok daha güzel olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah'a tevekkül ederseniz, Allah Kur'an-ı Kerim'de söz verdiği için, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için benim ruhumu kendisine ulaştırdı. Ama gene sözü var, eğer Allah'ı vekil tayin edersem ve inanırsam ki Allah Teala fizik vücudumu da kendisine teslim alır, o zaman bilin ki fizik vücudunuzu da Allah teslim alır sizin. Oraya ulaştıktan sonra yakin hasıl ederek inanırsanız ki daimi zikre de Allah Teala sizi ulaştırır ve nefsinizi de Allah teslim edersiniz. Gene iradeniz külli irade tarafı, ilahi irade tarafından, Allah'ın iradesi tarafından kontrol altına alınır. Çünkü Allah'ı vekil tayin ettiniz. Nefsinizi de Allah teslim olur. Sonra irşada ulaştırır Allah Teala size. Hep bir inancın çevresi içerisinde, çerçevesi içinde gerçekleşir bunlar. Daimi zikrin 18 mertebe nefsinizin kalbinin müzeyyen olması noktasında irşada ulaşırsınız. 19. mertebede ise son tesliminiz gerçekleşir. İradenizin Allah'a teslimi. Ve Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi irşat makamının sahibi yapar. Masal gibi değil mi? Kur'an'ı unutmakla neler kaybettiğinizi bir bilseniz sevgili kardeşlerim. o zaman sözlerimiz sizin için değerli olurdu. Belki bir gün anlayacaksınız bizim sadece sizler için yaşadığımızı. Sözlerinizin, davranışlarınızın bizi üzmediğini, hiçbir zaman bizim düşmanımız olarak bizim tarafımızdan vasıflandırılmayacağınızı, sadece iki seçeneğiniz olduğunu, Allah'ın dostu olmak veya şeytanın dostu olmak, şeytanın dostu olmayı tercih ettiğinizi, acı acı öldüğünüz zaman hatırlayacaksınız. Neden, sorabilir miyiz sevgili kardeşlerim? Neden bu dünyada değil de öldükten sonra? Sadece bir tek ayet, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, bakın ne kadar büyük bir hakikati söylüyor. Diyor ki Allah Teala vellezîne iştenebut tâgûte en yâbudûhâ ve enâbu ilallâhi lehumil büşrâ febeşir ibâdî. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem dünya müjdesi hem cennet müjdesi, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne diyor ayet-i kerime bize? Şeytanın dostuymuşlar. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. İnsan ve cin şeytanların, tağutun dostuyken sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'ın dostu olmuşlar. Hem dünya müjdesinin hem de cennet müjdesinin sahibi olmuşlar. Neden? Çünkü Allah Teala 22. basamağa kadar garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Hayır, siz ulaşmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Sizin yapacağınız şey sadece çeşmeden su içmek gibi basit bir şey. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi anladınız mı Allah Teala'nın size ne kadar çok sevdiğini, hiçbirinizden vazgeçmek istemediğini, hiçbirinizi teslime, şeytana teslime gönlünün razı olmadığını şimdi anladınız mı? Yoksa hala anlamadınız mı? Sahabe de sizin gibiydi başlangıçta. Herkes başlangıçta şeytanın kuludur ve şeytanın dostudur. İnsan ve cin şeytanların dostudur. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Ayet-i kerime çok net değil mi? Allah'a ulaşmayı dilemeden sahabenin de tağutun dostu olduğu, Allah'a ulaşmayı dileyince kullarımız hitabına razı oldu. Kullarımız hitabına muhatap olduklarını, yani Allah'ın kulu vasfını kazandıklarını görüyoruz. Sadece o kadar mı? Hayır. Aynı zamanda şeytanın dostuyken, insan ve cin şeytanların dostuyken Allah'ın dostu olmuşlar. Bakınız, Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylüyor. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe evvela mümin olamazsınız sevgili kardeşlerim. Amin olanların dostudur, onları zulmetten nura çıkartır. Amin olan kişi kimdir? Küfürden kurtulmuş kişidir, mümindir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a inanmanız sizi müminler zümresinin içine sokamaz. Mümin olamazsınız. Ayet-i kerimenin geri kalanı zaten söylüyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Kafirlere gelince birinci kısımda müminlerden bahsediyor. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani müminler, Allah onların dostudur. onları zulmetten nura çıkarır diyor. Kafirlere gelince onlar ki kafirlerdir diyor Allah Teala. Onlar tağutun dostlarıdır. Onlar da nurdan zulmete götürürler. Neymiş? Acaba sadece bu iki grup ayet-i kerime, bir Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, bir de Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi size hiçbir şey söylemedi mi? Sevgili kardeşlerim, neden bizi Allah'tan sormuyorsunuz? Belki Allah Teala size bir şeyler gösterir. Ne kadar yanlış yaptığınızı o zaman görürsünüz. Unutmayın, siz bize kızabilirsiniz, düşman olabilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. Ama biz sizi gene severiz. Biz size düşman olamayız. Bu mümkün değil sevgili kardeşlerim. Bir gün anlayacaksınız. İnşallah hayattayken anlarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha sonra ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Ondan sonra Allah'a tevekkül edebilirseniz, yani Allah'a vekil tayin edebilirseniz, devam edebilirsiniz Allah'ın vekaletine, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim olacaktır. O gerçekleştirecektir. Siz gayretin sahibi olacaksınız sadece. Daha sonra da irşada ulaştıracak sizi. En sonra irşat makamına iradenizi de teslim alarak tayin edecek. Bu kadar çok güzelliği yaşadığınız zaman geriye dönüp düşüneceksiniz. Ben diyeceksiniz vaktiyle ona düşmandım. O zaman kalbiniz kanayacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Bir mutluluk sohbeti inşallah burada tamamlanıyor. Sonsuz mutluluklar, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha hepimiz birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu. İkramı. Biz sevgili kardeşlerim, sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz sizlerle birlikte. Biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Dünyada insanı en çok mutlu eden şey sevgidir. Sevmesini bilmeyen insan, sevemeyen insan mutlu olamaz. Nefret eden insanlardan hiçbirisi mutlu değildir. Mutluluğun arkasında yatan en büyük faktör sevgidir. Öyle bir hayat yaşamalısınız ki her an etrafınızdaki herkesi sevmelisiniz. Budur ki başkalarının da sizi sevmesini mutlaka neticeye bağlar. Sevgili kardeşlerim, sadece severseniz sevilirsiniz. Beni kimse sevmiyor. Ben de onları sevmiyorum zaten. Böyle söyleyen bir insan kendisine düşeni yapmamış demektir. Böyle olan insanlara deriz ki biz, seni sevmeleri için evvela senin onları sevmen lazım. Sen onları severek onları sevdiğini onlara ispat etmedikçe onlardan sevgi beklemek hakkına da sahip değilsin. Allah Teala hak ve adaleti en önde tutar. Hakkı ve adaletin muhtevasına baktığımız zaman sevilmemiz için önce sevmemiz lazım geldiği kesin sonucuna ulaşırız. Bu kesin bir sonuçtur. Seversek seviliriz. Kalbimizden sevmemiz ama sevgimizi belli etmememiz doğru olmaz sevgili kardeşlerim. Sevginin karşılığı sevgidir. Ama bu sevginin bizim sevgimize karşılık sevdiğimiz insanların da bizi sevmesi, bizim sevdiğimizi onlara göstermemiz de mümkün olan bir sonuçtur. Eğer bunu yapmazsak, onlara karşı duyduğumuz o Allah'ın da devreye girdiği müstesna sevgiyi onlardan geri istemek hakkına sahip olmayız. Zaten sevginin geriye dönüşü bir hak değil, bir lütuftur. Taraflardan biri için hak gibi görünen bir şey, karşı taraf için bir lütuftur. Dilerse sever, dilemezse sevmez. Bir başka ifade kullanalım. Eğer biz karşımızdakileri, etrafımızdakileri sevmiyorsak, onlardan bize karşı sevgi oluşmasını beklemek hakkına sahip değiliz. Bu haksızlık olur sevgili kardeşlerim. Allah'ın kanunu seven sevilir. Kim Allah'ı severse Allah da onu sever. Kim etrafındaki insanları severse etrafındaki insanlar da onu sever. Öyleyse sevmek fiilini dikkate aldığımız zaman başkalarından bunu beklemek hakkına sahip olmadığımızı kesin bir yargı ile gözler önüne sermek gerekir. Sevgili kardeşlerim, sevilebilmek için önce seveceksiniz. Madde 1. Sevdiğinizi kalbinizde saklamayacaksınız. Davranışlarınızdan, konuşmalarınızdan, o kardeşlerimizi sevdiğiniz her an açık bir şekilde anlaşılabilmeli. Öyleyse böyle yaptığınız takdirde sevilme hakkını elde edersiniz. İfade açık. Seven sevilir, sevmeyen sevilmez. Öyleyse önce biz seveceğiz. Madde 1. Sevdiğimizi açık ve kesin bir şekilde belli edeceğiz, ortaya koyacağız. Madde 2. Ancak o zaman karşımızdakinden sevgi beklemek hakkının sahibi oluruz. Buna rağmen onlardan bazıları bizi gene sevmeyebilir. Bu da mümkün. Böyle bir ortamda onlara darılma imkanımız ve hakkımız yok sevgili kardeşlerim. Sevgi bir gönül işidir, bir mecburiyet değildir. Sevgiye hak edilirse ortaya çıkar. Hak edilmesi ise sizin etrafınızdakilere en güzel davranışlarla davranmanıza, bütün davranışlarınızla onları mutlu etmeye çalışmanıza bağlıdır. Bu iki taraflı bir muhteşem dizayndır. Başkasına mutluluk veren kişi, kendisi de aynı mutluluğu yaşamak imkanının sahibidir. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız, etrafınızdaki insanları mutlu edeceksiniz. Onların mutlu istikametinde harekete geçtiğiniz noktadan itibaren her konuşmanız, her davranışınız, bu istikametteki her konuşmanız ve her davranışınız onların sizi daha çok daha çok sevmesine sebebiyet verecektir. Bir de bir sual sormak istiyoruz. Sevgi varken neden nefret? İşte insanların çoğuna bakıyoruz. Nefslerindeki afetlerin tesiriyle etrafındaki bazı insanlardan nefret ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, neden? Onlar nefret ediyorsa, nefret ettikleri insanlar da ondan nefret ediyorlar. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Severseniz, sevilirsiniz, nefret ederseniz, nefret edilirsiniz. Öyleyse görevimiz sevmektir. Ancak sevmenin ışığı altında, ancak sevginin projektörü altında insanlar mutluluk denilen aydınlık içinde olurlar. Bu mutluluk müessesesi Allah ile ilişkileri ve etrafınızdaki insanlarla ilişkileri kapsar. Etrafındaki insanları hoş tutan bir insan, onlara hep en güzel davranışlarla hitap eden, onların davranışlarına en güzel davranışlarla mukabelede bulunan bir insan, her zaman mutlu olmanın sırrını yakalamıştır. Etrafındaki herkesi mutlu etmeye çalışmaktadır. Karşılığını mutlaka alır. Onlar da onu mutlu etmeye çalışırlar. Eşyanın tabiatına uygun bir davranış. Ne zaman ki siz etrafınızdaki insanlarla anlaşmazlıklar içinde olursunuz, ne zaman ki insanlar birbirlerine karşı A tarafı B tarafına kötü davranışta bulunur, bunun karşılığı elbette kötü bir davranıştır. Karşı tarafa size kötü davranma hakkını vermiş olursunuz ona kötü davranmakla. Ama eğer siz en güzel davranışlarla etrafınızdaki insanlarla ilişki kurmuşsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, hem siz mutlusunuz, onları mutlu ettiğiniz için, hem de onlar mutlu sizin tarafınızdan mutluluğa ulaştırıldıkları için. İşte insanlara küsen, onları kırgın olanlara bir açıklamamız var sevgili kardeşlerim. Acaba bu kırgınlığın sebebini teşkil eden olayda sizin hiç dahiliniz yok mu? Acaba siz o size küsen kardeşinize en güzel davranışlarda bulundunuz da ondan sonra mı size küstü? Hedef nedir? Madde 1, güzel davranana güzel davranmak. Madde 2, kayıtsız kalana güzel davranmak. Madde 3, bize kötülük edene de güzel davranmak. Allah Teala bunu istiyor bizden sevgili kardeşlerim. Ne diyordu Yunus? Dövene elsiz gerek. Dövene dilsiz gerek. Derviş gönülsüz gerek. Sen derviş olamazsın. Bu son mısraya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Sen derviş olamazsın sözünü Yunus söylüyor. Dünyadaki en üst seviye dervişlerden, yaşamış olan dervişlerin en üst seviyelerinden bir tanesini teşkil eden Yunus. Nasıl bir tevazuun içinde ki bunu söyleyebiliyor? Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel ki insanları mutlu etmeye çalışmak. Siz size düşeni yaptınız ama karşınızdaki insan mutlu olmadı. Başka yollar da deneyin. O gün bunu başaramadıysanız, ertesi gün, daha ertesi gün, daha ertesi gün hep o kardeşinizin gönlünü almaya çalışın. Birçok insan, işim kalmadı da başkalarının bana olan nefretini ortadan kaldırmaya mı çalışacağım? Bunun için mi hayatımı harcayacağım? İşte bencilliğin en büyük örneği. Evet, bunun için. Siz Allah-u Teala tarafından dünyaya başkalarını sevmek ve onlara mutluluk vermek için gönderildiniz. Bitmedi. Böyle yaparak gerçek mutluluğu yakalamak için gönderildiniz. Onlar bana güzel davranırlarsa ben de onlara güzel davranırım. Zannı, şeytanın bütün insanları korkunç bir tuzağa düşürdüğü bir komplodur. Sevgili kardeşlerim, şeytan ister ki herkes birbiriyle kavga etsin. Herkes birbirine karşı diş bilesin, kin duysun. Herkes birbirine kötü davransın. Karşısındakinin kalbini kırsın ki, karşısındaki de onun kalbini kırsın. Böylece herkes mutsuz olsun. Allah-u Teala da ister ki, herkes birbirine en güzel davranışlarla davransın. Davranışın temelinde o kişiyi, karşısındaki kişiyi mutlu etmek hedefi yatsın. Bu hedefin dizaynı içerisinde de o kişi karşısındakini mutlaka mutlu edeceği için onun da kendisini mutlu edecek olan bir davranışla dönmesi tabii bir olay olarak tahakkuk edecektir. Sevgili kardeşlerim, dişe diş, göze göz. İnsanlar için söz konusu olan şey, etrafındaki kişilerin kendisine güzel davranmasını beklemekse, bunun bir tek yolu var. Bizim onlara güzel davranışta bulunmamız. Her güzel davranışın bedeli Allah-u Teala tarafından anında sevap tartılarına ilave edilir. Her başkalarının güzel davranışın bedeli de gene aynı anda yad edilir. Ama derecat kaybedersiniz. Öyleyse önemli mi? Elbette önemli. Kimin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden yüksekse sadece onlar cennete girebilirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece iki tane alternatifiniz var. Kıyametten sonra gideceğiniz ya cennettir, ölümden sonra gideceğiniz yer ya cennettir ya da cehennemdir. Sizlerin cehenneme gitmesine ihtimal veremiyorum. Neden? Çünkü en azından hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Size ilk öğrettiğimiz şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz ki Allah bizi gösterdi size. Geldiniz, bize tabi oldunuz. Tabiyetinizle beraber ikinci kat cenneti de elde ettiniz. Orada Sizlerle yaptığımız konuşmaların devamı sürecinde zikrinizi yavaş yavaş arttırdınız. İşte bu üç faktör devreye girdiğinde, üçüncüsü yeterli seviyeye ulaşınca, yani zikir seviyeniz yeterli seviyeye ulaşınca ruhunuz Allah'a ulaşır. İşte yedi tane safa, Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiiyet. Tabiiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması ve o ruhun Allah'a ulaşması. 3. Sonra fizik vücudun Allah'a teslimi. 4. Nefsin Allah'a teslimi. 5. Muhlis olmak. 6. İradeyi Allah'a teslim etmek. 7. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor, o kadar çok seviyor ki daha siz Allah'a ulaşmayı kalpten dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Ne yapmışsınız? Hiçbir şey yapmamışsınız daha. Hiçbir şey yapmamışsınız ama Allah'a ulaşmayı, bundan başka hiçbir şey yapmamışsınız. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz sadece. Bu sizi mutlaka birinci kat cennetin sahibi yapar. Yaşarsanız mutlaka mürşit aşkını Allah-u Teala size verecektir ve hacet namazını kılıp Allah'tan mutlaka mürşidinizi sormak sizin için kaçınılmaz bir hedef olacaktır. Ve hacet namazını kılıp, affedersiniz, önce boy abdestini alıp, hacet namazını kılıp, Allah'tan mürşid isteyip yattığınız zaman Allah Teala'nın size mürşidinizi gösterdiğini göreceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, o mürşide ulaşıp da tabi olduğunuz zaman ruhunuz vücudunuzu terk eder. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Ve bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devrede o ruh mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Neden böyle söylüyorum? Çünkü o kişiye zikir zevkini, ibadetlerin zevkini Allah yaşattırmaktadır. Allah yaşatmaktadır. Bunlar Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu güzelliği yaşayacaklardır. Çünkü bunu hak etmişlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. İfade, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım şeklinde. Öyleyse Allah bunu söylüyorsa söz vermiştir. Söz vermişse yerine getirmemesi mümkün değildir. İşte burada kişinin gerçekten kalbi bir dilekle, samimi bir dilekle mürşidini Allah'tan istemesi söz konusudur. Bir kişi aslında bir mürşid istemeyip sadece madem ki böyle bir namaz kılmam lazımmış, ben de kılarım. Ey Yüce Allah'ım, ben de mürşidimi istiyorum, bana da mürşidimi ver tarzında, buna aslında çok fazla istememesine rağmen yasak salar gibi bunları söylemek hiç kimseyi mürşidine ulaştıramaz. Sevgili kardeşlerim, bu gönülden yapılan bir dilektir. Gönülden yapılan bir dileğin sonucu ise Allah-u Teala tarafından mutlaka tahakkuk ettirilir. Öyleyse Allah için yaşamak, Allah için yaşamak sevgili kardeşlerim, başkaları için yaşamakla paralel bir seyir takip eder. Hangi oranda başkalarına yardımcısınız? Onlara nasıl davranıyorsunuz? Hedefiniz onları mutlu etmek mi? Bunların hepsi birer sualdir. İnsanlar var, tasavvufu yaşamadıkları için Başkalarını ezmekten bir netice almaya çalışırlar. Onları ezerek onlara hakim olmak, üstün olmak. İşte nefsin en büyük afetlerinden bir tanesi. Üstün olma hırsı. Bu bir hırstır. Sevgili kardeşlerim, o kişi bilse ki Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine tabi olursa, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırırsa, o zaman zaten bütün insanlar tarafından sevilecektir. Çünkü nefsinin kalbinin yarısından fazlası Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. O kişinin nefsinin kalbinde başlangıçta hiç nur yoktu. Ruhu nurlarla kaplı olduğu için, nefsi de %100 afetlerle dolu olduğu için bir denge yine doğuştan itibaren vardı. Ama kişi ruhunu Allah'a gönderdi. Gönderince ruhu artık kendisinde değil. Ne yapması lazım? Zikir yapması lazım. Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar nefsinin kalbine girip başlangıçta %2 rahmet nuru, sonra fazıllar %98'e kadar varan fazıllar. Kişinin nefsinin kalbinde bu oran %51'e ulaştığı an o kişinin kalbinin yarıdan fazlası nurla dolmuştur. Denge daha %50'de kurulmuştur. Bundan sonrası o kişinin gayretine bağlıdır. Ama buraya kadarı Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Allah-u Teala açıkça kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesini kullandığına göre bunu mutlaka gerçekleştirir. Kişi gerçekten kalbi bir şekilde Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onu işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer. O kişinin ruhu kendisine ulaştırıncaya kadar o kişiye devamlı Allah-u Teala tarafından yardım gönderilir. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle mükafatlandırır. Bu ermiş olmaktır. Sevgili kardeşlerim, hep böyle birçok insan ermiş olmayı çok büyük bir, çok zor bir işlev zanneder. Alakası yok sevgili kardeşlerim, hiç zorluğu yok. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah-u Teala o noktadan itibaren sizi kendisine ulaştırmak için harekete geçer. Herkes için harekete geçer. Ve o kişiye evvela hacet namazını kıldırır, kişi mürşidini görür. O kişinin mizacına uygun bir mürşit olacaktır bu. Seçim kendisi tarafından yapılmadığı için mutlaka öyle olur. O tecelli eder. Ve kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman büyük bir ferahlık hisseder. Bu konunun başlangıç noktasıdır. Neyin? Seyri sülukun başlangıç noktasıdır. Mürşide tabi olduğu anda ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. 7 tane gök katını diğerleriyle beraber aşacaktır. 7. katta 7 tane alemden geçecektir. Ve de ruh sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bütün ruhlar Allah'ın ruhudur. Bu görev dünya üzerinde gerçekleştirilmediği takdirde kişi ölünce vücudundan ayrılan ruhu

Cennet makamı, muhsinler makamı, ihlas makamı, ulerbap olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ulerbap olmak, ihlas makamı ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi tane safa. Sevgili kardeşlerim, herkese kapılar ardına kadar açık. Kim mutlu olmayı diliyorsa o bu yollardan geçmeli. Geçerse ne olur? Geçerse herkesi dost olarak kabul eder. Onun intikam almak istediği hiç kimse olamaz. Ona kötülük yapılabilir ama o kötülükleri Allah Teala o kişiye hissettirmez. Onları negatif olarak değerlendirmez. İntikam almayı hiçbir zaman düşünmez, düşünemez. Allah Teala buna müsaade etmez. Buna zaten realitede gerek de yoktur. Çünkü Allah'ın adaleti mutlaka gerçekleşir. Kim bir kötülük yapmışsa bedeli anında derece kaybetmek olarak ödenmiştir. Ve kişinin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer de mutlaka cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her kötülüğün bedeli Allah Teala tarafından kişiye sıkıntı vermek suretiyle ödettirilir. Bu da dünya üzerindeki başka bir müessese, bunun adına vicdan azabı diyoruz. Allah Teala'nın verdiği bir azaptır. Kim haksız yere bir kişiye kötü davranmışsa, ona bir kötülük yapmışsa, bunun bedelini Allah Teala ona vicdan azabı olarak mutlaka ödetir. Bu muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, güzel olan ne? Güzel olan bir insanın, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır," diye bir talepte bulunması. Sonra hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. O zaman görevi ona ulaşıp tabi olmaktır. Tabiyetle beraber ne olur? Tabiyetle beraber ruh bedeni terk eder ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Kafile hiçbir zaman sıfıra inmez. Devamlı yeniler katılır ve devamlı bir kısım da Allah'a ulaşıp kafileden ayrılır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları seviyor. En çok kendisine benzeyen yaratık, Allah Teala'nın en çok kendisine benzeyen yaratığı insandır. Allah Teala'nın ruh verdiği mahluk insandır. İnsanların da resulleri var, nebileri var. Ama cinlerin de resulleri var. Ama cinlerin ruhu yok. Allah Teala onlara ruh üfürmüyor. Onlar da cennetlere gitmek hakkına sahipleri. Onlar için de 7 kat cennet var. Ama ruhları mevcut olmadığı için vuslata nail olamıyorlar. Ruhları Allah'a ulaşmıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız cihetle

Ya ne kadar çok Allah'a hamd etsek, şükretsek azdır. Önce ruhunuzu teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi. En son iradenizi. Ama yolun orasına gelmeden evvel Allah ile konuşmak gerçekleşir. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Her an Allah ile konuşmak, her an ondan cevap almak imkanının sahibi olmak, Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu keremi, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şu anda gene içinizden büyük kısım henüz Allah ile konuşmak imkanının sahibi değil. Ama hepiniz buna sahip olmayanlar, buna sahip olmak imkanının sahibidir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişiye bu hedefe ulaşması için mürşit sevgisini veren ve mürşidini gösteren Allah'tır. Onun mizacına uygun bir mürşit gösterir mutlaka. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılacaktır. Kafileye katılacaktır. Sonra o da kafiledeki diğerleriyle beraber birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacak. Yedinci gök katında soldan sağa doğru yedi tane alem geçecek ve sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes için yolculuk aynıdır. Yedi tane gök katı, yedinci gök katında yedi tane alem ve dikey bir yolculukla Sitedin mitadan Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında ifna olmak. Ruh, Allah'ın ruhuydu. Bizi bir emanet olarak verilmişti. Ve ne yaptık? Emaneti onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim ettik. Bu dünya mutluluğunun yarısını mutlaka bizlere kazandırır. Bundan sonrası daha üst seviyede mutluluklara açılan bir kapıdır. Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman %80'lik bir, hatta 81'lik bir muhtevaya kavuşur. Sonra kişinin daimi zikre ulaşması, nefsini de Allah'a teslim etmesi gelir. Ruh, fizik vücut ve nefs en son teslim olan, daimi zikirle teslim olabilen nefstir. Afetlerin gerçek sığınağı ve de sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. Bu sizi Allah'ın katında sonsuz bir mutluluğa götürür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Daha bulunduğunuz yerdeki bizim kardeşlerimizden olan mürşidinize tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Bir insanı birinci kat cennetin sahibi yapan şey sadece bir dilektir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir talepte bulunan bir kişi hacet namazını kılarak Allah-u Teala'dan
mürşidini isteyecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah-u Teala ona mürşidini mutlaka gösterir. Dilememişse, göstermez. O zaman ne olur? O zaman o kişinin tekrar hacet namazını kılıp, Allah-u Teala'dan yeniden mürşidini istemesi lazım. Bunun sahih olması halinde, yani gerçek bir dileği ifade etmesi halinde, Allah-u Teala mutlaka o kişiye mürşidini hacet namazı kıldığında gösterecektir. Kişiye düşen iş, Allah'ın kendisine gösterdiği bu mürşidi, Yemen'de olsa, Çin'de olsa, Finzan'da olsa ona ulaşıp tabi olmaktır. İşte bu olay mutlaka ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kervana, yola çıkan gruba katılmasına, ruhlar grubuna katılmasına sebebiyet verir. Aynı yolları takip ederek 7 gök katını birer birer aşar. Diğer ruhlarla beraber ve 7. katta 7 tane alemden geçerek Sittetül Müntaha'ya ulaşır. Zikir hücresinde zikrini tamamladıktan sonra dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ne olur? Yok olur. İşte Allah'ın ruhu sahibine teslim edilmiştir. Bu ruhun teslimidir. Daha sonra günün yarısını aşan bir zikir fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettirir. Nefsimizin teslimi içinse daimi zikre ulaşmamız gerekir. Daimi zikir Ulu'l-Elbab, İhlas ve Salah makamlarını kapsar. Her biri Allah'ın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bu zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Bize göre çok güzel bir zaman parçasını beraberce kat ettik. Sizlere göre neler oluyor sevgili kardeşlerim? Böyle bir sohbeti dinlediğiniz için mutlu musunuz? Eğer mutluysanız zaten ya yoldasınız ya da ulaşmışsınız. Ama bu mutluluğu hedefe ulaşmak için dinleyenler için de yapılması lazım gelen şey hemen hacet namazını kılmak, Allah'tan mürşidini sormak ve Allah kimi gösterirse o mürşide ulaşmak. Sadece o mürşitle hedefe gidilir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Göstermemesi, o kişi kalpten bir dilekle müracaat etmişse mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat.

آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizlere hitap etmek, sizlerle birlikte olmak, kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. İnsanlar hep mutlu olmak isterler. Herkesin temel arzusu budur, mutlu olmak. Ama mutluluğu hep aranması lazım gelen yerin dışında ararlar. Zannederler ki mesela benim çok param olursa ancak mutlu olabilirim. Mutluluk parayla mümkündür. Ne ihtiyacın varsa onu alırsın ve de hiç problemin olmaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir gönül işidir. Para işi değildir. Nice zenginler var ama mutlu değiller. Huzur içinde yaşayamıyorlar. Tam aksine sıkıntılı bir dünya yaşantıları söz konusu. Öyleyse insanlar için mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında mutlu olması lazım. Dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olması lazım. Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olması lazım. Bu üç ayrı cepheden mutluluğa baktığımız zaman mutluluğun tamamının yakalanması bir takım şartlara bağlı oluyor. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden öyle? Çünkü nefslerinde afet kalmamıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. Bu afetlerden hiçbirisi o kişinin iç dünyasında artık mevcut değildir. Buna karşılık o Allah ile olan o çok yakın beraberliği sebebiyle, daimi zikri sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiştir. Zikir, nefsin kalbindeki afetleri yok edici en sağlam silahtır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin nefsinde afetler sıfıra iner. İşte bu kişinin çok mutlu olmasını sonuçlandıran bir özel durumdur. Allah Teala zikri farz kılmış. Eskürunallâhe kıyamen kûden ve alâ cünübim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikredin diyor. Bir insan kaç halde bulunabilir? Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyor haldedir. Ama Allah Teala bu üç halin üçünde de Allah Teala'yı zikretmemizi istiyor. Öyleyse zikirle uyuyacağız. Ve uyandığımız zaman da zikretmekte olduğumuzu yaşadığımız bir noktaya ulaşacağız. Uyanırken kişinin zikri kaybettiği anda
Zikirsizlik sebebiyle kendine gelmesi ve derhal yeniden zikre başlaması kolaydır. Ama bir insanın uyandığı an Allah-u Teala zikretmekte olduğunu tespit etmesi dünyadaki en mutluluk verici olaydır. Bir insan uyanırken hala Allah'ı zikrettiğini tespit ettiği zaman, her uyanışında bunu yaşadığı zaman, uyurken de zikretmekte olduğunun artık kesin şekilde farkına varmıştır. Zaten uyanıkken her an Allah-u Teala'yı zikreden bu kişi geriye uyku kalıyor sadece. O noktada ne yapabilir? İşte Allah-u Teala o noktada kişiye yardım ediyor. Onun dışındaki bütün zaman parçalarında Allah-u Teala'yı zikretmeyi gerçekleştirebilen bir insan bunu kendi başına yapamaz. Allah'ın yardımı temel faktördür. Allah Teala mutlaka o kişiye yardım edecektir. Zikrini arttırdıkça Allah'ın yardımı artacaktır. Ve bir sabah kişi zikirle uyandığını görecektir. Ve her sabah da aynı standart geçerli olacaktır. Günün hangi saatinde olursa olsun kendini kontrol ettiği zaman içindeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğinin farkına varacaktır. Bu onu sonsuz bir mutluluğa ulaştıracaktır. Her an Allah'a tesbih eden, her an Allah'ı zikreden bir insan zikir, insanın kalbindeki afetleri yok eden tek silah olduğu cihetle Allah kelimesinin tekrarı. Bu kesintisiz olduğu sürece insanın nefsinin kalbindeki afetler yavaş yavaş azalacak, azalacak. Daim zikir sebebiyle yenilerin oluşması mümkün değil. Bir gün tamamen yok olacaktır. İşte o kişi daimi zikrin sahibidir ve nefsinin kalbindeki afetler tamamen yok olmuştur. O insan dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. İnsanı mutsuz eden şey afetlerin tesiriyle yaptığı yanlış davranışlardır. Öfke afetinin tesiriyle bir insan bir başkasının her zaman kalbini kırabilir. Belki ona zarar da verebilir. Birbirini öldüren insanlar bile var. Öyleyse her öfkeyle kalkan kişinin zararla oturduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Allah Teala ise sükuneti emreder, sakin olmayı emreder. Allah Teala zikri de farz kılmıştır, çok zikri de farz kılmıştır, daimi zikri de farz kılmıştır. İfade aynen açık. Eskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bunun manası yatınca daha uykusu zikre devam eden bir kişi
uyuyana kadar iradi bir yapıyla zikrini devam ettirir. Ama bir süre sonra bu kişi uyanırken Allah-u Teala'yı zikrettiğini fark edecektir. Allah-u Teala bu konuda herkese yardım eder. Bir kişi uyandıktan uyuduğu noktaya kadar hep Allah-u Teala'yı zikrediyorsa, bunda bir eksiklik söz konusu değilse, o kişi bir süre sonra uyanırken de Allah-u Teala'yı zikrettiğini fark edecektir. Ve zikrini bu standartlara devam ettirdiği sürece uykuda da zikreden bu kişi daimi zikrin sahibi mutlaka olacaktır. İşte zikir mi sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbindeki afetleri yok eden tek silahtır. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya ses çıkarmadan diye Allah'ı zikretmek veya dilini de kullanmadan iç sesiyle diye Allah-u Teala'yı zikretmek. Üçü de Allah'ın katında makbuldür. Kabul görmüştür. Nereden biliyoruz kabul gördüğünü? Çünkü Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikredin diyor. Ve kişi, uykusu gelen bir kişi, uykuya dalana kadar hep Teala'yı zikrediyorsa, bir gün uyandığı zaman da Allah'ı zikretmekte olduğunu görecektir. Allah Teala bir emir verdiği zaman yaratığı olan insanın bunu yapıp yapamayacağını en iyi bilendir. Çünkü o yaratmıştır. Ve bütün insanlar için sevgili kardeşlerim bu mümkündür. Kişi Allah-u Teala'dan mutlaka yardım alacaktır. Mutlaka daha güzele, daha güzele gidecektir. Ve zikri öyle bir noktaya gelecektir ki bir sabah uyanırken zikirle uyandığını görecektir ve bu devam edecektir. Kişi uyku denilen o müessesenin içinde de hep Allah'ı zikrederek uykusunu tamamlamıştır. Bu Allah'ın kişiye en büyük yardımıdır. Çünkü böyle bir insan daimi zikrin sahibidir. Bu insan ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Bu insan veçini Allah'a teslim etmiştir. Bu insan nefsini Allah'a teslim etmiştir. Bu kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Bu kişi artık daimi zikrin sahibidir. Her an kendini kontrol ettiği zaman içindeki sesin diye devam ettiğini duyar. Dili kımıldamamaktadır. Ama iç dünyası Allah kelimesi yankılanmaktadır.
İşte her uyanışta kişi içindeki sesin o Allah kelimesini devam ettirdiğini büyük bir huzurla, mutlulukla görür, yaşar ve bu kişi hayatından çok memnun bir insandır. Yaşamak onun için bir zevktir, huzur kaynağıdır. Onun da başına başkalarının çok güzel şeyler gelir mi? Elbette gelir. Ama o başkaları gibi üzülmez. O nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için kimseye düşman olamaz. Kimseye kötü davranamaz. Düşmanımın bir insana verdiği sıkıntıyı hiç yaşamayacaktır. Başka birisine kötü davranmanın kişiye verdiği huzursuzluğu hiç yaşamayacaktır. Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişi bu istikamette bir faaliyetin sahibi olamaz. Nefsinde afetler bütünüyle yok olduğu için o kişi sadece başkalarına huzur verecek davranışların sahibi olarak ömrünü tamamlar. Bu ömür boyunca da hep aynı güzellikleri yaşamaya devam ettiği için, bir başka ifadeyle başkaları için yaşadığı için hayatını başkalarının mutluluğuna vakfettiği için kesintisiz bir mutluluğun içinde yaşar. Her zaman huzur içindedir. Kızmaz. Öfkelenemez. Huzursuzluk yaşamaz. Olaylar hangi ölçüde güç olursa olsun Allah daima onunla beraber olduğu için, ona her an destek olduğu için, her an onunla Allah konuştuğu için, o hep huzur içinde bir ömrü devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı bütün insanlar için huzur verici bir dizayndır. O ister ki bütün insanlar mutlu olsunlar ve insanı gerçekten o mutluluğa ulaşabilecek olan bir dizaynda yaratmıştır. O kişiye afetlere dolu bir nefs vermiştir ama hasletlere dolu bir de ruh vermiştir. Ve kişi dengededir. Ama bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruhu vücudu terk edip gitmiştir. Böyle bir durumda denge nasıl sağlanabilir? Nefsin afetlerinin en az yarısı yok olduğu takdirde denge oluşabilir. İşte Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz tekrarı nefsin kalbindeki afetleri yok edecek olan en sağlam silahtır. Allah kelimesi afetleri yok eden bir özellik taşır. İşte böyle bir standart içinde kişi bunu gerçekleştirdiği zaman
Daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde afetlerin barınması artık mümkün değildir. Bu kişi kesintisiz bir zikrin sahibi olduğu için nefsin kalbindeki afetler adım adım yok olacak ama yeniden nefsin kalbini dolduramayacaktır. Çünkü zikir devam etmektedir. Sonuç, o kişinin kesintisiz bir mutluluğa ulaşmasıdır. İnsanlar için mutluluk başka insanlara verilen mutluluğun da o kişide aynen tezahür etmesi Allah'ın kanunu olduğu cihetle bu kişi etrafındaki insanlara

ne kadar mutluluk verirse o kadar mutlu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir insanlar dizisi her zaman hayattadır. İşte Allah'ın en çok sevdikleri Allah'ı en çok zikredenlerdir. Daimi zikrin sahipleri nefslerinin kalbinde hiç afet kalmadığı için başkalarına her an en güzel davranışlarla muhatap olanlardır. Bu konunun temelinde sevgi vardır sevgili kardeşlerim. Sevmek. Sevmek bir insanı mutlulukların doruğuna ulaştırabilecek olan tek silahtır. İnsanları sevmeyi öğretecektir Allah Teala size. Nefsinizin kalbindeki nefret bütünüyle daimi zikir sebebiyle yok olacaktır. Hiç kimseden nefret etmeniz mümkün olmayacaktır. İnsanların size kötülük yaptığını, yapmakta olduğunu görmeniz onlara öfkelenmeniz için sebep teşkil etmeyecektir. Onları da seveceksiniz. Onlar için de Allah-u Teala'dan af ve mağfiret dileyeceksiniz. Allah'ın onların da nefslerinin kalbindeki afetleri almasını dileyeceksiniz. O afetler yok olsa o kişi de daimi zikrin sahibi gibi hep Allah'ı zikreden, herkese yardım eden, hiç kimseye kötülük yapması mümkün olmayan bir insan olacaktır. Allah Teala bütün insanlar için mutluluğu hedef göstermiş ve emirlerini buna göre vermiş. Bir insanın mutluluğunun artışındaki en sağlam parametre zikirdir. Allah kelimesi nefsin kalbindeki afetleri yok eden bir muhteşem silahtır. Allah kelimesi bir insanın mutluluğunun temelini teşkil eden Allah'ın en büyük hediyesidir. Onun için Allah Teala zikri ve günün yarısından daha fazla zikri, yani çok zikri farz kılmakla kalmamış, daimi zikri de farz kılmıştır ki o kişi mutluluğun doruğuna çıksın. Nefsinin kalbinde afet kalmayan bir insan hiç kimseye kötülük edemez sevgili kardeşlerimiz. Hiç kimseyi üzecek bir davranışta bulunamaz. Eğer böyle bir olayı bilmeden, farkına varmadan kaza ile yapmış da başka birini üzmüşse bundan büyük huzursuzluk ve üzüntü duyar. Allah-u Teala'dan o kişinin üzüntüsünü alması için hep dualarda bulunur, taleplerde bulunur. Kendisi için
Dünyada sadece başkalarını mutlu etmek ve bunun için yaşamak hedef teşkil etmiştir. O kişi için artık düşman yoktur. Başkaları mı? Ona karşı düşman olabilirler. Ama o başkaları için bir düşman hüviyetinde olamaz, yaşayamaz. Hiç kimseye düşmanlık etmesi, bilerek başkalarına zarar vermesi, bilerek insanlara sıkıntı vermesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın tasarrufundadır. Tasarruf müessesesi daimi zikirden ötesidir. Tasarruf müessesesi bir insanın nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olmasından itibaren tahakkuk eder. Ve o kişinin davranış biçimlerinin arkasında hep Allah vardır. Allah onu en güzel davranışlarla mükafatlandırır. Başkalarına hep mutluluk vermek için yaşamaya başlar. Ve başkalarının kendisine kötü davranması onu kötü davranan kişiye iyilik etmekten men edemez. Sevgili kardeşlerim, işte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Daimi zikrin sahipleri, hiç kimseye karşı kin duyamayanlar. Bu hissi bütünüyle Allah-u Teala'nın kalplerinden sildiği insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bir insan bir diğerine kötülük ettiği zaman kötülük gören kişiye onun aynını karşı tarafa işlemek imkanı ve yetkisini vermiş. Bu kötülüğe kötülükle mukabele etmektir. Bundan daha üstün bir saha var mı? Evet. Kötülüğe mukabele etmemek. Biri ona kötülük ediyor fakat o kişi kendisine kötülük edene kötülük etmiyor. Daha üstün bir muhteva var mı? Evet. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Kendisine kötü davranan kişiye öyle bir iyilikle mukabele eder ki kötü davranan kişiye belki de yaptığından utanç duyar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak isteyen bir insan bu hedefe ulaşabilir mi? Evet, ölçüsü daimi zikre ulaşmaktır. Allah kelimesini Allah-u Teala öyle bir kurtarıcı olarak vermiş ki insanoğluna, o Allah kelimesini eksiksiz bir şekilde
24 saat boyunca tekrar etsinler de nefslerinin kalbinde hiç afet kalmasın ve bütün davranışları etrafındakilere sadece huzur veren davranışlar olsun. Böyle olunca o kişinin de her an mutlu olması söz konusudur. Huzur içinde, kesintisiz bir huzur içinde, kesintisiz bir mutluluk içinde yaşayabilmek, bunun gerektirdiği bir sonuçtur. Çünkü kişinin iç dünyasında öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire gibi afetlerin hiçbirisi kalmamış olacaktır. Sonuç nedir? Sonuç, afet yoksa başkalarına zarar vermek de yok. Sonuç, afet yoksa başkalarını huzursuz etmek de yok. Sonuç, afet yoksa başkalarını mutlu etmek var. Çünkü hasletler hep onu emreder. Öfkenin yerini sükunet almıştır. Nefretin yerini sevgi almıştır. Seven insan sevdiğine her zaman yardım edecektir. Öyleyse bu kişi hayatını mutlulukla, huzurla, bir sevgi halesi içinde yaşayarak devam ettirecektir. Onun mutluluğu etrafındaki insanları da mutlu edecektir. Onlar da bu istikamette bir hedefe doğru yürümek isteyeceklerdir. Kim hangi ölçüde zikrini arttırabilirse mutluluğu o boyutta bir yüzde ile artacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Allah Teala sadece mutlu etmek ister. Ve verdiği bütün hedefler başkalarını rahatsız etmemek, huzursuz etmemek, üzmemek, bunun yerine başka insanları mutlu etmeye çalışmak, başka insanlara huzur vermek, o insanların mesut olmalarını, mutlu olmalarını temin etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatımız biz istesek de istemesek de devam edecektir. Hayatımız zaman adı verilen bir faktörle hudutlanmıştır. Herkes belli bir zaman parçasında yaşar. Allah'ın kendisine verdiği bu sürede olduğu zaman da ölür. İşte hani eskiler demişler, baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış. Bu dünyada verilen gök kubbenin altındaki bu alem hepimiz için bir yaşantı yeri. Ve bu yaşantıda insanlar hep nefslerinin ve
ölçüsünde ve seviyesinde mutluluğu yaşayabilirler. Nefsin afetlerle %100 kaplı olan bir hüviyeti var başlangıçta. Ruhun da başlangıçta da sonda da sadece hasletlerle kaplanmış olması söz konusu. İşte nefsimizin afetlerini ne kadar çok yok edebilirsek mutluluğumuz o kadar çok artacaktır. Daimi zikre ulaşan bir insanın ise nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacağı için hiç kimseyi üzebilecek davranışlar böyle bir insandan sadır olmaz. Ona kötülük yapılmaz mı? Yapılır. İnsanlar ona da kızarlar. Ama neticede o kendisine kızanlara kızamaz. Öfkelenemez. Allah Teala'dan o kendisine kızan insanlar için negatif dilekleri hiçbir zaman oluşmaz. Sadece onların kendisine yaptığına üzülür ama o onlara karşı bir düşmanlığı hiçbir zaman gerçekleştiremez. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeyi öğrenmeliyiz. Onları sevdikçe mutlu olacak olan bizleriz. Hepimiz için bir güzel dünyada yaşamak mümkündür. Seversek ve sevilirsek başka insanlara nefsimizin kalbindeki afetleri bütünüyle yok ettiğimiz zaman en güzel davranışlarda bulunacak bir hüviyete ulaşırız. Çünkü afetler olmayınca sadece hasletlerin vücuda getirdiği, başkalarına sadece mutluluk verecek olan davranışlar söz konusu olur. İşte o insan başkalarını mutlu etmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşamaktadır. Sevgili kardeşlerim, hepinizin başkaları kendilerine, sizlere kötülük etse de onlara en güzel davranışlarda bulunanlardan olmanızı Yüce Rabbimizden diliyoruz. Hepiniz için dua ediyoruz Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi diyoruz, onları en güzel davranışlarla davrandır. Sadece başkalarını mutlu ederek yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere, saadetten bahsetmek üzere ve Allah'tan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere mutluluğu anlatmak için buradayız. Bir sualle başlamak istiyoruz. Mutlu musunuz? Ne oldu? Durgunlaştınız birden. Yoksa mutlu değil misiniz? Acaba nedir farklılık? Mutluluk ve mutsuzluk. Allah ile şeytan arasında nasıl hudutsuz bir farklılık varsa, mutlulukla mutsuzluk arasında da öyle. Allah mutluluğu temsil eder. Şeytan da mutsuzluğu, huzursuzluğu, sıkıntıyı temsil eder. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah-u Teala'nın hepinizi yaratmaktan bir muradı var. Her ne kadar anlatımımız öksürüklü bir anlatım tarzı ise de bunu anlatmakla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, biz bir bütünüz. Öksürüğümüzde de. Sizlere her zaman her açıdan seslenmenin o derin huzurunu hep yaşamışızdır. Şimdi de yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle mutluyuz. Aslında öksürük bizim bir parçamız. Ama mutluluğumuzu sizlerle bütünleşerek yaşayabileceğimizin bilincindeyiz. Sizi o mutsuz dünyanızdan çıkarıp şeytanın hakimiyet kurduğu o negatif dünyadan çıkarıp Allah'ın hükmünde olan pozitif bir dünyaya ulaştırmakla vazifeliyiz. Bütün kainatlar Allah'ın hükmünde değil mi? Evet. Ama söz konusu olan şey mutluluksa, Allah'ın hükmünde olan o ülkeye, Allah'ın hükümranlığında olan o ülkeye, mutluluk ülkesine, sizi ancak sizin serbest iradeniz götürebilir, ulaştırabilir. Serbest iradenizi, ki Allah'ın en çok değer verdiği müessesedir, Allah'ın sizi mutluluğa götüreceği istikametinde dizayn ettiği

yaşayacağınız bir dizayn. Ulaşılması inanılmaz derecede kolay bir hedef. Çünkü bu hedefe ulaşmak için sadece bir dizaynın sahibi olacaksınız. Bir talep, bir istek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman ne olur? Olay biter. Dilediğiniz an sizde olan topu kaleye attınız. Yapacağınız şey tamamlandı. Bundan sonrası sizin işiniz değil. Bundan sonrası Allah'ın işi. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes çok büyük bir hedefe imzasını atmıştır. Bu hedef veya hedefler dizisinin birinci faktörü o kişinin cennetin birinci katına ulaşmasıdır. Bir tek talep, Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir cennetin birinci katı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka cennetine ulaştırır. Cennete giremeyenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Şimdi şu din konusunda çok şeyler bildiğini iddia eden, saatlerce konuşup da bir incir çekirdeğini dolduracak şey söyleyemeyen, o kardeşlerimizi anlamaya davet ederiz. Olay aslında bu kadar basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dilediği an Allah'a kul olmuştur, cennette müjdelenmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemek olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz beraberce. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'ın kendisine ulaştıracağı kişi ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Ulaştırmayı ise Allah garanti etmiştir. Ama daha kişi Allah'a yöneldiği zaman kurtuluşa, cennet saadetine imzasını atmıştır. Hadi bakalım, elinize kağıdı kalemi alın ve imzayı atın oraya. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Eğer diliyorsanız işte kalem, basın imzayı. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah-u Teala da öyleyse senin mekanın cennettir. O da imzasını atar. Zaten imzasını atmış kalbinize sevgili kardeşlerim. Almanların meşhur bir anatomi atlası var. Şimdi adını hatırlayamıyorum. Ama o atlas da renkli bir atlas. Kalbin iç kesitini almış. Oraya bakarsanız net olarak Arap harfleriyle Allah kelimesini oraya yazdığını göreceksiniz. Ne diyor Allah-u Teala? Bunu diyor, bu vücut var ya diyor, bu kalp var ya, bu kalbin içinde bulunduğu vücut var ya, onu diyor ben yarattım diyor. Bu benim imzam, Allah. Bakın o atlasa, o anatomi atlasındaki kalbin kesitine dikkat.

Dikkatle bakın, hiçbir şek ve şüpheye mahal vermeyecek kadar net bir şekilde Allah kelimesini göreceksiniz. İmza Allah. Sevgili kardeşlerim, işte bu kadar basit. Ne olur kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, hadi gelin beraber bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki vellezine istenebu tagute an yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra fe beşer ibadi. Onlar ki diyor Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar kendilerini böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Eğer Allah Teala onlara müjde vardır deseydi, bu sadece cennet müjdesiyle hudutlanmış olacaktı. Ama müjdeler diyor. Bunun manası 3 kat cennet, cennetin 3. katı, 3. seviyesi ve dünya saadetinin de yarısı. Ama bu aşamada kişinin Allah'ın kulluğuna kabul edildiği kesin. Çünkü Allah Teala bu Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin bu sebeple şeytana kul olmaktan iştinab eden, kaçınan, kendilerini kurtaran sahabenin Allah'a kul olduklarını da vurguluyor. Artık o kişi Allah'ın kulluğuna kabul edilmiş birisidir. Allah'a kul olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani Allah'a yönelmektir. 3. basamakta başlayan Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi 14. basamağa kadar hep aynı ismi alır. Allah'a yönelmek. Ulaşma başlamamıştır daha. Ulaşmak için ruhun vücuttan ayrılması 14. basamakta gerçekleşen bir vakadır. Bundan sonrası 2. kat cennet, kimin ruhu Allah'a ulaşırsa, ki Allah Teala o kişiye Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir hayat vermişse, o kişi için Allah'a ulaşmak kesindir sevgili kardeşlerim. Hiçbir zorluğu yok. Şeytanın size hiçbir tesir icra edemediği bir ortamda ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Kim bilir, belki siz de pencereleri açıp mutluyum diye camdan dışarıya haykırmak içinden geçenlerden biri olacaksınız. Allah'ın garantisi altındasınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah sizi 5-6 aylık bir ömrünüz varsa, ki ömrünüz baştan tayin edilmiştir. Allah Teala tayin ettiğini değiştirmez. Allah'ın sözünde hulf olmaz. O ömür ne bir dakika geri alınabilir, ne bir dakika ileri alınabilir. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Şu mutluluk denilen şey cennet mutluluğuysa, sakın pesimist olmayın, ümitsiz olmayın. Hani bir takım insanlar var, cennet mi? Hiç Allah-u Teala bizi cennetine alır mı ki? Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Kim söylemiş öyle olduğunu? Kur'an-ı Kerim hiç öyle söylemiyor. Kur'an-ı Kerim tamamen aksini söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım demiş olur Allah-u Teala Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesiyle. Onlara müjdeler vardır. Üstelik de hem cennet saadetinin 1. katı değil, 2. katı değil, 3. katı,
hem de dünya saadetinin yarıdan fazlası. Çünkü Allah Teala nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den daha fazlasının yok olduğu bir noktaya sizi ulaştırmayı garanti ediyor. Allah'ın garantisi altındasınız. Sevgili kardeşlerim, şartlar bu kadar lehinize. Neden? Çünkü siz insansınız. Allah'ın şu kainatta yarattığı mahlukatın en üstünüsünüz. Bütün gökler, bütün yerler, bütün alemler sizler için yaratılmış. Ve hepsi de emrinize musahhar kılınmış. Emrinize amade kılınmış. Size secde edilmiş. Bütün melekler size secde etmişler. Sizin atanız ilk insan Adem Aleyhisselam'a. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? İç dünyanızda ne olursa olsun, hangi yarayı almış olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Allah-u Teala size mutluluğu, siz ona layıksanız, mutlaka verir. Öyleyse mutsuzlukla mutluluk arasında hangi faktör var? Bir tek faktör var, irade. Allah-u Teala mutlu olmak isteyen bir kişinin kendisine verilen cüz'i iradesini mutluluk istikametinde mutlaka kullanmasını istiyor. Dikkat edin, hiç unutmayın bunu. Mutluluk kelimesi de mutla başlar, mutlaka da mutla başlar. Öyleyse mutluluğa ulaşmak için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Bu kadar basit, bu kadar kolay bir mutluluğu koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e sizin için. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? Kur'an'daki adınız Aminu'dur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Kur'an ona Aminu olan diyor. Aminu olan kişi Allah'a inanan kişi midir? Hem hayır hem evet. Hayır, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi değildir. Allah'a mutlaka ulaşacağına inanan kişidir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğun sahibi kılınacak kişidir. Dilediğiniz zaman sizin şu alemdeki üzerinize düşen vazifeyi yaptığınız neticesine ulaşıyor Allah-u Teala. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hepinizin bir cüz'i iradesi, kişisel iradesi var. Üç iradeden, yani ilahi iradeden, külli iradeden ve cüz'i iradeden birisi olan cüz'i irade sizin iradenizdir. Allah'ın kainatı her zerresiyle kontrol altında tutan kompütür sistemi ise külli irade adını alır. Vücuda getirdiği dizayn sünnetullah adıyla kullanılır. Allah'ın iradesi ise, Allah'ın şahsi iradesi ise, Allah'ın zatına ait olan irade ise, ilahi irade adını alır. Öyleyse ilahi irade, cüz'i iradeden, Allah'ın iradesi sizin iradenizden bir karar istiyor.
istekli olacaksınız. Talebinizi belirteceksiniz Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, bu kulun var ya, bu kulun sana ulaşmayı istiyor. Hadi bir şey daha ilave edelim beraberce. Seni çok seviyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmek var ya, şu kainatın en üstün duygusu, en has duygusu, bütün negatifliklerden %100 arınmış bir bütün güzellik sevmek. Hayatınızın en kıymetli hazinesi sevmek. Her şeyden önce sevgiyi öğreneceksiniz. İnsanları seveceksiniz. Öyle bir dünyaya ulaşmalısınız ki orada sevgiden başka bir şey olmamalı. Ve hangi şartların içinde olursanız olun, sevginizden asla fedakarlık etmeyin. Sizi hayata ve daha da önemlisi Allah'a bağlayacak olan en kuvvetli bağlama unsuru, çekici unsur, atraktif unsur sevgidir. Hem insanları sevin, hem Allah'ı sevin. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki insanlara hatalı da olsalar kötü davranmayın. Hakikatleri söyleyin sadece. O söylediğiniz hakikatler konunun bütününü içerir. Herkes Allah'ın katında sadece hak ettiğini alır. İnsanlar iç dünyalarında bir şeyler hissederler. Ama devreye her zaman nefsler girer. Sevginin yerini nefsin afeti alınca Allah'ın beğenmediği bir tablo ortaya çıkar. Sevgi ihtirasla yer değiştirir. O zaman Allah Teala ipleri keser. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan bütün ilişkilerinizde seviyenizi tayin eden faktör sizin liyakatinizdir. Saklasanız da saklamasanız da liyakatiniz her olayda ortaya çıkar. Bir seviye meselesi bu. Allah Teala sizi imtihanlarıyla size ispat eder. Onun tabloları muhteşemdir. Herkes her an Allah-u Teala tarafından imtihana çekilir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek dünyanın, kainatın en muhteşem sevgisidir. İşte
O sevginin ışığında bakın Allah-u Teala'ya ki sizden istediği şey sadece mutluluğunuz ve sadece bir tek dileğinizle sizi üçüncü kat cennetine mutlaka alacaktır. Çünkü baştan söylediğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi kendisine ulaştıracağına söz vermiş durumda. İnsanlık tarihi boyunca hiç aksi yaşanmamış. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ya dünya mutluluğu, dünya mutluluğunun ölçüsü son derece açık. Nefsinizin kalbindeki afetleri ne ölçüde azaltırsanız yerlerine o kadar fazıl koyacaksınız. Sizi fazilet sahibi yapacak olan unsurlar. Kimdir fazilet sahibi? Erdemli kişi kimdir? Kemal derecelerinde ilerlemiş kişidir. Kemalatın tamamlanabilmesi nefsteki afetlerin yok olmasıyla mümkün. Ve Allah-u Teala size o bir tek dileğiniz var ya, hani Allah'a ulaşmayı dilemek, onunla kemalatın yarısının ötesini de veriyor. Yarısından fazlasını garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ben diyor Allah-u Teala, onun kalbindeki afetlerin %51'ini mutlaka yok etmeyi garanti ederim. Yani dünya saadetinin, dünya hayatının en az %50'sini kişinin mutlulukla yaşamasını temin ederim diyor Allah-u Teala. 33 bin zikre ulaşan kişi buraya da imzasını atmıştır. Sevgili kardeşlerim, gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, yoksa dilemediniz mi, yolda mısınız, değil misiniz, bize sormayın. Davranışlarınızda bu apaçık bir şekilde okunur. Namaz kılmak size ağır geliyor mu? Zikir yapmak size zor geliyor mu? İbadetlerinizi ve zikrinizi yapamıyor musunuz? Zekatınızı vermek sizi zorluyor mu? Oruç tutarken tabi olmadan rağmen perşembe günleri açlık hissediyor musunuz? Öyleyse kendinizden hakikatleri saklamayın, siz yolda değilsiniz. Yolda olan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, mutlaka Allah'a ulaşacak kişidir. Zikri mutlaka 33 bine ulaşana kadar hiçbir zorlukla karşılaşmaz kişi. Hatta daha çabuk arttırabilir miyim diye sorar. Ve her yeni zikir kademesinde onu da yapabildiğini görmenin sevinci içindedir. Halbuki yapan o değildir. Yaptıran Allah'ın iradesiyle gerçekleştirmektedir olay. O Allah'a ulaşmayı dileyince Allah-u Teala ilk müdahalesini yapmıştır. İradeyi, ibadetlere müteallik iradeyi, şeytanın önleyici etkenlerine engel olacak bir statüyü o kişiye tatbik etmek suretiyle onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ona namazı Allah sevdirir. Orucu Allah sevdirir. Daha tabiyetinin ilk perşembesinde orucu tuttuğu gün bakar ki eski kişi yok ortada. Oruç tutmak ona hiç de zor gelmiyor. Orucunu
büyük bir zevk içerisinde tutar. Bütün ibadetlerini çok üst seviyede yapamaz tabii, yapması da gerekmez. Herkes bir noktaya özellikle işaret etmek istiyorum. Herkes tasavvufun zor bir şey olduğunu zanneder. Yani İslam'ın hayata geçirilmesinin, Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasının tasavvuf odur. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. İnsanların zannı altındaki, zannettikleri İslam'ın değil, Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi çok seviyor. Yardıma, A'dan Z'ye yardıma hazır. Ama bunun için sizden istediği bir şey var. Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Mutlaka dilemelisiniz. Dilediğinizi zannediyorsanız ve de ibadetler size ağır geliyorsa, içinizden gelmiyorsa yapmak, zikir yapamıyorsanız, o zaman bir probleminiz var. Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Sadece dilediğinizi zannediyorsunuz. Yani, ey Allah'ım ben sana ulaşmak istiyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek bu değildir. Kalbinizden bir dileğin sahibi olacaksınız. Buradan kalbinizden, kalbiniz Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle olursa hemen arkasından o dileğin kökleştiğini ve Bakara suresinin 46. ayetindeki kişi olduğunuzu yaşayacaksınız. Ne diyordu Allah Teala orada amil olanlar için? Diyor ki ellezine yezunnune ennehum munaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ne demek mülaki olmak? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Kesin şekilde, muhakkak şekilde inanırlar diyor buna. İkinci defa ruhun Allah'a dönüşüne de inanırlar diyor onlar. Ve gene onlar gene yakın hissederek muhakkak şekilde inanırlar ki ölümden sonra ruhları tekrar Allah'a dönecektir. Yani Allah'a rücu edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka 12 tane ihsanla mürşidine ulaşmasını temin eder Allah Teala. Onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Evvela bütün günahlarını örter. Sevaplarını günahlarından fazla hale getirir. 7. basamak. Ondan sonra bütün günahlarını bir de sevaba çevirir. 14. basamak. Ve kişiye ibadetleri sevdirir. Zikir ibadeti bu noktadan sonra asli yörüngesine oturur. Bu noktadan sonra o kişinin nefsinin kalbinde fazıllar, yani o kişiyi fazilet sahibi kılacak olan bir birikim başlar. Nefsin kalbindeki
afetler kapı dışarı edilecektir. Yerine Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanan faziletler gelecektir. O afetlerin yerini faziletler alacaktır. Fazıllar. Ki bunlar fazileti oluşturur. Ve Allah-u Teala'nın sözünü tamamladığı yer olan ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi aşacaktır. Bunun manası ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şeytanın nefsinizin üzerindeki hakimiyeti %100'den %49'a düşecektir. Yani nefsinizin kalbindeki hakimiyet, Allah'ın sizi ulaştırdığı, evet tekrar ediyorum, Allah'ın ulaştırdığı bu yerde siz ulaşmadınız. Allah ulaştırdı. Size namaz sevgisini, oruç sevgisini, zikir sevgisini Allah verdi. Zevkle yaptınız ibadetlerinizi. Ve Allah'a ruhunuz ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok oldu. Ve yerine Allah'ın nurları yerleşti. %2 rahmet nuru, %49 fazıl. Yani fazileti oluşturacak temel faktör. Öyleyse erdemli bir insan olmanın yeri yolunu açtınız ve Allah'ın evliyası oldunuz. Buraya kadar Allah'ın garantisindeydiniz. Sizi bu garantinin altına iten gerçek ne acaba sevgili kardeşlerim? İmanınız. İnandınız ki ben Allah'a ulaşmayı dilersem, Allah Kur'an-ı Kerim'e bu kadar ayet-i kerime koymuş, Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka ben kendime ulaştırırım. Mutlaka onu cennetimin sahibi yaparım. Mutlaka nefsinin kalbindeki afetleri %51 azaltırım. Allah'ın bu garantisine emin olan kişi, o kişinin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım ifadesinin de ışığı altında bu noktaya ulaşmıştır. İmanı öyle bir seviyededir ki bu iman seviyesi Allah'ı vekil etmiştir kendisine kişinin. Tevekkül etmiştir Allah-u Teala'ya. Mutlaka Allah'a ulaşacağından emindir. O zaman Allah'ın ilahi iradesi o kişinin iradesini kontrolü altına almıştır. O kişinin iradesine aklın müdahalesini önlemiştir. Aklın emrinde bir irade değil, Allah'ın emrinde bir irade. İşte Allah'ı vekil etmek bu demek. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin, her an bütün insanların kalbine bakan Allah, Allah'a ulaşmayı dilediğini aynı anda işitir, bilir ve görür. Ve derhal müdahale eder. Bu müdahale o kişiyi bu söylediğimiz ufka mutlaka götürür. Ne yapar? O kişiyi Allah'ın evliyası yapar. O kişi amini olmuştur. Üçüncü defa. O kişi üçüncü defa takva sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci takvanın sahibidir. Münibine ileyhi ve ittekun. Mürşidine ulaştığı anda ikinci takvanın sahibidir. Ya eyyühellezine aminu ittekullah. Ya eyyühellezine aminu ittekullahe ve ittekû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Nasıl? Kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, onu Allah'tan isteyerek ve ona tabi olarak.
Öyleyse böyle bir dizaynda sonuçları tezekkür ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk mu? İşte ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman mutluluğun yarısından fazlasını mutlaka elde edersiniz. Sevgili kardeşlerim, bu konudaki muhtevaya dikkatle bakın. Nereye ulaştırıyor sizi? Ulaştırdığı yer hepiniz için geçerli. Allah'a ulaştırıyor. Allah'a ulaşan kişi, Allah'a ruhu ulaşmış yani ermiş kişidir. Türkçedeki ermiş manası budur. Ermiş olan kişi Allah'ın evliyasıdır. Allah'a ermiştir. Allah'a ait olan ruh emanetini emanetin sahibine teslim etmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu nokta aslında çok büyük şeyleri Allah'ın size yardımıyla başarttığı bir noktadır. Ne olmuştur? Ruhunuz zaten %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmeye amade olan, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecek olan hasletlerle bezenmiştir. Nefsinizin kalbinde de %51'i aynı hüviyete ulaştı. Nefsinizin kalbinde sadece %49 afetler kaldı. Öyleyse Allah'ın emirlerine itaat etmenizi isteyen, yasak ettiği fiilleri işlememenizi isteyen, içinizdeki 200 birimlik muhtevanın 251'i Allah'ın emirlerine itaat eden hüviyette, yasaklarına da riayet eden hüviyette, sadece 249'u Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyen, emrettiklerini de yapmak istemeyen bir hüviyette. 249'u yuvarlak hesap 50 yapın, iç dünyanızda %75 Allah'ın emirlerini yapmanızı isteyen bir yapı var, %25 yapmak istemeyen bir yapı var. Ama dikkat edin ki şeytan o tarafta. O Allah'ın emirlerini yapmak istemeyen ve yasaklarını işlemek isteyen tarafta. Ve şeytan herkesle her an ayrı ayrı konuşur. İç dünyanızda devamlı bir ses duyarsınız. Sizi Allah'ın emirlerinden men etmeye çalışan, yasak ettiği fiilleri de size işletmeye çalışan bir ses. Bunu kendi düşüncenizin sesi, düşüncenizin sessiz sesi zannedersiniz. Oysa ki iblis onu gayet mahirane bir şekilde taklit edip düşüncenizin yerine geçer. Bu sebeple hep sizi rahatlıkla aldatabildiği için davranış biçimlerinizin ne yazık ki %50'den sadece biraz daha fazlası pozitife dönüşebilir. Aslında %75'i olacaktı. Negatif faktör %25 olacaktı. Mutsuzluğunuzun oranı %25 bile değil, %24 olacaktı. Ama sevgili kardeşlerim, o şeytan ve kıyamete kadar bütün insanlarla tek tek uğraşacak ve
hepsi için, herkes için mutsuzluğun sembolü olmakta devam edecektir. Öyleyse düşmanınızı tanıyın, dostunuzu tanıyın. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onların üzerine kanatlarını ger demekten Allah'ın neyi murad ettiğini düşünün. Ne diyordu şeytan Adem aleyhisselama secde etmeyip de Allah'ın huzurundan kovulduğu zaman? Diyordu ki beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar bana ömür ver. Eğer böyle yaparsan ben bu insanların sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara yaklaşacağım. Onların sırat-ı müstakimleri üzerinde oturacağım. Onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tabi olduğunuz an devrin imamının ruhu üzerinize gelir yerleşir önden arkaya doğru. Öyleyse ne olmuştur? Önünüzde, arkanızda garanti altına alınmıştır. Ne zamanki huzur namazının imamının kanatları üzerinize gerilir, o zaman sağınız solunuz da kontrol altına alınmıştır. Öyleyse şeytanın size ulaşabileceği hiçbir alan kalmamıştır. Sırat-ı müstakiminiz tamamen Allah'ın Resulü'nün kontrolü ve muhafazası altındadır. Bu sebeple insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mürşidine ulaştırırsa, tabiyetini gerçekleştirirse, gerçekleştirdiği anda onun dört bir tarafı Allah'ın muhafazası altına alınmıştır. Huzur namazının imamı tarafından. Her devirde, her el öpme merasiminin arkasında o merasimde mutlaka bulunan arşı tutan meleklerle devrin imamı, tövbe merasimi gerçek bir merasimse yani o kişi 12 tane ihsan alarak Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan aldığı 12 tane ihsanla mürşidine ulaşmışsa, ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu ihsanları alabilir, o zaman devrin imamının ruhu mutlaka kişinin başının üzerine ulaşır ve onu dört taraftan muhafaza altına alır. Bu sebeple şeytanın büyüsü, hüddamı o kişiye tesir edemez. Tesir bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, daha sonra zikriniz artacak. Zikrinizin %24 saatin %80'ine ulaştığı yerlerde fizik vücudunuz Allah'a teslim olacak, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyette. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız, hikmet sahibi olacaksınız, dünya saadetiniz de %100 olacak. Cennet saadeti de size Allah'ın sağladığı bir güzellik, dünya saadeti de. Şimdi kendi kendinize sorun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, bütün yollar açık. Eğer yol söz konusuysa, Allah'a ulaştıran
yol asıldır. Tam 7 safhada 7 yol. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzellik içinde kendinizi kaybetmeniz, Allah ile hemhal olmanız öyle muhteşem bir olay ki, O'nun sizi ne kadar sevdiğini idrak etmeniz, bilin ki Allah Teala sizin O'nu sevdiğinizden binlerce kat fazla sever sizi. Hem de aynı oranda sevgisi artar, sizin Allah'a olan sevginiz arttıkça. Allah yoluna girdiğiniz andan itibaren her şey birbiri ardında en güzel dizaynla devam edecektir. Allah iştiyakinizi artıracaktır. İştiyakiniz, gayretinizi, gayretiniz üzerine mürşidinizin himmeti gelecektir. Allah'ın nüsreti onun arkasından size yardımcı olacaktır. Her şey en güzel dizayn içerisinde, spiralin giderek yukarıya doğru yükseldiği bir dizaynda sizi Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakın bir noktaya götürecektir. En yakınları arasına iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman girebilirsiniz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman sizdeki Allah'a teslim edilecek her şey onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim edilmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a teslim olmak her şeyinizde. İşte mutluluk oradadır. Ne zaman ki ruhunuzu 22. basamak, fizik vücudunuzu 25. basamak, nefsinizi 27. basamak ve iradenizi 28. basamağın 5. kademesi Allah'a teslim ederseniz, o zaman mutluluğun ne olduğunu siz bana anlatacaksınız. Sözleriniz şarkı gibi olacak. Allah'tan onun melodilerini bize ulaştıracaksınız. Mutluluktan uçacaksınız. Sevgili kardeşlerim, aslında zannettiğiniz kadar zor değil. Zaten zorluk dediğim zaman Allah-u Teala'nın dik yokuş dediği daimi zikri kastediyorum. Orada sadece zaman kaybediyorsunuz. Ama bunun da kolayını bulanlar var. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ceplerine bir tane pil koyuyorlar. Kulaklarından bir tanesine de bir o pilin bizim zikrimizi ifade eden kasetinin çalmasını temin ediyorlar ve kulaklarından bir tanesine onu koyuyorlar. Bir kulakları dünyaya açık ama öteki kulaklarından hiç çıkarmıyorlar onu. Ne demek istediğimi anladınız mı? Daimi zikre ulaşmanın en kolay, en garantili yolu. Uyurken de orada kalması söz konusu. Neden Allah-u Teala
yan üstü yatarken Allah-u Teala'yı zikrediniz diyor. Çünkü sevgili kardeşlerim, yan üstü yattığınız zaman kulağınız sağa dönecek, dönerek yatacaksınız. Kulağınız yastığa gelecek. Ve birazcık oynatacaksınız. Kulağınızda basınç sebebiyle kalbinizin atışını duyacaksınız. Uyuyun. Rahatlıkla uyuyun. Ve zikrederek uyuyun. İçinizdeki sesle, sessiz sesinizle, dilinizde kımıldatmadan, fısıltıyla dahi olsa sesle çıkarmadan, kalbinizdeki sesle, kalbinizin her çiftçisiyle Allah, Allah, Allah, Allah diye attığını hissedeceksiniz kalbinizin. İç sesinizle, sessiz sesinizle iştirak edeceksiniz ve öyle uyuyacaksınız. Ama kulağınızda zaten bizim sesimiz varsa, öyle uyuyorsanız, o zaman zaten uykuda da kulağınıza sesimiz gelecek demektir. Ne diyorsunuz? Yapanlar var mı? Evet. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala sizlere verdiği imtihanlarla bu güzellikleri sizlerin engellemenize sebebiyet verir. Ama imtihan hepiniz içindir. Her an bir şeylerle imtihan olursunuz. Bazı imtihanlar önemli boyutlar taşır. O zaman hatalarınız vardır. Sevgili kardeşlerim, nefsinize sakın kurban olmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluğu mu istiyorsunuz? 24 saatlik bir dünya mutluluğu mu? Bunun garantisi daimi zikirdedir. Cenneti mi istiyorsunuz? Dünya saadetinin yarısını mı? Bunun garantisi Allah'a ulaşmayı dilemenizdedir. Bu kadar kolay bir sebeple Allah Teala garanti ediyor size. Dünya mutluluğunun yarısını ve cennetin üçüncü katını garanti ediyor Allah Teala. Ve sevgili kardeşlerim, insanların çoğu uyuyor. Kış uykusundalar. Uyanın ey sevgili insanlar. Uyanın, bahar geldi. Artık Mart ayındayız. Ağaçlara su yürüyor. Allah bütün tabiata yeşil bir libas giydiriyor. Sizin de kalbiniz yeşermeli. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemelisiniz. Mutluluğa yelken açmalısınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Aleyhim galiba. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha me as salawat Allahumme salli ala Muhammed Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, bilin bakalım Allah insanı neden yarattı? En çok sevdiği mahluk insansa Allah-u Teala'nın kainatta yarattığı bütün mahlukatın arasında en çok sevdiği mahluk insansa ya Allah-u Teala ben bütün insanları sadece bana kul olsunlar diye yarattım diyorsa kul olmaksa mutluluğu ifade ediyorsa o zaman Allah insanı neden yaratmış olabilir? İnsanın mutluluğu için. Gerçekten bakıyoruz Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Yaratış sebebi sadece bu. Allah'a kul olmamız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kul olmak ne demek? Nerede başlar? Mutlulukla alakası ne? Kul olmanın başladığı yer Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki vellezine iştenebu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra fe beşir ibadi. Onlar sahabeden bahsediyor. Onlar taguta yani şeytana insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Onlara müjdeler vardır diyor. Ondan sonra ne diyor? Ondan sonra diyor ki kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse ne olur Allah'a kul olurlarsa? Mutlu olurlar sevgili kardeşlerim. Mutlu olurlar. Evet, mutlu olurlar. Mutsuzlukla mutluluğun kapısını ayıran yer, cehennemle cennetin kapısını ayıran yer, Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilediğiniz zaman cennetin anahtarını aldınız, cehennemin kapısını ise kilitlediniz. Dilediğiniz an dünya mutluluğuna kesin şekilde adım attınız, siz artık mutlu bir insansınız. En az 5-6 aylık bir süre ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar dünya mutluluğunuz devam edecektir. Ruhunuzsa Allah'a ulaşacaktır. Bunun manası ruhunuzun Allah'a ulaştığı zaman siz üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ondan evvel mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Bir tek dilekle. O dileğin sahibi olan kişi mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Sadece bir tek dilek. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Gerisi mi? Gerisi sizin işiniz değil. Gerisini o yapacak. Allah yapacak. İşte sevgili kardeşlerim,

Sadece onlar için. Allah Teala böyle bir saadetin neleri ihtiva edeceğini Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde bir defa daha vurguluyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsunun. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, kimdir Allah'ın evliyası? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dilediği anda Allah'ın evliyası, Allah'ın dostu olmuştur. Allah'ın kulu olmuştur aynı zamanda. Ondan evvel Allah'ın kulu değildir. Allah'ın kulu olduğu nokta burasıdır sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın kulu olmak. Sevgili kardeşlerim, bir insan herkes zanneder ki doğduğu anda Allah'ın kuludur. Hayır, değildir. Hiç kimse doğduğu zaman Allah'ın kulu değildir. Allah'a ulaşmayı dinemedikçe herkes şeytanın kuludur. Belki birçok kişiye çok ağır gelecek bu sözümüz. Ama sevgili kardeşlerim, biz bize ait olan bir şeyi söylemiyoruz ki, Allah'ın söylediğini söylüyoruz. Allah Teala açık bir şekilde sahabenin Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman tağutun kulu olmaktan, şeytanın kulu olmaktan kurtulduğunu söylüyor. Ondan evvel tağutun kulu olduğunu kesinleştiriyor ayet-i kerime. Öyleyse bu bapta bizi Allah Teala'nın dizaynında mutluluk açısından alakadar eden konu budur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şu dünya adı verilen gezegende mutluluğu hiçbir şekilde yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Yaşayabilmesi kesin şekilde buna bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeye. Allah'a ulaşmayı dilemedi, o zaman mutlu olamaz. Şimdi şu Yunus 62, 63, 64 ne diyor Allah Teala? O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Bir defa korkudan azade oluyor insanlar. Mahzun da olmaktan kurtuluyorlar. Ne yapmışlar? Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır diyor. Öyleyse bu insanlar Allah'a ulaşmayı dinemeden de aminudurlar. İnanan herkes aminudur, iman sahibidir. İnanandır. Ama amin olanlar iki gruba ayrılıyor. Bir, sadece Allah'a inananlar. İki, Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a amiri olan bu kişi ikinci defa amiri olmuştur. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ey amin olanlar, inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani bu inananlar inanıyorlar ama takva sahibi olmamışlar. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı bu furkanlarla örtsün. Sonra da size mağfiret etsin. Yani örttüğü günahlarınızı bir de sevaba çevirsin diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müessesenin dizaynındaki ilk adım Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnananlar

Dilemeyerek Allah'a inananlar var. Onların da Kur'an-ı Kerim'de geçen adı aminu. Allah'a ulaşmayı dileyerek amin olanlar var. İman sahibi olanlar var. Onların da adları aminu. Ama bu iki inanan gruptan sadece bir tanesi cehenneme gidecek. İkincisi cennete gidecek. Öyleyse Allah Teala'nın neyi işaret etmek istediğine bakın. Mümin olmak aslında Allah'a inanmak demektir. Gerçekten iman inanç demektir. Mümin de inancın sahibi demektir. Ve bu inanç Allah'a karşı duyulan inanç. Ama bir insan Allah'a inanır da Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemeden ölürse o kişinin Allah'ın cennetine girmesi, dünya mutluluğunu yaşaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Hem cennet mutluluğu açısından mümkün değildir cennete girmesi, hem de dünya mutluluğu açısından mümkün değildir dünyada mutlu olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen iş Allah'a ulaşmayı denemektir. Bir dilek. Bu dileği kim gerçekleştirirse bu dileğin sahibi Allah'ın sevgilisi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an Allah Teala o kişinin dünya mutluluğu için ilk adımı attığı gibi cennet mutluluğunun da birinci katını ona derhal tahsis etmiştir. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin sahibi, bu dileği gerçekse, kalpten bir dilekse, yani o kişinin kalbinden gelen bir dilekse, kalbinde olan bir dileği Allah'a söylüyorsa, o kişi mutlaka cehennemden o an kurtulmuştur. Ne yani adam işlesin işlesin işlesin günahları, ondan sonra da bir Allah'a ulaşmayı dilesin, hop cennetlik olsun. Olur mu böyle, olur mu diyecek birçok insan vardır sizin aranızda. Özellikle bizi ilk defa dinleyenler arasında. Ama olur böyle olur sevgili kardeşlerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aynen böyle söylüyor. Hani insanlar var, günah işlemişler. Allah Teala'ya günlerce yalvarırlar. Ya Rabbi benim bu büyük günahımı affet, beni bağışla, beni affet. Ben seni çok seviyorum falan falan. Allah Teala'nın bu konuda affedip etmeyeceği belli değil. Bir taraftan Allah Teala diyor ki en büyük günahları işlemiş olanlar bile affımdan ümitlerini kesmesinler. Birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime de Allah Teala diyor ki sakın şeytan sizleri benim affıma güvendirmesin. Öyleyse ikisi de mümkün. Allah Teala affeder ya da affetmez. Bir kişi günahları işleyip işleyip işleyip Allah Teala'dan af diler diler diler. Ya Allah Teala affeder onu ya da affetmez. Ama Allah'ın mutlaka affetmesini, hatta daha sonra günahlarını sevaba çevirmesini mümkün kılan bir olay var sevgili kardeşlerim. Kişinin günahının mahiyeti ne olursa olsun hepsini örteceği bir olay. Kişinin bütün günahlarının örtüleceği bir olay. Öyleyse bize ilk defa dinleyenler hadi canım sen de diyeceklerdir. Olur mu böyle şey? Bunun olur olduğunu yüzlerce defa şimdiye kadar ispat ettik Kur'an ayetleriyle sevgili kardeşlerim. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah onun günahlarını örter. Diyor ki ey amin olanlar, Allah'a inananlar, takva sahibi olun.
Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilediniz diye takva sahibi olursunuz. Böyle bir şey imkansızdır diyen bir sürü insan çıkacaktır karşınıza. Onlara diyeceksiniz ki, dur arkadaşım. Sen böyle söyleyebilirsin, başkaları da böyle söyleyebilirler. Ama ben Kur'an'a bakarım diyeceksiniz. Allah ne diyor? Ne senin dediğin, ne bir başkasının dediği. Allah ne diyor? İşte sevgili kardeşlerim, bunu kendinize şiar edinin. Bu sizin hedefiniz olsun. Allah ne demiş? Konu ne olursa olsun, A bir türlü söyler, B bir türlü söyler, C bir türlü söyler, D farklı bir şey söyler. Her kafadan bir ses çıkar. Nereden, hangi ses çıkarsa çıksın, önemli olan hangi konuda Allah ne söylemiş. Söz konusu olan şey cennete gitmekse, insanlar derler ki biz müminiz, Allah'a inanıyoruz. Öyleyse Allah Teala bizi cehenneminde bir süre kavuracak. Neden? Çünkü biz ibadetlerimizi yapmıyoruz. Günahlarımız çok. Mutlaka cehenneme gideceğiz. Ama oradan mutlaka biz, madem ki Allah'a inanıyoruz, cehennemden çıkıp bir süre sonra mutlaka cennette sonsuza kadar kalacağız. Hayır sevgili kardeşlerim, bu mümkün değil. Bu yanlış şeylerle asırlardan beri insanlar kafalarınızı doldurmuşlar. Onların söylediklerini bırakın, Kur'an'a bakın. O kadar çok uydurma şeyler dinimize girmiş ki sevgili kardeşlerim. 30 seneden beri bunları söylemekten dinimiz eskidi. Yani şu din. Dile kolay, 30 yıl. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bilgileri biz başka insanlardan öğrenmedik. Bir, insanların yazdığı kitaplardan öğrenmedik. İki, bu sebeple hurafeler bizim dışımızda kalır. Bize hiç mi hiç tesir etmez. Biz bunları Allah'tan öğrendik. Öyleyse bunu alnımız açık, yüzümüz pak, göğsümüzü gere gere herkese ilan ederiz ki biz bu ilmi Allah'tan aldık. Öyleyse hurafeler bizi asla bağlamaz, asla bizi alakadar etmez. Öyleyse Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Herkesin dinini öğrenmek için bakması lazım gelen yer Kur'an'dır. İşte o Kur'an, Allah Teala tarafından bize öğretilen Kur'an diyor ki, bana ulaşmayı dilemedikçe haliniz duman diyor. Ne kadar duman? Diyor ki Allah Teala, bana ulaşmayı dilemiyorsanız şirktesiniz. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız takva sahibi değilsiniz. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız benim kulum değilsiniz, şeytanın kulusunuz. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennem. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız benim ayetlerimden gafilsiniz. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hüsrandasınız. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız amelleriniz boşa gider. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız şeytanın kulusunuz. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız şeytanın dostusunuz. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız dalalettesiniz. Sevgili kardeşlerim, masal gibi değil mi? Allah'a ulaşmayı dilemek yazın, açın parantezi, arka, her şeyi koyun içine. Bütün negatif faktörler Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin durumunu ifade ediyor. Öyleyse neden bahsediyoruz?
Sadece bir tek dilek sevgili kardeşlerim. Neden dilemiyorsunuz? Başkaları size bunları öğretmedi diye mi? Böyle olduğuna çok şükredin, çok hamd edin. Biz bir ilahiyat fakültesinden mezun olmadığımız için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Yoksa bir sürü ukalalık ederdik şimdi size. Dininizi öğretmeye kalkardık. Bilmediğimiz dininizi. Bunca din öğreten insan, bunca ulema hep asırlardan beri insanların yazdığı kitaplardan din öğrenmişler. Kur'an'ı bir tarafa bırakmışlar. Ve bu sebeple İslam'dan kopmuşlar. Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle onun sahabesinin yaşadığı İslam'la 14 asır sonra bugün din adamlarımızın yaşadığı İslam arasında korkunç bir farklılık var sevgili kardeşlerim. Kur'an'daki İslam 7 safa ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek. Ya dilersiniz ya da dilemezsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, kim bunu dilerse o dileyenler cehennemden kurtarabilir kendilerini. Allah'a ulaşmayı 14 asır evvel bütün sahabe dilemişler. Yeter mi? Hayır, yetmez. İkinci sual, bu farz mı? Evet sevgili kardeşlerim, farz. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz. Allah Teala Rum 31'de diyor ki minibine ilehi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumü salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir grup oluşturmuştur. Ve bütün gruplar ellerindekiyle ferahlanırlar. Yani hepsi şirkteler, bir tanesi hariç. Kim o hariç olanlar? Ayet-i kerimenin başı söylüyor. Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Geri kalan fırkaların hepsi şirkte. Ve Allah Teala bu bapta Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini, insanları ulaştırmak istediği o korkunç hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73. Peki kurtulan sadece bir tek fırka mı olacak? Evet, bir fırka. Adı Fırka-i Naciye. Ey Allah'ın Resulü, onların özellikleri ne, hususiyetleri ne? Sizler ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe sırat-ı müstakimin üzerinde olamaz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, sırat-ı müstakimin üzerinde olmak.

Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler onun üzerindedirler. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de neler söylediğine bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun anahtarı, başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Nisa 175, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlar nefs tezkiyesi yaparlar. Rahmet ve fazl nurları kalplerine ulaşır. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve Allah'a sarılmayı, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse. Öyleyse görülüyor ki Allah insanları sırat-ı müstakime ulaştırıyor, ama Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde sırat-ı müstakim nereye ulaştırıyor? İnsanın ruhu sırat-ı müstakime ulaşıyor ve sırat-ı müstakim o ruhu Allah'ın zatına ulaştırıyor. Sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş olan yoldur. Hicr suresi 23. ayet-i kerime. Sıratı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş sıratı müstakim diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuz hem cennet mutluluğu hem dünya mutluluğunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilediğiniz andan itibaren Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerindesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi dilediği noktadan itibaren birinci kat cennetin sahibidir. İşlevler ard arda gelir. Allah Teala onları furkanlar verir. Kör, sağır ve dilsiz olan insanları, irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan insanları gören, işiten ve idrak eden hüviyete getirir. Ve bu mutluluğun başlangıç noktasıdır. Sevgili kardeşlerim, dünya saadeti deyince ne anlarsınız? Dünya saadeti iç dünyanızda kesintisiz hayat boyu sürecek bir barış hali, sulh ve sükun hali, kavganın bittiği durum. Bu hedefe ulaşabilmek için nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın kesilmesi lazım. Nefsiniz ruhunuzla devamlı çekişmededir. Neden? Ruhunuz hasletlerle donatılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi ister, yasak ettiği fiilleri işlememenizi ister. Nefsiniz de afetlerle dolatılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini asla yapmamak ister, yasaklarını da işlemek ister. İşte zıt kardeşler iç dünyanızı paylaşıyorlar. Ama Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan nefsinizle Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen ruhunuzun anlaşmaya varması mümkün değil. İkisi de kendi taleplerinde olmasını isterler. Ve bu sebeple aralarında kesintisiz bir kavga vardır. Bu kavga varsa mutluluk yoktur. İç dünyanızda mutlu değilsiniz. Her an iç dünyanızda kavga var. Nefsinizle ruhunuz devamlı bir çekişme halinde. Öyleyse iç dünyanızda mutlu olamazsınız. Kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa,
orada mutluluk yoktur. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda sulh ve sükunun olması için sadece tek bir alternatif vardır. Nefsinizdeki bütün afetleri tasfiye etmeniz, yok etmeniz. Ruhunuzda bir değişiklik yapamazsınız sevgili kardeşlerim. Ruhunuz tekamülün son aşamasına göre dizayn edilmiştir. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik taşır. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye istekli olan, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecek olan, işlemek istemeyen bir insanın ruhu nefsiyle devamlı kavga halinden nasıl kurtulur? Ruh tekamülün son standartlarına göre yaratılmış olduğu için Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Nefsle kavga etmesinin sebebi de budur. Nefs Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemez, yasak ettiklerini işler. Öyleyse olay buysa, iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga hep var olacak, hep huzursuz edecek sizi. Asla mutlu olamayacaksınız. Bu iç dünyanızdaki kavga, mutsuzluğunuzun iç cephesi. Dışarıya gözlerimizi çevirelim, dışarıda insanlar var sevgili kardeşlerim. Onlar da hayattalar, yaşamak sizler kadar onların da hakkı. Ama bu insanlar eğer sizinle çatışma halindelerse, sizin ikinci bir mutsuzluk sebebiniz o insanların sizlerle çatışma hali. Dış dünyanızda anlaşmazlık var, kavga var, çatışma var. Bu sebeple mutsuzsunuz. Neden var? Çünkü sizin de nefsiniz var, onların da nefsi var. Ve iki nefs de Rabbena hep bana der. Yani sadece kendisinin güzellikleri yaşamasını, başkasının yaşamamasını ister. Güzellik faktörünü seçmekse, nefs için hiç de Allah'ın emrettiği standartlarda değildir. Allah neyi emretmişse nefs onlardan hoşlanmaz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle zikir yapmak nefsinin hoşuna gitmeyen bir olaydır. Olaylar dizisidir. Ama ruh bunların hepsini çok sever. Fizik vücudunda hep bunları yapmasını ister. Ruh, fizik vücudu bunları yapmaya zorlar. Bunun için taleplerde bulunur akıldan. Nefs de bunların hiçbirisini yapmamaya çalışır. Çünkü iç dünyasında böyle bir talep asla oluşmaz. Allah'ın emirlerini yapmamak ister nefsiniz. Yasak ettiği fiilleri de işlemek. İşte başkalarıyla olan ilişkilerinizde onlara üstünlük taslamak ister nefsiniz. Ama karşınızdakinin nefsi de aynı şekildedir. O da size karşı üstünlük taslar. O da sizin kendisine saygı gösterilen hüviyeti almanızı ve onu korumanızı ister. Siz de aynı şeyi istersiniz. Size saygı gösterilmesini istersiniz. Etrafınızdaki insanlardan üstün olmak istersiniz. Öyle değil mi? Nefsiniz varsa bu mutlaka hiçbir şek ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde böyledir. Oysa ki insanlar size saygı göstereceklerdir. Ne zaman? Siz iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerde kavgayı bitirdiğiniz zaman. O zaman siz insanların size saygı göstermesini talep etmeyeceksiniz onlardan. Bu saygı kendiliğinden oluşacak. Sevgili kardeşlerim,
Çünkü siz öyle bir hale geleceksiniz ki herkes sizin için kıymetli olacak. Herkesin mutlu olması için hayatınızı harcamaya başlayacaksınız. Onların mutluluğu sizin mutluluğunuzun bir parçası olacak. Yani hayatınızı başka insanların mutluluğuna adayacaksınız. İşte mutluluk o zaman bütün boyutlarıyla sizin için ufukta bir güneş gibi doğar. Sevgili kardeşlerim, eğer siz hayatını başkalarına adamış bir insan olursanız, o zaman iç dünyanızda kavga biter. Neden? Çünkü bu noktaya gelebilmek için insanın nefsindeki bütün afetleri yok etmesi gerekir. Zikir adı verilen bir müesseseyle Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye andıkça Allah'tan göğsünüze gelen, göğsünüzden kalbinize ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kalbinize ulaşırlar. Nefsinin kalbine mürşidinize ulaştığınız gün Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında %2 rahmet nurunun arkasından fazıllar birikmeye başlar. Bu fazıllar ki sizi fazilet sahibi kılacaktır. Faziletli insan olacaksınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde insan olabilmeniz için nefsinizin kalbi fazıllarla dolu olmalıdır. Ancak o zaman yeni tabirle erdemli insan olabilirsiniz. Yani faziletli insan. Bu faziletlerinin en üst noktasında olan kişi nefsinin kalbi daimi zikir sebebiyle %98 fazılla dolmuş olan, %2 de rahmet nuruyla dolmuş olan, fazıl nuru ve rahmet nuru iki ayrı nurdur. Nefsinizin kalbine rahmet nuru %2'den fazla giremez. Önemli olan fazılların, sizi fazilet sahibi yapacak olan, erdemli kılacak olan, size Allah'ın bütün emirlerini sevdirecek olan, yasak ettiği fiilleri işlemenize asla müsaade etmeyecek olan bir iç dünya kazandırmak. Allah'ın temel hedefi budur. Zikrettikçe Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman kalbinize yazılan iman kelimesinin etrafında birikmeye başlar. Bu birikim nefsinizin kalbini her gün biraz daha aydınlatacaktır. Zifiri karanlık olan nefsinizin kalbi ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman %51 nura kavuşmuş olacaktır. Her %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselerek 7 gök katını açtıktan sonra Allah'ın zatına ulaşır. Burada nurlar yarıdan daha fazla birikir. Nefsinizin kalbinde bu alacakaranlıktır. Yani dünya saadetini yaşadığınız noktadır. Bu noktaya herkes son derece kolay bir biçimde ulaşır. Her Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala bu noktaya ulaştırmayı garanti etmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o dilediklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın insanları kendisine ulaştırması, insanların ruhlarını kendisine ulaştırması söz konusu. Ama bunun temelinde o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, yani Allah'a yönelmesi lazım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah ile olan ilişkilerinizde olaylara dikkatle bakın. Her şeyi yer yerine oturtmaya çalışın. Hepiniz için bütün acılardan Allah'ın hedef gösterdiği o hedeflere ulaşmak söz konusu olmalıdır. Ve birinci hedefiniz Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci hedefiniz mürşide ulaşıp tabiiyettir. Tabiiyet yoksa ruhunuzun vücuttan ayrılması mümkün değildir. Her şeyi Allah Teala öylesine güzel bir plan ve programa oturtmuş ki sadece hayran olabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetini hak etmiştir. Bu kişi de Allah Teala mürşit sevgisini mutlaka yaratır. Ve kişi Allah'tan hacet namazını kılıp o hedefe ulaşmak için sorar irşat makamının kim olduğunu. Onun mürşidi kimse Allah Teala tarafından ona mutlaka hacet namazını kıldığında gösterilir. Ve sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu bapta Allah'tan yardım alırlar. Yoksa hiç kimseye Allah Teala kendine ulaşmak imkanını vermez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, yani Allah'a yönelmedikçe Allah kimseyi kendisine ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı dilemekse bizim irade yapımızın bir mahsulüdür. Biz istemek mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah'tan dileyeceğiz. Hem de kalbimizdeki bir talebin sahibi olarak. Neden öyle? Çünkü Allah Teala o sözün doğru olup olmadığını kalbimize bakarak tahkik eder. Allah sinelerde olanı bilir diyor Allah Teala. Kalbinizde ne varsa Allah Teala ondan mutlaka haberdardır. Allah'ı Semiül Alim diyor. Allah işitir ve bilir diyor kalbinizde olanı. Kalbinizdeki talebi siz sessiz de söyleseniz, içinizdeki sesle de söyleseniz o Allah'a ses olarak ulaşır. İşitir ve bilir. Allah'ı basirül bilibat, Allah kullarını görendir. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah'ın kulu değilsiniz, şeytanın kulusunuz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın kulu oldunuz. Ve Allah sizin kalbinizdeki talebi derhal işitir, bilir ve görür. Öyleyse böyle bir talebin varlığıdır ki sizi Allah katında kıymetli kılar sevgili kardeşlerim. Böyle bir talep hepiniz için geçerlidir. Ve bu talep Allah'ın indinde hepinizi mutlu etmeye yönelik olan en büyük faktördür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onun ruhu Allah'a ulaştırılır Allah tarafından. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu mutlak olarak Allah'a ulaştırılır. Mürşidin rolüne, mürşid Allah Teala'nın izniyle o kişiye Allah'ın cereyanını ulaştırandır. İlk cereyan, İslam alemindeki ilk cereyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlar. Ona cereyanı veren Cebrail aleyhisselam. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene bazı yıllar 30 gün, bazı yıllar 40 gün Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'na çıkardı. Ve orada itikafa çekilirdi. Yalnız başına olurdu
ve itikafta kalırdı. Yanında kuru ekmekle su götürürdü sadece. 40 yaşına bastığı yıl Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiseleriyle bir insan şeklinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göründü. Ve de bir adım attı ona doğru ve ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap verdi, ben okumak bilmiyorum dedi. Cebrail aleyhisselam duymamış gibi ikinci adımı attı, gene oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defa daha tekrar etti, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attı, ikra bi ismi Rabbike dedi. İkra bi ismi Rabbike. İkra oku bi ile ismi, ismi ile Rabbike, Rabbinin. Rabbinin ismi ile oku dedi ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı kollarıyla sımsıkı kavradı, insan şeklinde görünmüştü. Ve Allah'ın cereyanı geldi, ikisi birden şiddetle sarsıldılar. İşte bu Allah'ın cezbesiydi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra bütün sahabeye bu cezbe geçti. Hepsi cezbeli oldular. Çok büyük bir kısmı cezbeli oldu. Hepsi olmadı. Aralarında cezbeli olmayanlar vardı sevgili kardeşlerim. İşte Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mürşidiydi. Onun da ruhu vücudunuzdan ayrıldı, Allah'ın zatına ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. İşte kim Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah'ın gösterdiği mürşide Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ulaşırsa, o zaman Allah ona büyük yardımlar yapar.

Allah'a ulaşmayı dileyen, ondan sonra da mürşidine ulaşan kişi tövbe merasimini gerçekleştirdiği anda devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin ruhuna der ki senin yevmit talakın Allah'a mülaki olma günün geldi. Yola çık Allah'a geri dön. Ve ruh önce tabi olduğu mürşidin dergahına ulaşır. Oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. Seyrisülük buradan başlar. Allah'a doğru bir yolculuk. Ve sonunda o ruh Allah'a mutlaka ulaşır. O kişi hayattayken. Mutlaka ulaşır diyoruz. Neden mutlaka ulaşır diyoruz? Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Demin söyledik. Kim diyor Allah Teala bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka kendimize ulaştırırız. Allah Teala'nın sözü olduğu için herkes garantidedir. Herkesin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve de mürşide ulaşmak cennetin ikinci katını oluşturur. Ruhun Allah'a ulaşması ise cennetin üçüncü katını kişiye sağlar. Öyleyse mürşide ulaşıldığı takdirde ne olur? Birinci olay devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. İkinci olay o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bu iman kelimesi Allah-u Teala'nın katından zikirle gelecek olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çekecek olan bir çekim kuvvetinin sahibidir. Ve bu iman kelimesine Allah'ın nurları, fazıllar o kişi zikir yaptıkça kalbe ulaştığı için kalpte iman kelimesine ulaştığında iman kelimesine yapışır. Bu demektir ki kalp fazıllar tarafından işgal edilmeye başlamıştır. Bu nurların kalbi istilasıdır. Nurların, fazılların kalbi işgalidir. Neden nur demiyoruz da nurlar diyoruz? Çünkü başlangıçta fazıllar kalbe ulaşmadan evvel %2 rahmet nuru kalbe girmiştir. İman kelimesinin çekim gücüne tabi olmamıştır ama kalbe %2 rahmet ulaşmıştır. Bundan sonra 7 defa %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını aşacak. En neticede Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte böyle bir olayda o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması demek, kişinin üçüncü kat cennete sahip olması demektir. Buraya kadar olan kesimi Allah garanti ediyor sevgili kardeşlerim. O zaman şunu açıklıkla kesin surette söyleyebiliriz ki siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ya Rabbi diyeceksiniz ben sana ulaşmak istiyorum. Buradan kalbinizden bir dilekle. Ne demek kalbinizden bir dilekle? Münafıklar savaşa iştirak etmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndüğü zaman da ona diyorlar ki biz malımızı bırakamadık, eşlerimizden, çocuklarımızdan ayrılamadık. Seninle beraber cihada gelemedik. Ama bundan sonra bizi çağırdığında mutlaka biz seninle beraber olacağız. Seninle beraber sefere biz de çıkacağız. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki o münafıklar var ediyor. Onlar sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Onun için bir insan Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diye diliyle söyleyip de buradan kalbinden bir talebi ihtiva etmiyorsa diliyle söylediği şeyler o kişi ruhunu asla Allah'a ulaştıramaz. O kişinin talebini Allah'ın kabul etmesi mümkün değildir. Oysa ki böyle bir talep tek başına o kişiyi cehennemden cennete mutlaka çıkarır.
Sevgili kardeşlerim, öyleyse hadi ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin, ne kadar büyük mutluluklar yaşayacağınızı kendiniz görün. Siz yaşayacaksınız. Çünkü Allah'ın bana ulaşın ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın emrini yerine getirmiş olacaksınız. Bu gerçek anlamda bir mutluluktur sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yarısını teşkil eder. Dünya saadetinin. Çünkü nefsinizin %51'i nurlarla dolmuştur. Ve bu nurlar sevgili kardeşlerim mutluluğu temsil eder. Her gün günün yarısı kadar mutlu olursunuz. Öteki yarısı kadar da mutsuz. Yani nefsiniz bir hakim olur. Bir de nefsinizin afetleri mutlu olur. Nefsinizin afetleri duruma hakim olur. Mutsuz olursunuz. Nefsinizdeki fazıllar duruma hakim olur. Mutlu olursunuz. Dengede oldukları için 51'e 49 yarı yarıya mutlu veya mutsuz olursunuz. Ama bunun manası üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktayken daha birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamağa ulaştığı zaman mürşidine ulaşır. Tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılır. Mürşide de o kişiyi mutlaka Allah'a ulaştırır. İkinci kat cennet de garanti edilmiştir. Allah kendi zatına da o kişinin ruhunu mutlaka ulaştırır. Üçüncü kat cennet de garanti edilmiştir. Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yani dünya saadetinin yarısını mutlaka ona veririm ve cennetlerimden de üçüncü kat cennetin sahibi kılarım onu diyor. Garanti ediyor Allah Teala. Öyleyse hala Allah'a ulaşmayı dilemediniz mi yoksa? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kolay, bu kadar basit ve Allah Teala sizi bu kadar çok seviyor. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a koşun. Allah Teala'nın sözünü tekrar ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Hadi diyor, ne duruyorsunuz diyor. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlerime koşuşun diyor. Hadi koşun. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetini tamamlamayı Allah-u Teala nasip kıldı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah bitiriyoruz. Sakın unutmayın. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, din ve sevgi birbirine birinci derecede bağlı olan iki mefhumdur. Din sevgiyi gerektirir, sevgi de dini gerektirir. Hayatını başkalarına nefret etmekle, başkalarından nefret etmekle geçiren bir insanın dinini Allah'ın emrettiği istikamette yaşaması mümkün olamaz. İslam teslim olan demek. Ve asli unsurlardan ne kadar çok şey kaybetmişiz, dinimizi kaybetmişiz. Sevgili kardeşlerim, bu bir şeytanın tuzağıdır. Cennetleri sıraladığımız zaman bakıyoruz ki birinci kat cennete Allah'a ulaşmayı dileyenler girebilirler. Dilemiyor kişi. Dilemiyorsa o kişinin cennete girmesi mümkün değildir. İkinci kat cennete ruhunu Allah'a ulaştırabilenler girebilir. Mürşidine tabi olanlar girebilir. Üçüncü kat cennete böylece ruhu vücudundan ayrıldığı için tabiye sırasında ruhunu Allah'a ulaştırabilenler girebilir. Dördüncü kat cennete fizik vücudunu Allah'a teslim edenler, beşinci kat cennete nefsini Allah'a teslim edenler, altıncı kat cennete muhlis olanlar, yedinci kat cennete iradesini de Allah'a teslim edenler girebilirler. Öyleyse yedi kat cennet yedi ayrı özellik taşır sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için hedef aynıdır. Dinimizin adı teslim dinidir. Allah'a teslim olmak. Şimdi beraberce İslam'ın beş şartına bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, 2, zekat vermek, 3, hacca gitmek, 4, kelime-i şehadet getirmek, 5. Bu beş tane faktör nasıl olur da dinimizi temsil edebilir sevgili kardeşlerim? Bu beş tane faktörde teslimle alakalı hiçbir şey yok. Evet, namaz kılmakta farz, oruç tutmakta farz, zekat vermekte farz, hacca gitmekte farz, kelime-i şehadet getirmekte farz. Tamam. Ama sevgili kardeşlerim, nerede kaldı dinimiz? Dinimizin adı İslam dini. Yani Allah'a teslim dini. Sin kökünden geliyor İslam kelimesi de, teslim kelimesi de. Neyimizi Allah'a teslim ediyoruz ki İslam'ın beş şartıyla? Hani mürşide tabiyet? Altıncı şart. Hani ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi yedinci ve en önemli şart. Dinimize esas elbiseyi giydiren budur, bu şarttır. Allah'a teslim olmak. Ruhu teslim etmek, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Eğer biz
bu teslimleri gerçekleştirmiyorsak, o zaman nasıl teslim olan olabiliriz ki sevgili kardeşlerim, İslam olabiliriz ki? Bu İslam'ın 5 şartta indirilişinde duruma hakim olan din adamları, sizlere soruyoruz. Nerede İslam olmak? Eğer İslam'ın şartı bu kadarsa, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek bu kadar ise, nerede teslimler? Nasıl oluyor da dinimiz teslim dini adını alıyor? Sizler neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz da teslim dininin sahibi olduğunuzu iddia ediyorsunuz? Muhterem din adamları, hepiniz için aynı endişeyi taşıyorum. Siz Allah'ın farz kıldığı hususları insanlara öğretmekle hepiniz vazifelisiniz. Hiçbir zaman unutmamanız lazım gelen şey, dinimizin İslam dini, yani teslim dini olması. Siz ki dinimizi İslam'ın 5 şartına indirgemiş durumdasınız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepinize bir sualimiz var. Neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz? Ruhunuzu mu? Fizik bedeninizi mi? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Hepsi de farz Kur'an-ı Kerim'de. Neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz? Hanginiz bana cevap verebilir bu konuda? Bu kadar zaman sabrettik. Her şey değişebilir. Ama kimsenin kalbini kırmayalım diye. Bu sözleri söylemekten muradımız gene kimsenin kalbini kırmak değildir. Ama yeter artık. Bu kadar sabrettik. Yeter artık. Artık Allah'ın söylediklerini herkese öğretmek mecburiyetindeyiz. Muhterem din adamları, sizler isteseniz de istemeseniz de. Bu din Allah'ın dinidir. Ve adı İslam dinidir. Yani teslim dinidir. Yani Allah'a teslim dinidir. İslam'ın 5 şartıyla hareket eden, herkese de bunu farz kılan, zaten farz ama eksik bir farz. Ve de bunun yeterli olduğu zannıyla herkese İslam'ın şartı 5'tir diyebilen din adamları, sizlere sesleniyorum. Neredesiniz? Hanginiz bana cevap verebilecek? Eğer dinimiz İslam dini ise,

kendilerine öğretileni bilirler. Suçlu siz değilsiniz. Size İslam'ın 5 şartı öğretiliyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi de farz. Doğru. Hepsi farz. Ama dininizin İslam dini olduğunu unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Asıl önemli konunun burada. İslam dini, yani teslim dini. Kime teslim olabiliriz? Allah'a. Var mı bunun başka bir izah tarzı? Süleyman Demirel de olsaydı size bunu söylerdi şimdi yani. Sevgili kardeşlerim, hepimiz her şeyden vazgeçtim. En azından ruhumuzu Allah'a teslimle mükellefiz. Ama bunun arkasından fizik bedenimizin teslimi geliyor, farz. Nefsimizin teslimi geliyor, farz. İrademizin teslimi geliyor, farz. Nasıl olur da bütün bunları Allah Teala'nın bize öğrettiği biz, bütün bunları bilip de nasıl olur da insanlığa bu hizmeti yapmayız? Olmaz böyle şey sevgili kardeşlerim. Yeter artık. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Dinimiz İslam dinidir. Yani Allah'a teslim dinidir. İkisi de silm kökünden geliyor. Ve görevimiz Allah'a teslimdir. Hiç kimsenin ruhu mürşidine tabi olmadıkça vücudunu terk edip Allah'a doğru giden yolculuğa katılamaz. Böyle bir imkan söz konusu değildir. Ve İslam'ın 5 şartını incelediğimiz zaman namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, evet hepsi de farz. Ama dinimiz İslam dini ise nasıl bu İslam dininin sahibi olacağız İslam'ın 5 şartıyla? Evet, namaz kılmak da farz, oruç tutmak da farz, zekat vermek de farz, hacca gitmek de farz, kelime-i şehadet getirmek de farz. Ama nasıl İslam olacağız? Yani teslim. Kime teslim olunabilir? Bir tek teslim hali var sevgili kardeşlerim. O Allah'tır. Hepinize bir emanet vermiştir. Doğar doğmaz size üfürülen Allah'ın ruhudur. Ve bu ruhu Allah Teala kendisine iade etmenizi, teslim etmenizi emrediyor. O kadar mı? Hayır. Ruhunuzdan sonra fizik bedeninizi, ondan sonra nefsinizi, ondan sonra iradenizi Allah'a teslimde emrolunuyor Kur'an-ı Kerim'de. Şu İslam aleminin haline bakın sevgili kardeşlerim. Din adamları bütün öğretilerini İslam'ın 5 şartı üzerine gerçekleştiriyorlar. İlahiyat fakültelerinde bu öğretiliyor. İmam Hatip liselerinde bu öğretiliyor. Yazık değil mi bu millete? Onların teslim olmalarına tam olarak engel olan bir sistem. Allah Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Bir, fizik bedenimizi farz kılıyor teslim etmemizi. İki, nefsimizi teslim etmemizi farz kılıyor. Üç, ve irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Dört, İslam'ın 5 şartını yeterli ve her şeyi kapsayan bir muhteva olarak gören siz din adamları sualime nasıl cevap verebilirsiniz ki?

Hepiniz için söz konusu olan bir Kur'an-ı Kerim var. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dinimizin İslam dini olduğunu söylüyor. Ve de ruhumuzu da Allah'a teslim etmemizi, fizik bedenimizi de Allah'a teslim etmemizi, nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi, irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor Allah Teala. Bu İslam'ın 5 şartıyla, yani namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, kelime-i şehadet getirmekle kim neyini Allah'a teslim edebilir sevgili kardeşlerim? Bu dinin mahvedilmesidir. Allah Teala ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi Kur'an-ı Kerim'de farz kılıyor ve din adamlarımız bu konuda sadece İslam'ın 5 şartı geçerlidir hüviyetinde bir görüntünün sahipleri. Sevgili adamları, bunca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet vermekle sizler büyük bir cürüm işlemiş olmuyor musunuz? Hala incelemeyecek misiniz dininizi? Allah Teala'nın insanları, ruhlarını da, fizik bedenlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmeye davet ettiğini hepiniz biliyorsunuz. Bunun temel faktörünün de bütün ibadetlerle beraber zikir olduğunu biliyorsunuz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Böyle diyorsunuz. Halbuki Kur'an-ı Kerim yedili bir standart içinde vücuda gelmiştir. Aksini iddia edebilir misiniz? Hayır, yedi değildir, beştir diyebilir misiniz? Öyleyse bunu da yedili şarta ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Söylediğiniz yanlış mıdır? Hayır, doğrudur. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte elbette farzdır. Ama farzlar bundan ibaret değildir. İslam dini teslim dinidir ve altıncısı ruhunuzu Allah'a teslim etmenizdir. Altıncısı Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Yedincisi ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmektir. Hepsi de farz. Eğer bize Allah dinimizi öğretmeseydi, biz de sizin gibi kalacaktık. Herkese İslam'ın 5 şartını öğretmeye kalkacaktık. Sevgili kardeşlerim, ne kadar Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz biliyor musunuz? Dinimizi Allah'tan öğrendik diye. Bütün insanlar için Allah-u Teala kapıları açmış. Gelin diyor, gelin. Sizin dininiz teslim dini. Bana teslim olun. Allah-u Teala'nın Kur'an'da da, ondan evvel İncil'de de, ondan evvel Tevrat'ta da söylediği şey aynı sevgili kardeşlerim. 7 tane Safa, 4 tane de teslim. 7 Safa
Allah'alaşmayı denemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'alaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve teslimlere bakıyoruz. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Dört tane teslim koymuş Allah-u Teala. Tevrat'a da koymuş. İncil'e de koymuş. Kur'an-ı Kerim'e de koymuş. Sevgili kardeşlerim, sadece bizim dinimiz yok. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdi, nebiydi. Ondan evvel Hazreti İsa nebiydi. Ondan evvel Hazreti Musa nebiydi. Öyleyse şu anda Musevilik, Hristiyanlık ve İslam diye üç tane din varsa arkasında üç tane peygamberin varlığı söz konusu. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize öğretti. Bu dinleri incelememizi ve baktık ki 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Öyleyse hiç kimse Hazreti Musa'nın bir peygamber olduğunu, Hazreti İsa'nın bir peygamber olduğunu, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tarih sırasıyla konuşuyorum, bir peygamber olduğunu inkar edemez. Onlar peygamberdirler. Allah Teala onlara bütün insanlara hükmetmek üzere şeriat kitabı indirmiştir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de üç peygambere indirilen üç şeriat kitabıdır. Allah Teala bize de kitap yazdırdı ama bunun şeriatla falan hiç ilişkisi yok. Risalet Nurları isimli bir kitap bizimle Allah arasındaki konuşmalara ihtiva ediyor. Hiç kimseye bir emir falan söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, birçok insan için Allah ile konuşup da Allah'ın emirlerini, Allah'ın yazdırdıklarını yazmak belki inanılmaz gelir. Peki acaba onlar Allah Teala kendilerine böyle bir şey emretseydi aynı şeyi yapmazlar mıydı? Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Ömrümüz boyunca da bu hamd ve şükür hep devam edecektir. Allah'ın bize olan bu yüce ikramları sebebiyle. Risalet Nurları Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı bir kitaptır. Hamd ederiz, şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş şartına indirgendiği böyle bir devrede bizim susmamız doğru olur muydu? Olmazdı. Allah Teala'nın bize öğrettiği doğruları biz de sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Söylediklerimizin hepsinin Kur'an ayeti olduğunu hiç unutmayın. Eğer Allah Teala bize bu ayetleri öğretmeseydi biz hiçbir zaman bu güzellikleri yaşayamazdık. Sizlere de bunu öğretmek imkanımız elbette olmayacaktı. Ama öğretti. Ve biz sizlerin de bilmesi istikametinde Allah tarafından bu görevle görevlendirildik. Öyleyse
Bugün bütün bir İslam aleminin yeterli gördüğü İslam'ın 5 şartı asla yeterli değildir. Daha ötesi, kurtuluş standartları içinde Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. İslam'ın 5 şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi farz mı? Farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Ama din bu mudur? Kimi kurtarabilirsiniz? Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek? Bir insanın cehennemden kurtulması, birinci kat cennete girebilmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. İkinci kat cennet, mürşide tabiyetle mümkündür. Üçüncü kat cennet, vücuttan ayrılan, mürşide tabiyetle vücuttan ayrılan ruhun Allah'a teslim olmasıyla mümkündür. Dördüncü kat cennet, fizik bedenin teslim olmasıyla, beşinci kat nefsin teslim olmasıyla, altıncı kat muhlis olmakla, yedinci kat iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Ne yazık ki din adamlarımız bu söylediklerimizi bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi bu ilmi oradan, Allah'tan aldığımızın bir delili değil midir? Eğer bunca din adamı bu hakikatleri bilmiyorsa, biz biliyorsak, ve bunu yaşıyorsak, ve sizlere de öğretiyorsak, o zaman sevgili kardeşlerim, bir görevliyiz. Hepinize Allah'ın hakikatlerini öğretmekle. Gerçekten namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte İslam'ın 7 şartından 5'idir. Ama teslimler, Allah'a ulaşmayı dilemek ve arkasından da ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, bu İslam'ın 5 şartının içinde yok. Eğer yoksa sevgili kardeşlerim, biz nasıl İslam oluyoruz? Yani Allah'a teslim olmuş insanlar oluyoruz. İslam'ı 5 şarttan ibaret sayan sevgili kardeşlerimiz, evet, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadette getirmek, hepsi şart, hepsi farz. Ama Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala'nın 5'li değil, 7'li sistem üzerinden kurduğunu hiç unutmayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler. Ruhu, iradeyi, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Hepimiz bu teslimleri gerçekleştirmekle mükellefiz. İslam dini, İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Kur'an-ı Kerim emrediyorsa ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Baştan başlayalım. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz diyor Allah Teala. O zaman o şartlar, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek elbette farz. Ama görülüyor ki yetersiz farz. Niçin? Çünkü dinimizin adı İslam dini sevgili kardeşlerim. İslam dini, teslim dini. Eğer namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bize teslim olmak imkanını vermiyorsa,
Bunları yerine getiren hiç kimse Allah'a teslim olmak imkanının sahibi değilse, Allah'a teslim olamazsa, teslim olmak için o kişinin mürşidine tabi olması, ruhunun vücudundan ayrılması, Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olması, arkasından fizik bedenini kişinin Allah'a teslim etmesi, arkasından nefsini Allah'a teslim etmesi, daimi zikirsiz olmaz. Arkasından da iradesini teslim etmek, bu da daimi zikrin muhtevası içerisinde. Ancak bunları gerçekleştirebilirsek, o zaman hedefe ulaşabiliriz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bugüne kadar bizim bunları herkese böylesine açık bir şekilde anlatmamızı uygun görmedi. Sebebini biz bilemeyiz. Rabbimiz, bizi yaratan Allah, onunla konuşma imkanını verdiğinden bu tarafa dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz. Sevgili kardeşlerim, her zaman Allah Teala bize yolumuzu gösterir, çizer, ne yapmamız lazım geldiğine emreder ve biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala sadece mutlu olmalarını onlardan isteyen bir dizayn tayin etmiş. Ama dinsiz bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Böyle bir mutluluğun temelindeki faktör ise nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Nefsin tezkiyesi, nefsimizin kalbindeki afetlerin %51'inin yok edilmesidir. Nefsin tasfiyesi ise daimi zikre ulaşılıp %100'ünün yok edilmesidir. Tezkiye de farzdır. Tezkiyesini tamamlayan bir insan için tasfiye de farzdır. Elbette herkes bu farziyeti hem birincisini hem de ikincisini yerine getirmekle mükelleftir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala öylesine güzel kurtuluş reçeteleri vermiş ki bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennete girebiliyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Mürşidine ulaşmayı dileyip de ölse ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırıp ölse üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik bedenini teslim edip ölse dördüncü kat cennetin sahibi. Nefsini teslim etse beşinci kat cennetin sahibi. Muhlis olsa altıncı kat cennetin sahibi. İradesini de Allah'a teslim etse yedinci kat cennetin sahibi olmak imkanı var kendisinde. Sevgili kardeşlerim, nasıl olmuş da bütün bunlar unutulmuş? Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, belki de size hiç kimse bunlardan bahsedemeyecekti. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki onunla her an konuşmak imkanının sahibiyiz. Dünyadaki bu istikamette en mutlu insanlardan biriyiz. Hamd ederiz, şükrederiz diye Rabbimize böyle bir imkanı bize bahşettiği için. Sevgili kardeşlerim, ne olur sanki insanlar Allah'a ulaşmayı dileseler, ne kaybederler ki sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı henüz dilemeyen siz izleyenlerimize, dinleyenlerimize sesleniyoruz.
Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu farz kılıyor. Gerçekleştirenler için de birinci kat cennet mutlak olarak tahakkuk ediyor. Zaten böyle bir hedefe ulaşan kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşid sevgisi veriyor. Burada biraz zorluk olabilir. Çünkü o kişinin bulunduğu yere gitmek farz oluyor. Allah Teala hacet namazını kıldığında insana mürşidini gösterirse. Ben Türkiye'deyken Bursa'daydım. Allah Teala bana mürşidim olan Muhammed Raşid Hazretleri'ni gösterdiği zaman ülkenin bir ucunda benim bulunduğum yer vardı ve öbür ucunda da mürşidimin bulunduğu yer Muhammed Raşid Hazretleri. Sevgili kardeşlerim, elbette güle oynaya gittik, mürşidimize tabi olduk. Allah Teala bize sayısız ihsanlarda bulundu. Eğer bugün biz huzur namazının imamıysak, bu bizim sahip olduğumuz bir şey değil. Allah'ın bize bir ihsanı, nimeti. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu güzellikleri yaşıyoruz. Her an onunla konuşmak imkanının sahibi kıldı bizi. Sevgili kardeşlerim, bırakalım gerisini. Bu kadarı bile bir insanın dünyadaki en mutlu insanlardan biri olması için yeterli değil mi? Elbette mutluyuz. Elbette huzur içindeyiz. Elbette insanları sadece severiz. İnsanlardan nefret edemeyiz. Elbette insanları İslam'ın 5 şartından ibaret bir İslam'ın yetersiz olduğunu, Kur'an-ı Kerim'e uymadığını, 6. ve 7. safhalarında mevcut olduğunu, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, anlatmakla vazifeli kılındık. Sevgili kardeşlerim, neden insanları sevmek varken, onları mutlu ederek, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını bizim de yaşamamız mümkünken, neden insanlara karşı anlayışlı davranmıyor birçok insan? Neden insanlar birbirine can düşmanı bile olabiliyorlar, birbirlerini öldürüyorlar? Bunların hepsi Allah'tan uzaklaşmanın tabii neticeleri. Biz Allah'a sonsuz hamd ve şükredenlerdeniz. Bize bu devrin imamlığını nasip kıldığı için huzur namazının imamıyız. Allah Teala'nın bize şu dünyada sonsuz mutluluklar nasip kıldığı için ona ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Hepiniz kalbimizdesiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepiniz için dua ediyoruz inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Mutlu musunuz? Mutluluk hakkında ne düşünüyorsunuz? Birçok insana mutlu musun diye sorduğumuzda tabii mutluyum diyor. Soruyoruz. Her zaman mutlu musun? Mutluluk kesintisiz bir betiredir diyoruz. O zaman düşünüyor. Yok diyor, her zaman değil. Öyleyse hadi gelin sevgili kardeşlerim, mutluluğun sizinle beraber bir tarifini yapalım. Bizim kastettiğimiz mutluluk Allah'ın kastettiği mutluluktur. Biz onun yeryüzündeki vekiliyiz. Öyleyse onun bize öğrettiği bir stilde, bir tarzda ve o içeriğin bünyesinde kalmak kaydıyla biz konuşma yapabiliriz. Konuşturan odur. Öyleyse Allah'ın kastettiği mutluluk denilen şey nemene bir şeydir. Madde bir, Allah'ın kastettiği mutluluk kesintisiz bir mutluluktur. Kişi her zaman mutludur. Bütün şartlarda mutludur. İkincisi, Allah'ın kastettiği mutluluk üç ayrı boyutta da hissedilmelidir, yaşanmalıdır. Bir, kişinin iç dünyasında mutluluk. İki, kişinin dış dünyasında mutluluk. Üç, kişinin Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk. Hadi birazcık açalım konuyu. Nedir kişinin iç dünyasındaki mutluluk? Evvela mutsuzluğun ne olduğundan başlamamız lazım. Mutsuzluk nedir? Mutsuzluk bir kavga halidir, bir kaos halidir veya bir savaş halidir. İç dünyanızda bir savaş var sevgili kardeşlerim. Nefsinizle ruhunuz arasında öyle bir savaş var ki siz tedbir almazsanız bu savaş ömür boyu sürer gider. Ömür boyu mutsuz iç dünyasında devamlı kavga olan bir kişi olursunuz. Yetmez, iç dünyasında kavga olan kişi dış dünyasında da kavga olan kişidir. İç dünyasında kavga olan kişi dış dünyasında başka insanlarla kavgası olan kişidir. Bu kişinin iç dünyasında neden kavga vardır? Kişinin iç dünyasındaki kavganın temelinde bu insanın nefsiyle ruhu arasındaki kavga vardır. Nefsi %100 afetlerle doludur. Bütün afetler nefsin kalbini doldurmuştur. Bu afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarlar. Yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemek isterler. Öyleyse hem emirlerine Allah-u Teala'nın itaatsizlik var, rezistans var, hem de yasaklarına var.
yasakların mutlaka işlenmesini isterler, emirlerin de işlenmemesine. Başlangıçta bir fizik vücudunuz var, şu vücut. Bir nefsiniz var. Hepiniz nefsinizi çok iyi tanıyorsunuz. Rüyalarınızı yaşadığınız vücudunuz. Bir de ruhunuz var. Eğer daimi zikre ulaşmamışsanız ruhunuzu tanıyamazsınız. Çünkü onu hiç görmediniz. Ne zaman kalp gözünüz açılır da Allah Teala size ulul elbab makamında ana dergahı gösterirse, işte o dergahta onlarlık sıraları halinde oturan, önlerinde rahleler olan, rahlelerin üzerinde de Kur'an-ı Kerimler bulunan, onlar insan ruhlarıdır. Muhtezam saflar halinde otururlar. Orada bir çalışmanın içerisindedirler. Ana dergah devrin imamına aittir. O dergahta seyri sülük yapılır. Dergaha ulaşanlar bir süre zemin katta kaldıktan sonra önce birinci kata kadar çıkabilirler, sonra ikinci kata kadar, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata kadar çıkabilenler olurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için çoğunuz ruhunuzu tanımıyorsunuz, onu hiç görmediniz. Ruhunuz demekten kastımız ne? Saçınızın, sakalınızın her teli ruhunuzda da aynıdır. Bütün görüntü %100 sizi temsil eder. Her değişikliğiniz ruhta da vücut bulur. Fizik vücudunuz ruhun aynasıdır. Ruhun muhtevasında ise sadece hasletler var. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir hüviyet. Öyleyse nefsiniz ve ruhunuz devamlı bir çatışma içerisinde. Neden? Nefsiniz Allah'a ne emretmişse yapmamak istiyor. Ruhunuz mutlaka yapmak istiyor. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor. Ruhunuz asla işlemek istemiyor. Öyleyse içinizde fizik vücut bir şey yapmaya kalktığı zaman yapacağı olay bir tanedir. Ya nefsin istediği istikamette bir davranış biçimi ya da ruhun istediği istikamette bir davranış biçimi. Nefs Allah'ın yasak ettiği bir fiili, mesela kafayı çekmeyi istiyor. Ama ruh buna şiddetle karşı çıkar. Çünkü o yasak bir fiildir. Burada açık bir şekilde bir anlaşmazlık söz konusudur. Bir çatışma söz konusudur. Nefs ruhu, ruh nefsi ikna etmeye çalışır. İş dünyanızda iki sesin tartıştıklarını duyarsınız. O konunun yapılması ve yapılmaması konusunda ve taraflardan sadece bir tanesinin dediği olur. Ya nefsiniz galip gelecektir ya da ruhunuz. İkisi de vücudun kumandanı olan akıldan talepte bulunurlar. Akıl beyninize kumanda ederek sizin vücudunuzu kullanan
güçtür, bir kuvvettir. Allah'ın bir nimetidir. Akıl, muhakeme, hafıza, idrak, zeka ve bizatihi akıl gibi birçok fakültelerden oluşur. Evrenseldir, kainat şumuldur. Herkesle mutlak olarak irtibat halindedir. Herkesin vücudunu akıl kullanır. Ve herkesle ayrı ayrı meşgul olabilir. Nasıl Allah Teala bizleri, hepimizi ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmışsa, her yaptığımızdan biz daha onu yapmadan evvel haber oluyor, alıyor da bize müsaade buyuruyorsa, biz ondan sonra her şeyi vücuda getirebiliyorsak, Allah Teala'nın dizaynında da aynı şey söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

akıl bütün fakülteleriyle emrinizde gibi görünmesine rağmen aslında hepimiz onun emrindeyiz. Çünkü karar merceği akıldır. Bir taraftan nefsimiz akla müracaat eder. Allah'ın yasak ettiği bir konuda veya emrettiğinin yapılmaması istikametinde talepte bulunur. Aynı anda ruh da harekete geçer. O da Allah'ın yasak ettiği fiilin işlenmemesi konusunda akıldan talepte bulunur. Burada aklı hangi ortamda şuur kazandığı önemlidir. Şuur da aklın insandaki fakültelerinden bir tanesidir. O zaman hangi şartlarda akıl acaba insanda şuur kazanıyor? Eğer bir toplumda Allah'ın bütün emirleri yasaklanmışsa, yasak ettikleri de serbest bırakılmışsa, akıl buna göre şuurlanmıştır. O zaman bu vücutta nefsin talepleri hakim olur. Akıl, nefsten ve ruhtan giren birbirine zıt istikamette talepleri değerlendirir ve genel olarak nefsin taleplerini uygun görür ve fizik vücut onları yapar. Veya kişinin davranış biçimlerinde hakim olan emirleri farklı bir yapılanma sebebiyle akıl yerine getirir. Yani öyle bir statü düşünün ki orada Allah'ın bütün emirleri büyük bir zevkle uygulanıyor. Akılda fizik vücudun zevk aldığı o Allah'ın emirlerinin yerine getirmesi işlemlerine alışık bir statü kazanmış. O zaman nefsin talepleri hep bunların dışındaki talepler olacaktır. Akıldan geçer not olamayacaktır. Fizik vücut onları yapmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bu dizayn içerisinde insanoğlunun ulaşabileceği statü mutluluğu yaşamaktır. Çünkü Allah-u Teala ruhu mutluluğun sembolü olarak yaratmıştır. Ruhun kalbi %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yaratmıştır ruhumuzu. Ruhun tekamülü yoktur. Zaten standartların en yükseğiyle donatılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemek istemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demiştik ki ruh tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Gerçekten daha güzeli yoktur ruh için. Zaten en güzelle donatılmıştır. %100 hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek özelliklerin sahibidir.
yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek özelliklerin sahibidir. Bu sebeple mutluluğun gerçek temsilcisidir. Bir insan bir gün o noktaya ulaşabilirse, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir insan olursa, ona huzursuz edecek hiçbir şey kalmayacaktır. Allah'ın yasaklarına riayet ediyorsa, o istikamette de onu rahatsız edecek olan hiçbir şey kalmayacaktır. İşte bu insan mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayan bir insandır. Öyleyse iç dünyamızda neden mutsuzuz? Çünkü nefsimiz var, çünkü ruhumuz var. Bu ikisi birbiriyle devamlı kavga halinde. Kavga varsa veya kaos varsa veya savaş varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin en güzele yönleneceği bütün standartlarda iç dünyanızdaki denge konunun merkezidir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu dengenin bozulması söz konusudur gibi görünür. Dengeyi sağlayan nedir? Gece ile gündüzdür. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar gece kelimesi geçerse o kadar gündüz kelimesi geçmiştir. Ne kadar sıcak kelimesi geçerse o kadar soğuk kelimesi geçer. Bir noktadan aynı uzaklıkta olan artı ve eksi iki kutbu gösterir Kur'an-ı Kerim. İkisine de eşit haklar tanımıştır Allah-u Teala. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın söylediği işaret, biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. Yani kıyamda tutarak, zıddıyla ayakta tutarak, bir başka ifadeyle zıddıyla dengeye getirerek bir denge içinde yarattık diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğun yaşanması söz konusu olmalıdır. Hepiniz için saadet, mutluluk müessesesi bu dengenin giderek Allah'ın ibresinde, Allah'ın tarafında ağırlık kazanmasıdır. Hayata sağ kanadınız, ruhunuz. Baştan aşağı hasletlerle dolu Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir görüntü. Sol tarafınız, ruhunuz, affedersiniz, nefsiniz. İçerisi afetlerle dolu. Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itiraz eden, yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir yapı. Bir başka ifadeyle nefsiniz karanlıklarla temsil edilir. %100 afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu olan bir nefsin sahibisiniz. Ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Hasletlerse nurdurlar. Pırıl pırıl aydınlıktırlar. Ruhun kalbi pırıl pırıl aydınlıktır. Nefsin kalbi ise kapkaranlıktır. Nefste ve ruhta kalbi vücuda kan pompalayan, sonra da kirlenen kanı akciğerlere gönderip temizleyen bir eme basma tulumu olarak düşünmeyin sakın. Birinde sadece afetlerin toplandığı, diğerinde sadece hasletlerin toplandığı bir kalp söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbiniz
Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu kapkaranlıkken onu %100 faziletlerle dolu hale getirmelisiniz. %98 fazilet, %2 rahmetten oluşan bir nurlar demeti haline getirmelisiniz. Ne demek istiyoruz? Mutluluk mu istiyorsunuz? O zaman sözümüze kulak verin. Mutluluk sizdeki karanlıkların azalması, nurların da artması yoluyla tecelli eder. Hayata herkes eşit şartlarda başlar. Ruhu %100 aydınlıktır. Nefsi %100 karanlıktır. Hiç ışık yoktur ruhunda, nefsinde. Ruhu ise hiç karanlık olmayan bir varlık olarak insanoğlu bu dünyaya ulaşır. Görevi nefsinin bütün afetlerini yok etmektir. Ruhunda hiçbir değişiklik yapmayacaktır. Yapması da mümkün değildir. Zaten ruhu kendisine ait değildir. Allah'ın ruhudur. Allah Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. İşte tam bizim kimliğimizi aksettiren, şu anda nasıl görünüyorsak tam o görüntüde olan ruhumuz aslında bizim fizik vücudumuzun şeklini %100 almasına rağmen o biz değiliz, bize ait değil. Allah'a ait bir emanet. Ve Allah-u Teala emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmemizi emreder. İlk emanet ruhumuzdur. Diyor ki Allah Teala biz emaneti göklere, dağlara, yerlere teklif ettik. Onlar emaneti kabulden kaçındılar, yüklenmekten kaçındılar. Ama insan emaneti yüklendi diyor. O insan ki diyor, cahil ve zalimdir. Eğer bir insanın zalim olması sebebiyle ve cahil olması sebebiyle emaneti yüklendiğini düşünürseniz, burada akıllı bir karar olmaz. Neden? Zalimse neden ruh gibi bir emaneti yüklensin de devamlı kavgaya girsin? Cahilse neden alim olan bir müesseseyi kabul etsin? Allah Teala'nın bu ayette bizlere ulaştırmak istediği mesaj, nefsimizin fizik vücudumuzla birlikte ev sahipliği durumunda olmasıdır. Ev sahipliği yapmasıdır. Yani ruhu emanet olarak alan sadece fizik vücut değildir. Fizik vücutta daha evvel mevcut olan nefstir. Nefs ve fizik vücut beraberce ruha ev sahibi, ev sahipliği etmektedirler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizle ruhunuz arasındaki dizaynı bir denge unsuru olarak düşünün. Ne demek istiyoruz? Ruhunuz %100 aydınlık, pırıl pırıl bir güneş gibi, ruhunuz %100 karanlık, yıldızsız bir gece kadar, ışıksız bir ormanda, yıldızsız bir gece ne kadar karanlıksa, nefsinizin kalbi de o kadar karanlık, zifir karanlık. Ne oldu? Biri tam aydınlık, öteki tam karanlık, denge unsuru var. Yani sıfırın 100 ötesindeki bir aydınlık ifade ediliyorsa, sıfırın 100 altındaki bir karanlık söz konusu.
İkisi birbirini sıfır noktasına itibaren dengeliyor. Bu denge daha sonra otomatik bir bozulma ile bozulur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu derhal işitir ve görür. O kişi üzerinde Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişiyi gören, işiten, idrak eden bir hale getirir ve mürşidine ulaştırır. O kişi mürşidine ulaştığı zaman kalbinin içine iman yazılır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gönderilir. Devrin imamının ruhunun oraya gelişinin arkasında o vücutta görev alması söz konusudur. Devrin imamının sonsuz sayıda ruhu vardır. Aslında hepsi zaten, hepsi Allah'ın ruhudur. Bizim şeklimizde olmasına rağmen o ruhun bize değil Allah'a ait olduğunu hiç unutmayın. Sadece şekli size aittir. Yoksa ruh Allah'ın ruhudur. Bize burnumuzdan Allah Teala ruh üfürmüş doğarken. Herkes için geçerli bu. Biz diyor insana ruhumuzdan üfürdük. İşte böyle bir ortamda ruhumuz vücudumuzdan mürşidimize ulaştığımız zaman ayrılır. Ana dergâhta yerini alır. Hedefi Allah'a ulaşmaktır. Allah'a mutlaka ulaşacaktır. O kişi 6 aylık ömrü varsa hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bizzat Allah'a ulaştıracaktır. Eğer ömrü yetmezse kişinin, ölüm yazılmışsa, o zaman yolda da ölse kişi, yani ruhu Allah'a ulaşmadan da ölse, mürşide ulaşmadan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse kişi mutlaka cennete girer. Burası birinci kat cennettir. 14.

kendi aslına, Allah'a geri dönmüştür. Bizdeyken bizi temsil eder ama Allah'a aittir. Hiçbir zaman ruh bize ait değildir. Bizi en açık temsil eder, eden şey fizik vücudumuzdur. Adem oğullarından olan fizik vücudumuz, insan. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ruhunuz vücudunuzdan ayrılmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe size zaten bir tekamül de söz konusu olmaz. Ne yapsanız mutlu olamazsınız. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden mutlu olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mürşidinize ulaştınız. 14. basamaktasınız. Mürşidinize tabi olduğunuzda devrin imamının ruhu başınız üzerine gelir ve sizin ruhunuza der ki vücudu terk et. Çünkü senin yevmüttalağın geldi. Yani Allah'a milaki olma günü. Milaki olmak, ulaşmak demek, ilka olmak demek. Allah'a milaki olma gününde de Allah-u Teala yevmit talak diyor Kur'an-ı Kerim'de. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmak için vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Bütün ruhlar Allah'ın ruhudur ve Allah'ın ruhunun bir parçasıdır. Bu ruh mürşidine kişi tabi olduğu zaman vücudu terk eder. Ve hangi dergaha tabi olduysa o dergaha ulaşır. Kısa bir süre orada kaldıktan sonra ana dergaha, yani devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşır. Eğer kişi devrin imamına tabi olmuşsa zaten ruhu derhal orada yer alır. Arka sıralarda yer alır. Henüz Allah'a doğru yola çıkamamış olan kesimde yer alır. Bir süre ana dergâhta bulunup oradaki standartlara, sahip olma imkanı verilir ruha. İşte sevgili kardeşlerim, ruh vücuttan ayrılınca denge büyük ölçüde bozuldu demektir. O kişinin sadece nefsi var, nefsi de %100 afetlerle dolu. Öyleyse kişi çok kötü bir durumda. Sabahtan akşama kadar işlediği şeyin sadece günah olması lazım. Hiç de öyle olmuyor sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala onun tedbirini almış. O muhteşem dengenin korunabilmesi için Allah-u Teala sizinle şeytanın ve şeytanların arasına bir perde çekiyor. Sizi aslında mutsuz yapan şey hep şeytanın verdiği telkinlerdir. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi devamlı içinizden size telkin eder. Veya emrettiği şeyleri yapmamanızı devamlı telkin eder. Ama ister emirler cephesinden bakın, ister nehiler cephesinden, hedefi sizi sadece huzursuz etmektir, sıkıntıya sokmaktır, mutluluğu size asla yaşatmamaktır. Kendisi her zaman mutsuzdur. Gideceği yeri de biliyor, cehennemin en alt katı, bu hiç değişmeyecektir. Bu sebeple insanlardan ne kadar çok insanı baştan çıkartırsa, Allah'ın yoldan alıkoyarsa, Allah'ın yoldan saptırırsa, iblis o kadar mutlu bir varlık hüviyetinde yaşar.

bütün gücüyle insanların mutsuzluğu için çalışır. İşte sevgili kardeşlerim, İblis her halükarda bu standartlardadır. Sadece insanı mutsuz etmek için var olan bir şeytanla, çok yakın şeytanla insan ilişkisinin gerçek mimarı. İblis, şeytanların en üst noktasında olan şeytandır. Yoksa sonsuz sayıda şeytan yaşıyor. Her insan etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Devamlı Allah'ın yolundan sizi saptırmaya çalışan, devamlı size tesir etmeye çalışan bir şeytan. İşte sevgili kardeşlerim, başlangıçtaki bir tarafta ruhunuz var, %100 aydınlık, bir tarafta nefsiniz var, %100 karanlık. Denge kurulmuş, ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık. Ama ruhunuz mürşidinize ulaşıp da vücudunuzu terk ettiği zaman sadece karanlıklar içinde bir insan olursunuz. Bu karanlıklara şeytan tesir edebilse sizi çok kötü noktalara ulaştırabilir. Ama Allah Teala ne yapıyor? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, gerçek bir dilekle dilemişse Allah onu mutlaka işitir, bilir ve görür. Allahü Semiül Alim diyor. Allah işitir ve bilir. Allahü Basirül Bilibat, Allah kullarını görür. İşte sizi gören, işiten ve bilen Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçer ve mürşidinize ulaştığınızda ruhunuz devrin imamının emri üzerine, görevi devralmak için geldiği emri üzerine vücudu terk eder. Onun dışında hiçbir kuvvet ruhu vücuttan çıkmaya icbar edemez. Mecbur edemez. İşte ruh vücuttan ayrıldığı zaman birçok dinlerini bilmeyen insan, ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür derler. Oysa ki bütün insanların ruhunu Allah Teala hayattayken kendisine istiyor. Mesela şu anda sizinle ruhsuz bir insan konuşuyor. Ruhumuz bundan 30 sene evvel falan Allah'a gitti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, ne zaman ki mürşidimize ulaşıp Allah Teala bizi mürşidimizi sevdirerek taviyetimizi gerçekleştirir, devrin imamının ruhu derhal başımızın üzerine gelir ve bizim ruhumuza der ki, senin Allah'a ulaşma günün, yevmü talakın geldi. Vücudu terk et. Ben burada görev yapacağım. Ve devrin imamının ruhu başımızın üzerinde yerini alır. Ne olur alırsa cinler size saldıramaz. Şeytanlar da saldıramaz. Size hiçbir şey yapamazlar. Hangi süreç içerisinde? Başınızın üzerinde devrin imamının ruhu durduğu sürece. Peki, ruhunuz vücudunuzu terk etti. Bu durumda nasıl oluyor da şeytan biz insanlara bir şey yapamıyor? Bir şey yapamazdan muradımız size tesir etmesi değil, size büyü yapamaz, size hüddam yapamaz. Devrin imamının ruhu başınızın üzerinde olduğu sürece zulmani ilimler size işlemez, size tesir etmez. Hiçbir şekilde bir büyü, bir hüddam müessesesi
Yani cinlerin üzerine saldırtmaması size bir zarar vermez. İşte insanlar akıl etseler Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Sonra da mürşitlerine ulaşacaklar. Ve şeytanın ve insanların büyü yoluyla kendilerine zarar vermesini önleyecekler. Ama bilmiyorlar. Bu yüzden milyonlarca cinli insan var yeryüzünde. Milyonlarca şeytanın işkenceden işkenceye dolaştırdığı insanlar, huzursuz, mutsuz, her şeylerini kaybetmiş zavallı insanlar. Şeytanın ve onun cinlerinin, onunla iş yapan süfli cinlerin size zarar vermemesinin temelinde tabiyetiniz yatar. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşırsınız. Ve de tabi olduğunuz zaman başın üzerine devrin imamı gelir, ruhunuz da Allah'a doğru yola çıkar. Kalbinizin içine ise iman yazılır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Nefs tezkiyesine başlayabilmeniz kalbinizin içine imanın yazılmasına bağlı. İşte mutluluk buradan başlar. Çünkü bu noktadan itibaren ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruhu Allah'a ulaştırma mutluluğu buradan başlar. Yoksa gerçek anlamda kalın çerçeve içinde genel mutluluk Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Neden? Çünkü Allah-u Teala şeytanla ilişkinizi sünneye kısmıştır. Kısarsa ne olur? Şeytan size tesir edip de negatif şeyleri, Allah'ın yasak ettiği şeyleri size söyleyemez, sizi onlara iştahlandıramaz. Başka ne yapamaz? Bunun tersini de yapamaz. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanıza da mani olamaz. Yani şeytanın sizin üzerinize negatif veya pozitif açıdan bir işlevde bulunması, bir tesir yapabilmesi bu noktadan itibaren artık mümkün değildir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah-u Teala şeytanla ilişkinizi bir perdeyle kesmiştir. Ne zamana kadar böyle devam eder, şeytan size en ufak bir tesirde bulunamaz? Gene saldırır ama yapabileceği hiçbir şey yoktur. Üzerinize tesir icra edemez. Ne zamana kadar? Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar. Yirmi birinci basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 14. basamakta mürşidinize tabi olursunuz ve ruhunuz vücudunuzu terk eder. Nefs tezkiyesine başlarsınız. 15. basamakta ruhunuz birinci kata ulaşır. 16. basamakta ikinci kata. 17, 18, 19, 20, 21. fasıllarda ruhunuz Allah'a ulaşır. Bunların her birisi ayrı bir basamaktır. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar Allah şeytanın sizi mutsuz etmesine, huzursuz etmesine asla müsaade etmez. Bu Allah'ın sözüdür. Bütün Allah'ın yoluna çıkan insanlara Allah Teala mutlaka bu yardımı yapar. Şeytanın onları engellemesini kesin şekilde men eder Allah Teala. Şeytan onlara hiçbir şey yapamaz. Ne zamana kadar yapamaz? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar. Ulaştıktan sonra durum nedir? Ulaştıktan sonra tekrar kapılar açılır.
14. basamak, 7. basamaktan itibaren, 14. değil, 7. basamaktan itibaren kişi mutluluğu yaşar. Hatta 7. basamak, 3. basamak demek olduğu için 7. basamak dedik. Aslında 3. basamaktan başlar. Allah'a ulaşmayı denediğiniz andan itibaren Allah'ın koruması altındasınız. Şeytan size tesir edemediği için ruhunuzun Allah'a ulaştırılacağı 21. basamağa kadar hiçbir sıkıntı, huzursuzluk yaşamazsınız. Çünkü şeytanın sizin üzerinizde sizi huzursuz edebilmek için o istikamete sizi kandırabileceği hiçbir imkanı yoktur. Çünkü size direkt olarak tesir edemez, ulaşamaz, sözlerini ulaştıramaz. Negatif bir tesir icra edemez. Ulaştırdığını düşünseniz bile bunların size tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşarsınız. Üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar. Ne zaman ki 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır, derhal Allah'ın zatında yok olur. Yok olduğu ansa 22. basamaktır. Siz fena fillah'tasınız. Yani Allah'ın zatında fani olanlardan birisiniz. Ne olmuştur? Nefsinizin kalbinde Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, mürşidinize ulaşmadan evvel %2 fazıl birikimi gerçekleşir. Bundan sonra 7 defa %7 fazıl birikimi yaşayacaksınız. İlk %7 nur birikiminde ne olur? Allah Teala kalbinizin içine iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesinin manyetik alanıyla siz zikir yaptığınız zaman, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, nefaz, merhamet, salavat nurları göğsünüze gelir. Allah göğsünüzden kalbinize nur yolu açmıştır. Onu takip ederek kalbinize ulaşır. İşte bu nurlar sizin mutluluğunuzu sağlayacak olan son derece önemli Allah'ın nimetleridir. Fazıllar ve rahmet nurları, rahmet nurlarıyla salavat nurları bir dörtlü oluştururlar. Birinci ikili rahmetle faz, ikinci ikili rahmetle salavat. Bunlar göğsünüze gelirler, Allah'ın açtığı yarıktan geçerler, kalbinize ulaşırlar. Kalbinize Allah imanı yazmıştır. İman, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıları kendisine çekmeye başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Mutluluğunuzun da simgesi budur. Her katta %7 nefsinizin kalbindeki nurlar artacaktır. Bunlar evvelce Allah'ın yoluna girmeden evvel ruhun yaptığı görevi yaparlar. Yani sizin yanlışları işlemenize mani olmaya çalışırlar. Ve güçleri arttıkça mutluluğunuz artar. Öyle ki ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman siz nefsinin kalbi yarıdan fazla %51 Allah'ın nurlarıyla donatılan birisi olursunuz. Nefsinizin kalbinde %49 fazla birikmiştir, 7 defa %7. %2'de rahmet nuru oluşmuştur ondan evvel. Böylece nefsinizin kalbi artık fazılların hakimiyetinde, Allah'ın nurlarının hakimiyetinde, çoğunluk nefsinizin kalbinde Allah'ın emirlerine itaat ediyor, azınlık da itaat etmek istemiyor. İşte böyle bir ortamdan sonra zikir adı verilen işlevle Allah, Allah, Allah, Allah diyerek ya sesli bir şekilde ya sessiz bir şekilde Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarını davet edersiniz.
onurlar kalbinize ulaşır ve kalbinizde bütün güzellikleri yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu güzellik en güzel standartlarda ruhunuz Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olana kadar yaşanır. Ondan sonra ne olur? Allah'ın sözü buraya kadardır. Sözü, kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah Teala, söz vermiş, mutlaka yerine getirir. Mutlaka o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ı anında işitir, bilir ve görür ve ona derhal rahim esması ile tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin ruhunu, o kişinin 5-6 aylık hayatı varsa mutlaka Allah'a ulaştırır. İşte böyle bir ortamda, ruhunuzun Allah'a ulaştığı ortamda koruyucu perdenin kalktığına şahit oluruz. Artık şeytan sizi boy hedefi haline getirir. Sizi ulaştığınız yerden Allah'ın zatına ulaştınız ya, oradan düşürebilmek için elinden gelen bütün gayreti bıkmadan, usanmadan gösterir. Fena halde içerlemiştir size. Siz nasıl olur da ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız? Nasıl olur da o mutluluğu yaşarsınız? Şeytanla beraber mutsuz ve huzursuz bir insan olmanızı ister o. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar 5-6 aylık bir süredir bu, dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neden? Çünkü şeytanla ilişkiniz %100 kesilmiştir. Size o süre içinde telkinde bulunamaz. Bulunamazsa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neticede bu ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadardır. Ulaştırdıktan sonra koruyucu kalkan üzerinizden alınır. Şeytan size tesire tekrar başlar. İşte burada sevgili kardeşlerim, bir şeye çok dikkat etmelisiniz. Zikrinizi arttırmalısınız ve %51'den adım adım yukarıya doğru giden bir trend olmalı. Yukarıya doğru. Bunu gerçekleştirebilirseniz o zaman düşmezsiniz. Çok az da olsa bir kısım insanlar Allah'a ruhlarını ulaştırdıktan sonra yavaş yavaş gevşek bir hüviyet alıyorlar ve de adım adım zikirlerinden uzaklaşıyorlar. Bunlar nadir insanlar. Hiçbir zaman %1'i normal statüde dergahlarda aşamazlar. Ama böyle de olsa bu tarzda misaller çok. İnsanlar zikirlerini azaltmaya başlıyor. İşte azaltma yozlaşmanın başlangıcıdır. Mutluluğun mutsuzluğa dönüşmesinin de başlangıcıdır. Ve insanlar o istikamette devam ettikleri zaman o yaşamakta olduğunuz mutsuzluk, mutluluk tamamen yavaş yavaş mutsuzluğa doğru dönüşür. Neticede tamamen mutsuz bir insan olur kişi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutlu olmak istiyorsanız yapmanızda alın gelen şey son derece açıktır. Allah'a ulaşmayı deneyeceksiniz. En az 5-6 aylık bir süre dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Mutluluğunuzun devamını mı istiyorsunuz? Öyleyse vuslattan sonra da, ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonra da zikrinizi arttırmaya devam edin. Nasıl siz 33 bin zikre kadar çıktınız sıfır zikirden, ondan sonra daimi zikre doğru devam edin. Eskisi kadar hızlı olmasın, yavaş yavaş olsun. 33 bin zikir 35 bine çıksın. 37 bine çıksın. Yavaş bir gelişme de olsa siz eminsiniz. Eminelerde muhafaza ediyorsunuz. Düşmezsiniz Allah'ın yolundan. Ama zikrinizde azalma başlamışsa, zikrinizi ihmal ediyorsanız işte orada büyük probleminiz var sevgili kardeşlerim. Çünkü bu ihmal
sizin ayağınızın kaymasına sebebiyet verebilir. Dünyadaki en büyük pişmanlıkları yaşarsınız o zaman. Allah'a günlerce, gecelerce yalvarırsınız sizi tekrar hedefinize ulaştırsın diye. Ama treni kaybettiniz. Tekrar ulaştırması için sizin Allah'a ulaşmayı tekrar dilemeniz gerekecektir. Ve sonuna kadar bir yolculuğa daha gireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikte olduk. Nefsinizin kalbindeki afetleri nasıl yok edeceğinizi söyledik. Bunun adı zikirdir. Allah'tan gelen nurlardan, özellikle fazıllar, nefsinizin kalbine yerleşerek nefs tezkiyesi olayını gerçekleştirirsiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha birlikteyiz. Öyleyse bu muhtevaya dikkat edin. Mutlu olmak hepinizin hakkı. Hepiniz insan olmanın haysiyetini ve şerefini yaşamak için, mutlu olmak için yaratıldınız. Hilkatinizdeki hedef budur. Allah-u Teala'nın kainatta en çok sevdiği mahluksunuz, insan. Bütün yerler, bütün gökler, her şey sizin için yaratılmış, yetmez. Emrinize amade kılınmış. Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi emrimiz sizin emrinize musahhar kıldık." diyor. İnsanın emrine musahhar kılmış Allah Teala. Hasretmiş. İnsanın emrine amade kılmış. Bütün göklerde olan şeyleri, bütün yerlerde olan şeyleri, hepsini. 17 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. Allah Teala diyor ki: "Biz yıldızları zemin katın tavanı yaptık. Bunun ötesinde 7 tane gök katı var. Zemin kattan 7 tane gök katı adım adım yukarıya doğru sizi çıkartacaktır. Kim seyri sülukunu tamamlamışsa, Allah'a ruhu ulaşmışsa, ki 33 bin zikirde normal standartlarda ulaşır, o zaman o kişi o 7 tane gök katını birer birer aşmıştır. Ne mutlu onlara ki Allah'a ermiş olan evliyalardan oldular." Biliyorsunuz Türkçe'de kalın çizgilerle ermiş denir evliyanın adı. Aslında evliyalık müessesesi Allah'a ulaşıldığı zaman başlamaz. Evliyalık müessesesi daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Evliya dostlar demek, veli dost demek. Bakıyoruz Allah-u Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri." Allah, amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur, velisidir. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Yani nefsinin kalbindeki o karanlıkları Allah'tan getirdiği %2 rahmetle ve ondan sonra da hep fazıllarla onları nefsinizin kalbine yerleştirerek karanlıkları kapı dışarı eder. %51 nur birikiminde, yani 7 defa %7 fazıl, %2 de rahmet birikimiyle ruhunuz Allah'a ulaşır. Allah'ın evliyası olursunuz. Unutmayın, şeytan yalnız nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilir. Başka bir tesir alanı yoktur. Ona da tesir etmesi gene gücü olduğundan kaynaklanmaz. Nereden kaynaklanır? Çünkü nefsinizin kalbi afetlerle donatılmıştır. %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Öyleyse ruhunuzun kalbi ve nefsinizin kalbi, biri %100 afetlerle, biri %100 hasletlerle dolu. Bütün güzellikler ruhunuzun kalbindedir. Bütün çirkinlikler de nefsinizin kalbinde. Sonra mı?
sonra nefs tezkiyesi denilen bir olaya gireceksiniz. Zikir yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bunu yaptığınız için mutlaka nefsinizin kalbine Allah'ın nurları gelecek. %2 fazıl, %2 rahmet birikiminiz nefsinizin kalbinde tamamladığınız zaman siz huşu sahibi olacaksınız. O zaman irşat makamını görmeniz için Allah imkan oluşturacak. Ve neticede ulaşacaksınız irşat makamına. Tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak ve Allah'a ulaşacak. İşte bu Allah'a ulaşana kadar ruhunuzun geçirdiği yolculuk 7 tane gök katını aşıp 7. gök katında da 7 tane sağa doğru alem geçmektir. Bunlar gerçekleştiği zaman ne olur? Ruhunuz Allah'a ulaşır. Yedinci gök katında soldan sağa 7 tane alem geçtikten sonra Sitretül Münta'ya ulaşır ruhunuz. Sitretül Münta'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Sonra ne olur? Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle bir betire sizi Allah'a ermiş bir evliya yapar. Allah'a ermiş bir veli yapar dememiz daha doğru. Çünkü veli tekildir. Evliya kelimesi ise çoğuldur. Ama dilimize, Türkçemize evliya kelimesi tekil olarak girmiştir. Yani Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır deriz. Evliyadır aslında velilerdir manasına geliyor. Çoğul kullanıyoruz. Ama çoğulu tekil diye kullanıyoruz. Ve hepimizde normal bir kelime kabulü olmuş bu. Yani evliya kelimesi veli olarak kullanılıyor. Tekil olarak kullanılıyor. Sonra velayetin daha üst kademeleri oluşuyor. Fena, beka, züht, muhsinler. Yani fizik vücudun Allah'a teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra irşada ulaşma, sonra iradenin teslimi, bunların hepsi kademe kademe geliyor ve yaşıyorsunuz. Allah ile dost olmayı yaşıyorsunuz. Allah ile bir olmayı yaşıyorsunuz. Öyle bir gün geliyor ki iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına Allah Teala sizi tayin ediyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Unutmayın, yolun başlangıcında sadece bir dilek var. Yani bir insanı cehennemden kurtarıp Allah'ın cennetine alacak olan şey sadece bir dilektir. Dikkat edin. Bu dilek sizde vardır veya yoktur. Eğer varsa mutlaka cennet ehlisiniz. Eğer yoksa gideceğiniz yer muhakkak cehennemdir. Öyleyse mutluluğun başlangıç noktası neresidir diye ben size bir sual sorsam ne diyeceksiniz bana? Diyeceksiniz ki mutluluğun başlangıç noktası din konusundaki, Kur'an-ı Kerim konusundaki pozitiflerin hepsinin başlangıç noktası orasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar felaha ererler. Dilemeyenler hüsranda kalanlardır. Öyleyse mutsuzluğunuzun simgesinden başlayalım ki mutluluğu yaşamayı öğrenirsiniz. Mutsuzluğun başlangıcı bütün insanlar için hayata geliştir. Herkes nefsinin bütün afetleriyle
beraber doğar. Ruhunda ise baştan aşağı hasletler vardır. Bütün güzellikler ruhundadır ve bütün çirkinlikler nefsinde. Nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarlar. Nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek isterler. Bu sebeple şeytanın nefsinize hakim olması işten değil. Neden değil? Çünkü şeytan da ister ki Allah neyi yasak etmişse onu işleyesiniz. Çünkü şeytan da ister ki Allah neyi emretmişse onu asla yapmayasınız. Sadece size bunu emreder. Yani söyler. Eğer içinizden Allah'ın bir emrinin vakti geldiğinde, lüzum hasıl olduğunda, o emrin yapılmaması konusunda sizi kandırmaya çalışan bir ses duyarsanız, sizin sesiniz zannettiğiniz o ses, sizin sesiniz değildir. O, iblisin sesidir. Allah neyi emretmişse, içinizden bir ses, onu yapma diyorsa size, diyorsa, işte o, iblisin, şeytanın sesidir. Ne zaman da Allah Teala bir şeyi yasak etmişse, ille de ille onu size yaptırmak istiyorsa, gene menhus, şeytan sahnededir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daima şeytanlar size bir şeyler fısıldayacaktır. Ne zamana kadar? Daimi zikre ulaştığınız zamana kadar. Ondan sonra fısıldamayacak mıdır? Aslında gene fısıldayacaktır. Ama artık tesirsiz bir fısıldama. Onun için fısıldamamakla fısıldamak arasında orada farklılık yok. Fısıldasa da fısıldamasa da fısıltıları vızıltı gelir size. Umurunuzda bile olmaz. Hatta daha fizik vücudunuzu ağlaştırdığınız zamandan itibaren umurunuzda bile olmaz. Öyleyse şu mutluluk denilen şey ne mene bir şeydir acaba? Ne biçim bir şey bu mutluluk? İnsanlara sorarsınız siz. Ey aziz kardeşim sen mutlu musun? Aa der. Ben mutlu olmayacağım da kim mutlu olacak? Peki nasıl bir mutluluk bu? Sevinecek olan bütün olaylarda ben sevinirim. Üzülecek olan olaylarda o zaman da üzülürüm. Ona deyin ki hayır sen mutlu değilsin. Mutluluk senin zannettiğin gibi bir şey değil. Sen zevkleri yaşarsın ve hüzünleri yaşarsın. Ama mutlu insan hüzünleri yaşamaz. Ne demek yaşamaz? Yaşamaz. Mutluluk devamlı bir vetiredir. O kişi bütün şartlarda mutludur. Mutluluk üç alemde birden oluşur. İç dünyanızda mutluluk, dış aleminizde, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Öyleyse hem iç dünyanızda mutlusunuz, hem dış dünyanızda, hem Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir, mutluluk devamlı bir vetire, hiç kesintisiz olarak mutlusunuz. İki, üçüncüsü de mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Huzura kavuşma. Sulh ve sükuna kavuşma. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. İşte sizi mutluluğa taşıyacak olan faktör iç dünyanızdaki kavganın bitmesidir. İç dünyamızda kavga mı var diyeceksiniz? Oo, kavganın daniskası. Her an içinizde bir tartışma duyarsınız. Şu konuda karar vereceksiniz, karşı fikirler de içinizdedir. O konuda karar vermenizi sağlayan fikirler de içinizdedir. Ama karşınızda siz yoksunuz, karşınızda iblis var.
Ne zaman konulardan bir tanesini seçerseniz, şu karar veremediğiniz konuda bir an için karara varıp da bir şey yapmaya kalkarsanız, o karara vardığınız ana kadar ki tartışmada söylemediği yeni şeyleri size iletecektir iblis. Ve öyle şeyler iletecektir ki hakikaten onları düşünemediğinizi göreceksiniz. Ve gene fikrinizi değiştirmek istikametinde bir karara varmak üzeresiniz. Diyelim ki öyle yaptınız, fikrinizi değiştirdiniz. O karar verdiğiniz şeyi değil, onun tersini uygulayacaksınız. Öyle mi? Karar verdiğiniz zaman iblis gene sahnededir ya da şeytan. Yani şeytanlardan biri, sizin etrafınızda olanı. Ve size o ana kadar sizin aklınıza gelmeyen başka bir alternatifle o karar verdiğiniz şeyin tam zıttının onun işlenmesinin, onun yapılmasının daha doğru olduğu cevabını vermeye çalışacaktır. Diyelim ki gerçekten öyle baktınız, haklı, iş dünyanız bunu düşünmüş, daha akılcı bir çözüme ulaşmış, tamam. Birincisine geri dönüş yapıyorsunuz. İlk karar verdiğinizi gerçekleştireceksiniz. Hayır. Kararı gerçekleştirmeden evvel yeni bir fikir empoze eder size. Öyle bir şey söyler ki onu hiç düşünmemişsinizdir. Ve de aklınız yatar ki diğer kararınızı değiştirerek ikincisini uygulamak istersiniz. Böylece sizi oyuncak eder iblis. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki karar verinceye kadar düşün, karar verdiğin zaman kesinlikle değiştirme. Azmet o kararda diyor Allah Teala. Ulul azm peygamberler kararlarında azim sahibi olan peygamberlerdir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar. Bunlar ulul azm peygamberler. Ulul azm, azm sahipleri. Azimleri sağlam. Allah Teala onlara diyor ki şunu yap. Şeytan onların karşısına aklınıza gelmeyecek güçlükler çıkarır. Herkesi onun aleyhinde kışkırtır. Herkesi o kararın yapılmaması için seferber eder. Ama onlar sebatkardırlar. Kararı vermişlerdir. Allah onlara emretmiştir ki onu yapacaklardır. Aslında Allah Teala yardım etmese onlar da ulul azm peygamber olamazlardı. Allah Teala diyor ki çünkü Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde hiçbir nebi yoktur ki diyor. Onlar bir karara varsınlar da İblis onlara vesveseler verip o kararlarından caydırmak üzere harekete geçmesin ve şiddetle arkalarına bu konuda takılmasın. Ama diyor hangi vesveseyi verse biz peygamberlerimizden onu alırız diyor Allah Teala. Burada nebi kullanılmış. Peygamberlere has bir müessese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluktan bahsediyorduk, öyle değil mi? Bakıyorsunuz mutluluk denilen şey bir sulh ve sükun hali. Sulh ve sükun nasıl sağlanır? Bir tek yol var, kavganın bitmesi. Peki kavga mı var sizde? Elbette var. İç dünyanızda devamlı nefsinizle ruhunuz birbiriyle didişiyor. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek istiyor. Allah'ın emrettiklerini de yapmamak. Ruhunuz da tam aksine Allah'ın bütün emrettiklerini yapmak, yasaklarını yapmamak istiyor. Öyleyse nefsinizin talebiyle ruhunuzun talebi birbirine taban tabana zıt. Bu sebeple aralarında ömrünüz boyunca devam edecek olan bir diyalektik kavga var. Ama siz nefsinizi devre dışı bırakabilirseniz, yani onun afetlerini yok edebilirseniz, nefsinizin içini fazıllarla doldurursanız, o zaman nefsiniz şeytanın elinde oyuncak olmaz sizde. Öyleyse bu işin yolu var mı? Elbette var.
sulh ve sükûne ulaşacak olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Birinci fasıl, yedinci basamakta, üçüncü basamakta dileyecek, yedinci basamağa gelecek. Allah ona furkanlar verecek. Görmeyen gözlerini, işitmeyen kulaklarını, idrak etmeyen kalbini ve hastalarını gören, işiten ve idrak eden kişinin hüviyetine sokacak. Arkasından da idraki sağlamak üzere mutlaka o kişiye bir ekinleti alıp ihbat verecek. Kalbinin en güzele dönmesini sağlayacak. Sonra mı? Sonra günahlarını örtecek. Sonra mürşidine ulaştıracak. O kişi nefs tezkiyesi yapacak. Nefsinin kalbine Allah'ın fazılları iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlayacak. İşte bu toparlanan fazıllar ruhun hasletlerinin eş değeridir. Adına fazıl diyor, kişiyi fazilet sahibi yapar. Herkes fazilet sahibi değildir. Herkesin ruhunda hasletler vardır ama herkes fazilet sahibi değildir. Fazilet sahibi olanlar nefslerinin kalbini fazıllarla dolduranlardır. Öyleyse nefsinizin kalbinin fazıllarla doldurulması noktasına gelelim. Bunun yolu zikirdir. Zikir, Allah'ın katından rahmet, faz ve salavatı gönderecektir. Ve nefsinizin kalbine gelen bu nurlar, yani fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaktır. Aksi manyetik alanların sahibi oldukları için iman kelimesinin etrafında nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı irşat makamına ulaşıp da tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman kalbinizin içine iman yazılır. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne olur? Böyle bir dizaynda her şeyin en güzeli olur. Kişinin, nefsinin kalbi adım adım Allah'ın nurlarıyla dolar. Daimi zikirdeyse tamamen dolar. Nefsin afetleri fazıllar, rahmet ve salavat nurları nefsinizin kalbine doldukça nefsinizin kalbini terk etmek mecburiyetindedirler. Artık nefsinizin kalbinde iman kelimesi var. Bu sebeple nefsinizin kalbi fazılları kendisine çeker, toplar ve nefsinizin kalbi zikriniz arttıkça Allah'ın nurlarıyla dolar. İşte bu mutluluğun simgesidir. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Karar merciği aklınızdır. Ve eğer Allah'ın bütün emirlerinin asla uygulanmadığı, yasak ettiği her fiilinse serbestçe uygulanabildiği bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman bütün negatif faktörlere yeşil ışık yakacaktır. Yani nefsinizin bütün talepleri kabul edilecektir. Ama ruhunuzun talepleri kabul edilmeyecektir. Bu konudaki karar hakkı aklınıza verilmiş. Öyleyse vücudun kumandanı olan akıl devamlı nefsin taleplerini gerçekleştirir, ruhun taleplerini gerçekleştirmez ve hep huzursuz bir insan olarak yaşamaya devam edersiniz. Nefsiniz duruma hakim olduğu sürece. Ama öyle bir durum olur ki nefsinizin kalbinde fazıllar yerleşmeye başlar. %7 7 defa %7 fazıl birikiminde ruhunuz 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşır. 2 de
daha evvel giren, nefsinizin kalbine giren rahmetle beraber nurlar %51'i bulur. Bu şeytanın yenildiği noktadır. Şeytan başlangıçta nefsinizin kalbinin %100'ünü hükmedebilmektedir. Neden hükmedebilmektedir? Çünkü zaten onun bütün talepleri nefsinizin kalbinin talepleridir. Nefsinizdeki afetler ne istiyor? Nefsinizin afetlerinin istediği şey Allah'ın emirlerini çiğnemek, yasaklarını işlemek. Ve şeytan da onları emrediyor. O zaman nefsiniz zaten buna göre programlanmış olduğu için bütün şeytanın dediklerini gerçekleştirmek istiyor. Bunun için kavga var iç dünyanızda. İç dünyanız devamlı bir kavga halinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kavgada siz farkına bile varmadan iç dünyanız devamlı savaş veren bir savaş alanı olur. Bu demektir ki orada kavga vardır, mutluluk yoktur. Mutluluk kavganın bittiği yerde başlar. Öyleyse kısmi zevkleri yaşamak mutluluk değildir. Bir taraftan acılar vardır, bir taraftan mutluluklar vardır. Bu mutluluk değildir. Hem de daha iç dünyanızdayız. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, o zaman iç dünyanızda sağlam bir mutluluk oluşur. Neden? Çünkü nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Artık nefsinizin kalbi %100 hasletlerle dolmuştur. Nefsinizin kalbini dolduran bu hasletler sizi en güzele ulaştıracaktır. Bu hasletler sebebiyle nefsinizin kalbindeki bütün muhteva değişmiştir. Hiç karanlık kalmamıştır. Nefsinizin kalbi de ruhunuz gibi pırıl pırıl aydınlık olmuştur. Fazıllarla %98, rahmet nurlarıyla %2 dolmuştur. Bunun manası nefsinizle ruhunuz arasındaki ezeli kavga, diyalektik kavga, kainatsal kavga, evrensel kavga sona ermiştir. Bütün kainattaki insanlar bu standartlarda yaratılır. Nefsleri afetlerle doludur, ruhları hasletlerle. Ne oldu? Daimi zikre ulaştınız. Nefsinizin kalbi tamamen hasletlerle doldu. Ve nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. Sonsuz bir mutluluğun sahibi oldunuz. Kavgasız bir hayat yaşıyorsunuz. İç dünyanızda kavga bitti. Şeytan mı? Şeytan artık nefsinizin afetlerinden hiçbirisine tesir edemez. Çünkü şeytan sadece sizi huzursuz etmek ister. Bunun için huzursuz edebilmek için Allah'ın yasak ettiği fiilleri emreder. Emirlerini de yaptırmamak ister. Ama o günler geçmiştir artık. Nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolmuştur. Ve iblisin taleplerini kabul edebilecek hiçbir merci artık nefsinizin kalbinde mevcut değildir. Peki iç dünyanızdaki kavga burada bitti. Biterse ne olur? İç dünyanızda sulh ve sükun oluşur. Ve kesintisiz bir sulh ve sükun hali, iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk hali. İşte burası iç dünyanızdaki kesintisiz mutluluğun yaşandığı noktadır. Peki iç dünyanızda gerçekten nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. Ya dış dünyanız? Dış dünyanızda da bitti. Neden bitti? Çünkü
dış dünyanızdaki davranış biçimleri de nefsinizdeki durumla %100 alakalıdır. Öyleyse nasıl alakalıdır yani? Şöyle alakalıdır. Davranış biçimlerinizde nefsiniz saflaşmışsa, artık afetleri taşımıyorsa, o zaman ne olur? O zaman iç dünyanızdaki kavgasızlık, sulh ve sükun hali dış dünyanızda da vurur. Çünkü siz öyle bir insan oldunuz ki, artık başka insanlara üstünlük taslamıyorsunuz. Artık başka insanları ezerek, onlara hakim olmak, onlara tahakküm etmek istemiyorsunuz. Böyle bir talebiniz bütünüyle yok olmuş durumda. Siz onlara yardım etmek için çalışıyorsunuz artık. Her davranışınızdan bu sonuç çıkıyor. Hiç kimsenin üzerinde bir üstünlük kurmak, bunu gerçekleştirmek diye bir zavallıların içinde değilsiniz. Ama sırf öyle olduğu için bütün sözleriniz emir kabul ediliyor. Sevgili kardeşlerim, kutuplara dikkatle bakın. Ne zaman başka insanlara hükmetme eğiliminden vazgeçebilirseniz, ki bu nefsinizin kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesini gerektirir. Bu temizlikten sonra siz istemeseniz de insanlar sizin her sözünüze itaat edeceklerdir. Bir emir hüviyetinde olmasa da netice değişmez. Öyleyse bunu gerçekleştirmek sizin kendi içinizdeki sulh ve sükûne bağlıdır. Ne zaman kendi içinizdeki kavgayı bitirirseniz, dışarıdaki insanlarla da kavganız biter. Çünkü onlara üstün olmak falan istemiyorsunuz artık. İnsanlardan üstün olmak diye bir niyetiniz yok. Umurunuzda bile değil üstün olmak olmamak. Siz Allah'a aşık olmuşsunuz. Siz Allah'a hayran olmuşsunuz. İç dünyanızda afetler yok ki başkalarına tahakküm etmek isteyesiniz. Her şeyin en güzelini yaşamaktan sizi men edecek olan afetler tamamen temizlenmiş nefsinizin kalbinden, yerine sizi sonsuz mutluluklara taşıyacak.

zavallı gayretleriydi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki ne ekerseniz onu biçersiniz. Siz nefsinizin kalbindeki afetler yok olunca başkalarına karşı en güzel davranışlarda bulunan birisi oluyorsunuz. Onları kırmak için hiçbir sebebiniz yok ama onları mutlu etmek için bütün sebepler oluşmuş vaziyette. Kendinizi başkalarının mutluluğuna adarsınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Onları mutlu edeceğim diye uğraşırken asıl mutlu olan siz olursunuz. Neden? Çünkü ne zaman siz bir başkasını mutlu etmek üzere bir şeyler düşünmeye başlarsanız, şu absis ve ordinat eksenleri var ya, onların kesiştiği nokta hem sağla sol arasında sıfırdır, hem de yukarı ile aşağısı arasında yine sıfırdır, sıfır noktasıdır. Başkalarına iyilik etmeye kendinizi hasrettiğiniz noktadan itibaren sıfır noktasının üzerindeki pozitif alemde yaşıyorsunuz. Orası Allah'ın ülkesidir. Orada sadece mutluluk vardır. Orada huzur vardır. Orada başka insanlarla kavga tamamen bitmiştir. Onlar mı bitirdi kavgayı? Hayır, siz bitirdiniz. Onların bir kısmı hala size düşman olabilir. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Görüntünüz ne olursa olsun, realitede iç dünyanızdaki fazıllar buna hiçbir zaman müsaade etmez. Allah'ın size verdiği vazifeler vardır. O vazifeler bazen sert görünmenizi icap ettirir. Ama gene de kimsenin kalbini kıramazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin. Sevin ki siz mutlu olasınız. Görüyorsunuz ki iç dünyanızdaki aydınlık, iç dünyanızdaki nurlanma, iç dünyanızdaki sulh ve sükun başka insanlarla ilişkilerinize de yansımıştır. Hiçbir zaman onların kalbini kıracak bir davranışta bulunamazsınız. Böyle bir dizayn sizin için geçerli değildir. Ve etraftaki insanlar bunu çabucak yakalayacaklardır. Bu hüviyetinizi ve davranışları ona göre olacaktır. Siz sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda da kesintisiz ya Allah ile olan ilişkiler. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin kalbindeki afetleri yok edebilirseniz, yerine fızıllar gelir, nefsinizin kalbini bütünüyle donatırsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyemezsiniz. İç dünyanız muhtevasındaki hasletler ve faziletler dolayısıyla, fazıllar dolayısıyla buna müsaade etmez. İçinizden gelen talep asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmemek istikametinde olamaz. Her şeyinizi feda edip mutlaka Allah'ın emirlerini gerçekleştirirsiniz. Yasak ettiği fiiller, onları işlemezsiniz. İşlemek gelmez içinizden. İç dünyanız buna müsait değildir. Öyleyse ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde sizin için hüzünlü bir sonuca ulaşmak söz konusu olmayacaktır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse bu konunun muhtevasına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İş dünyanızda mutlusunuz, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için. Dış dünyanızda mutlusunuz. Gene nefsinizde afetler olmadığı için çevrenizdeki insanlarla tam bir uyum haline girdiniz. Onları sadece mutlu eden bir insan.

artık. Onlara huzursuzluk veren bir insan değilsiniz. Onlar için yaşıyorsunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, bundan hoşlanan, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyen bir hüviyet kazandınız. Öyleyse iç dünyanızda mutlusunuz, dış dünyanızda mutlusunuz, başka insanlarla ilişkilerinizde. Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz, hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde. Yani sevgili kardeşlerim, daha ne olsun?

her tarafınızdan mutluluk saçılır. Mutlu insan etrafındakileri de mutlu eder. Onlara da bir huzur ve sükun, bir huzur gelir. Ve adım adım onlar da sizdeki güzellikleri yaşamak için artan bir gayretin içine girerler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah'ın emirlerine herkes aynı liyakatte gerçekleştiremez. Herkesin yapısına bağlıdır, hissiyatına bağlıdır, düşünce standartlarına bağlıdır, şeytandan aldığı tesirlerin standartlarına bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, güzellikler böyle bir dizayn gösteriyor. Başlangıçta iç dünyanızda neden mutsuzdunuz? Nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz %100 hasletlerle dolu, kavganın hiçbir an eksik olmadığı bir kaos ortamında yaşıyordunuz. Nerede kavga varsa, nerede kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Ruhunuz sizi mutlu edecek olan davranışları gerçekleştirmek istediği halde ne aklınız ne nefsiniz ona müsaade etmezler. Ve bu istikamette bir sonuç almanız pek mümkün değildir. Geçici dünya zevkleri kısa kısa dakikalar içinde yaşanır, sonra biter. Mutsuzluk yine içiniz dışınızı kaplar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bapta adım adım yaşadıkça Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an'ın temel faktörlerini, zikrinizin seviyesine bağlı olarak mutluluğunuz devamlı artacaktır. Nefsinizin kalbi 21. basamakta nefsinizdeki karanlıkları aşacaktır. %51 nur birikecektir içinizde. Sonra bu nur artacaktır. %61'e, 71'e, 81'e. %81'de fizik vücudunuz da Allah'a teslim olacaktır. İyi ama nefsinizin kalbinde hala %19 karanlık var. Var. Ama nefsiniz buna hiç aldırış etmiyor. O Allah ne emretmişse onu gerçekleştiriyor. Yasak fiilleri ise işlemiyor. Öyleyse bu neye bağlı sevgili kardeşlerim? Bunun bağlı olduğu şeye dikkatle bakın. Orada bu bağlanışta nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olması, yerini fazılların alması. Adım adım artan fazıllarla evvela denge noktasına geliyorsunuz, sonra da aşıyorsunuz her şeyi. Eğer ruhunuzu ve nefsinizi birer ayrı faktör olarak değerlendiriyorsanız, başlangıçta denge halindesiniz zaten. Yani ruhunuz %100 hasletlerle dolu, nefsiniz %100 afetlerle dolu ve böyle bir standartta pozitiflerle negatifler birbiriyle dengede. %50 negatif, %50 pozitif. Böyle bir dizayndasınız. Karanlıkla aydınlık aynı seviyede, alaca karanlıktasınız. Denge halinde kulvara girersiniz. Sonra nefsinizin kalbindeki afetler adım adım yok olur, yok olur, yok olur. %51 yok olduğu zaman, %50 yok olduğu zaman daha nefsinizin kalbindeki afetler %50'dir. Veya %51'e ulaşırsınız, %49'dur. Ama hasletler ve fazıllar toplamı %151'dir. 200'de 151'dir.
249 afet, 251 hasret artı fazilet, fazıllar. Ama %75 mutluluğa ulaşamazsınız. Çünkü bu görüntüye rağmen şeytan nefsinize devamlı telkinlerini salacak ve sizi mutluluktan önlemek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Yanlışlıklar yaptırmaya çalışacaktır ve büyük ölçüde de başarılı olacaktır. Düşünce sisteminize tesir ederek mutluluk duymanız lazım gelen bütün olaylarda sizi etkileyecek ve huzursuz olmanızı sağlayacaktır. Öyleyse her güzellik sizin için, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah-u Teala, zikrinizi arttırıp da bir gün daimi zikre ulaşırsanız, bunun manası nefsinizin kalbindeki bütün afetler ayrılmıştır nefsinizin kalbinden, bir daha da geri dönmeleri mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü zikre başladığınız zaman zulmani kapıyı, Rabbani kapıyı örten mühür oradan ayrılır. Rahmet, faz ve salavat nurları onu zulmani kapıya kadar iterler ve de zulmani kapıyı kilitlerler. Neyle kilitlenir? Zulmani kapıya kadar inen mühür zulmani kapıyı tamamen kapatır. Ve Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve salavatın, bu nurların hepsinin baskısı evvela o mühürün üzerine olacağı için mühür aşağıdan gelen karanlıklara duyarlı olamaz. Karanlıklar kapıyı açamaz. Yukarıdan aşağı bastıran üç grup nur kapıyı kilitli tutar. Arda arda gelen nurlar kapının kilitli kalması için gerekli sistemi devamlı ayakta tutarlar. Mühür asla açılmaz zikir devam ettiği sürece ve kişi öyle bir noktaya gelir ki daimi zikrin sahibi olur ve kapı bir daha asla açılmaz, zulmani kapı. Açılmayınca karanlıkların kalbinize girmesi mümkün değildir. Kalbiniz zaten zikre başladıktan sonra birkaç dakika içinde %100 aydınlık olur. Eğer zikri bırakmazsanız nefsinizin kalbi hep aydınlık, pırıl pırıl aydınlık kalacaktır. Nefsinizin kalbi neticede %100, %98 fazıl ve %2 rahmet olmak üzere %100 Allah'ın nurlarıyla donatılmış olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de daimi zikirde sonsuz bir mutluluğun sahibisiniz. Bu mutluluğu perçinleyecek olan şey nedir? Başkaları için yaşamak. Daimi zikre ulaşamıyorsunuz ama başkaları için yaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaşan bir kişinin mutluluğunu siz de yaşayabilirsiniz. Neden? Kim başkası hakkında pozitif bir şeyler düşünerek, onu memnun etmek için, onu mutlu etmek için harekete geçerse, çareler ararsa, aklını, zamanını, parasını, her şeyini seferber eder de, o başka insanları mutlu etmek için çalışırsa, o zaman Allah'ın ülkesinde yaşar o kişi. Ve bu düşünceye sahip olduğu andan itibaren, Allah'ın ülkesinde Allah o kişiye sonsuz bir yardımın sahibi olur. O kişi bu yardımı tasarladığı sürece, tatbik sahasına koymak üzere
düşündüğü sürece ve harekete geçtiği sürece ve gerçekleştirdiği sürece hep mutludur. Allah-u Teala tarafından mutlu kılınır. Çünkü her şeyini, parasını, vaktini, enerjisini, her şeyini başka birini mutlu etmek için seferber etmiştir. Ve Allah için bu son derece önemli bir şeydir. Hepinizin böyle olmasını ister. E böyle olabilirseniz yardım %100 gelir. Mutlu bir insan olursunuz. Böyle devam ettiğiniz sürece. Siz başka insanlara iyilik etmek istiyorsanız, bu konuda seferber olmuşsanız, nefsinizin afetleri sizi burada tesir edemiyor demektir. Etseler, negatif bir şeyler etkileyecek, negatif bir şeylerle sizleri etkileyecekti iblis ve nefsinizin afetleri, ve başkalarına iyilik değil, kötülük etmek için gayretin sahibi olacaktınız. O zaman mutsuz ve huzursuz olacaktınız. Öyleyse bu bapta sadece iki tane alternatif var. Birinci alternatif, başkalarının mutluluğu için yaşamak, Allah'ın ülkesinde yaşamak. Bir tarafta Allah, bir tarafta ruhunuz, bir tarafta işlediğiniz sevaplar, işlediğiniz güzellikler olmak üzere bir üçlünün içinde yaşayacaksınız, mutluluk üçgeni. Ama başkalarının kötülüğü için kafanızı yormaya başlamışsanız, başkalarına nasıl kötülük edebilirim diye kafanızı yormaya başlamışsanız, o zaman sıfır noktasının altında, eksi alemde, şeytanın aleminde yaşarsınız. Ve de nefsinizin afetleri, işlediğiniz günahlar ve şeytan olmak üzere gene bir üçgenin içinde yaşarsınız, bir mutsuzluk üçgeni. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden bu dünyada sizi, her şeyi kendinize zindan etmeniz, mutsuz olmanız neden? Başkalarına nefsinizin afetleri sebebiyle kötü davranıyorsunuz. Öyleyse böyle yapmamanız lazım değil mi? Öbür taraftan zikir yaptığınız zaman otomatik olarak nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolar, karanlıklar olmadığı için yanlış davranışlarda bulunamazsınız zikir boyunca. Zikir yapan herkes daimi zikre ulaşmış kişinin davranışlarını verir. Zikir boyunca. Zikir boyunca nefsinin kalbi %100 hasletlerle, fazıllarla donatılmıştır. Ama bu fazıllar bir kısmını sağlar nurun, geri kalan kısmını fazılların dışındaki salavat ve rahmet nurları oluşturur. Asıl olan fazılların durumudur. Peki ya cennet saadeti? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennet sizin. Allah Teala gökler ve yerler kadar olan cennete koşuşun diyor. Bütün gökleri, yerleri Allah'ın cenneti kaplıyor. Yedi kat, yedi gök katı, yedi tane cennet. Arzı, gökleri ve yeri kaplayan cennete koşuşun. Öyleyse her katta bir başka cennet söz konusu. O
Allah-u Teala ayet-i kerimede arz kelimesini kullanıyor. Yani dünyamız gibi dünyalar, yer, küreler, yer. Ama bunu eni olarak Türkçeleştirmişler. Türkçeleştirme yapanlar, eni yerler ve gökler kadar olan cennete kuş için. Hayır, öyle demiyor. Arzı gökler ve yerler kadar olan, yani gökleri de kaplayan, yerleri de kaplayan, 7 kat cennet. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki, Ebrar'ın rakamlı kitapları, Kitab-ı Merkum'u, İlliğindedir. Diğerlerinin ise sicindedir diyor. Füccarın sicindedir diyor yerden. Bizim bu dünya zemin kattır. Bu dünya yerlerinde göklerinde başlangıç noktasıdır. Yerlere doğru girecek olursanız buradan başlarsınız. Göklere çıkacak olursanız gene buradan başlarsınız. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o 1. kat cennetin sahibi olur. Kim mürşidine ulaşırsa 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirirse 12 ihsanla 2. kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırırsa 3. kat cennetin sahibi olur. Bir dileğinizle 3. kat cennete kadar Allah Teala sizi çıkarmaya hazır. Hayır, siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi o yapacak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dünya saadetinin yarısı da bunun içinde. Çünkü nefsinizin kalbi ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar %51 nurla dolar. Bunu da Allah-u Teala garanti ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size sonsuz mutluluklar dileriz. Allah'ın emirleri açık ve kesin. Kim onları gerçekleştirirse saadete mutlaka ulaşır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sonsuz mutluluklar içinde bir ömrü ve sonsuz bir cennet hayatını Allah-u Teala'nın size bahşetmesi, nimet olarak vermesi, sizi bunlarla nimetlendirmesi konusunda dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak isteriz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Kur'an-ı Kerim ve mutluluk. Mutluluğun Kur'an-ı Kerim'le ilişkisi %100'dür. Eğer mutluluk açısından Kur'an-ı Kerim'i değerlendiriyorsanız, biliniz ki Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir. Mutluluk kılavuzudur. Rehberidir. Üçüncüsü de Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Allah Teala tarafından garanti edilmiş bir mutluluk müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de. Evvela bir davetle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Bu davet mutluluğa davettir. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşın. Üzerinize farz kıldım diyor bunu Allah Teala. Ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse bu dizayn içerisinde Allah ile olan ilişkilerinizi devreye almalısınız. Bu müessese Allah'a ulaşmak. Allah Teala bütün insanların mutluluğun son aşamasına kadar ulaşmasını istiyor. Yani dünya saadetinin bütünü cennetlerinde 7. katı, hem cennet saadetinin bütünü hem dünya saadetinin bütünü %100'ü. Öyleyse saadetler cennet saadeti ve dünya saadeti olarak ikiye ayrılıyor. Kur'an-ı Kerim neden bir mutluluk davetiyesidir? Çünkü Allah Teala ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim etmenizi ve irşada ulaşmanızı üzerinize farz kılıyor. İrşada ulaştığınız zaman zaten iradeniz de Allah'a teslim edilmeye hazır hale gelecektir. Ve iradenizi de Allah'a teslim etmek üzerinize takva açısından farzdır. Bir bütün olarak Allah Teala ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini emrediyor. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı Allah Teala tarafından garanti ediliyor ve üzerinize farz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü kat cennet. Üzerinize farz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci kat cennet. Üzerinize farz. İrşada ulaştınız. Altıncı kat cennet. Üzerinize farz. Ve altıncı kat cenneti elde ettiğiniz zaman
iradeniz otomatik olarak Allah-u Teala'ya teslim olur. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennet, Adn cenneti sizin olur. Öyleyse bu Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes kendi cephesinden bir şeyler düşünür. Ve düşündükleriyle Kur'an arasındaki ilişkiyi herkes kendi açısından değerlendirip kalbinin bir köşesine koymuştur. Ne zaman bizim sözlerimiz, ki Kur'an'ı yansıtır sadece, o kardeşlerimizin kafalarındaki düşünceye aykırı olursa, onlar doğruyu araştırmak yerine bize kızmayı tercih ediyorlar. Olur mu böyle, olur mu diyoruz biz de onlara. Sevgili kardeşlerim, evvela dinleyin. Sizin bilmediğiniz hakikatlerden bahsediyoruz. Öyleyse Allah Teala insanı mutlu olsun diye yaratmıştır demişsek, bunun arkasında Allah vardır, bunun arkasında onun indirdiği son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'e göre Allah Teala bunları koymuşsa, hepsini üzerimize farz kılmışsa, irademizin teslimi de irşada ulaştığımızdan sonra otomatik olarak gerçekleşen bir vakaysa, o zaman Allah Teala bu hedeflerin hepsine ulaşmamızı üzerimize farz kıldığına göre yedi kat cennetin yedisine de ulaşmamızı farz kılmış olmuyor mu? Öyleyse bizden istediği şeyi ne olarak vasıflandırabiliriz acaba? Eğer Allah Teala yedinci kat cennete ulaşmamızı üzerimize farz kılmışsa, demek ki cennet saadetinin bütününün hepimiz tarafından yaşanmasını istiyor. O zaman Kur'an-ı Kerim bu hedeflere bizi yönlendiriyorsa, üzerimize farz kılınıyorsa bu hedeflere ulaşmak, Allah-u Teala'nın hedefinin her hedefe ulaşarak onun da o safhanın da mutluluğunu yaşamaya ehil olmamız. Müessesesi olduğu anlaşılmıyor mu? Bu cennet açısından. Ya dünya açısından olay ne? Dünya saadeti de yedi etapta elde edilir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci cennete ulaşırsınız. Ama sevgili kardeşlerim, ulaşırsınız ama dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Allah-u Teala'nın farzı gereği o sizi irşat makamına ulaştıracaktır. Tabiyetini gerçekleştirdiğiniz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ama dünya saadetinizde henüz bir değişiklik yoktur. Nefsinizde en ufak bir hareket oluşmamıştır. Ama ne zaman ki tabiyetiniz tahakkuk etmiştir, o noktadan itibaren nefs tezkiyesine başlarsınız. Bu nefs tezkiyesi sizi 14. basamakta muhtevasını alacaktır ve nefsinizin kalbindeki karanlıkları dışarı atma ameliyesi, nefs tezkiyesi, afetleri dışarı atma ameliyesi, yerine ruhunuzun hasletlerine paralel faziletleri nefsinizin kalbine, fazıları yerleştirme müessesesi 14. basamakta başlar.
O noktaya kadar nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi oluşmuştur. Bundan sonra her %7 nur birikiminde bir nefs kademesi ilerleyeceksiniz. Nefse emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinde %7 faz birikimi gerçekleştiği zaman nefse emmare tamamlanır. Ruhunuz sizden irşat makamına ulaştığınız zaman ayrılmış olan ruhunuz birinci gök katına ulaşır. İkinci bir %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Nefsi levvamedesiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler %16 azalmıştır. %14, iki defa %7 fazıl, %2 de rahmet birikimi. Ruhunuz ikinci gök katında. Sonra bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mülhime, üçüncü gök katında ruhunuz, Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Ve nefsi mülhimedesiniz. Bir defa daha %7 fazıl birikimi, fazıllar %28 oldu nefsinizin kalbinde. Mutmainneye ulaşırsınız. Yani Allah'ın verdiklerinin size yettiğini, artık açgözlü olmadığınızı göreceksiniz. Nefsi mutmainnede. Öyleyse nefsinizin kalbinde %28 fazıl, %2 rahmet birikimi var bu noktada. Mutmainsiniz. Allah'ın size verdikleri ne kadarsa onunla mutmainsiniz. Nefsinizin kalbinde %30 nur birikimi var. Henüz nefsinizin kalbinde nurlar karanlıkları aşmadı. Öyleyse dünya mutsuzluğunuzda afetler nefsinizin kalbinde %70'i işgal ediyor. %30'u fazıllarla rahmet. Ve devam ediyorsunuz. Beşinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz beşinci gök katında. Nefsi radiyesindesiniz. Allah'tan razı oluyorsunuz. Beşinci defa %7 nur birikimi oluştu nefsinizin kalbinde. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da sizden razı oluyor. Altıncı gök katındasınız. Yedinci defa %7 nur birikimi, nereye ulaştınız? Tezkiye kademesine ulaştınız. Nefsi tezkiye. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %49'u fazıllarla gitti. %2'si de nefsinizin kalbine girip yerleşen rahmet nurlarıyla gitti. Nefsinizin kalbinde nurlar %51 ile duruma hakim oldular. Mutluluğunuzun iki faktörü var. Birisi ruhunuzun hasletleri, ikincisi nefsinizin afetleri. Nefsinizin afetleri %51 oranında yok oldu. Afetlerin dizayına bakarsak ne görüyoruz? Afetler, Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, getirmek istemeyen, yasak ettiği bütün emirleri mutlaka yapmak isteyen bir yapıyla yaratılmıştır. Ruhunuzun hasletleri ise tam bunun
zıttı olan bir müessesedir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Bununla huzur duyar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. İşte sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinin %51 nurla dolduğu noktada ne görüyoruz? Orada %51 nurun oluştuğu yerde nefsinizin kalbindeki hakimiyet şeytandan Allah'ın nurlarına geçmiştir. Şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. İnsan ve cin şeytanlardan size tesir edebilecek olan alan %50'nin altına düşmüştür. Artık nurlar nefsinizin kalbinde duruma hakimdir. Ruhunuz mu? 7. defa %7 nur birikiminde tezkiye noktasında Allah'a ulaşır. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı bu nokta Allah Teala'nın üzerinize 12 defa farz kıldığı bir hususu içerir. Allah'a ulaşmanız ve aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzerinize, ki ikisi de aynı hedefi içerir. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmek de, Allah'a ulaşmayı dilemek de, Allah'a ulaşmak da farz. Zaten hepsi aynı farzı içerir. Neden aynı farzı içerir? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu ayet-i kerime gereğince Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek demek Allah'a ulaşmak demek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ve tağutun, insan ve cin şeytanların o kişiye tesirini Allah bütünüyle Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren örter, önler. Kişi şeytanın, tağutun kulu iken Allah'ın kulu olur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Hem dünya müjdesi hem ahiret müjdesi vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an şeytanın kul olmaktan iştinab ettiğini, kurtulduğunu ve Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Kullarımı müjdele ifadesiyle. Kullarım diye hitap ediyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese o artık şeytanın kulu değildir diyor. Benim kulumdur diyor. Kullarımı
müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse ne oldu sevgili kardeşlerim? Hı? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız iş bu kadar. Ondan sonraki bütün şartları Allah dizayn etti. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren Allah sizin üzerinizde bir koruyucu unsur geliştirdi. Allah'ın ilahi iradesi sizin iradenizi vesayetine aldı, kontrolüne aldı. Cüz'i iradeniz ilahi iradenin kontrolünde. İlahi irade ise şeytanın üzerinizdeki fonksiyonlarını yok etti. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren ilahi irade sizi üçüncü basamaktayken kontrolü altına aldı. 21. basamakta nefsinizin kalbini %51 nurla doldurarak ruhunuzu kendi zatına ulaştırdı. Ondan sonra da ruhunuzu kendi zatında yok etti. Ruhunuz Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Bu makam fenafillah makamıdır. Velayetin, Allah'ın dostu olmanın, evliyalığın birinci makamıdır. Ve ayet-i kerimede Allah'ın buyurduğu gibi Allah Teala bunu söylüyor size. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah'a mutlaka ulaşacağınızı bilin diyor. Arkasından da müminleri müjdele diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a mutlaka ulaşacağını Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi de teyit ediyor. Ve bir müjdeyle sonuçlanıyor konu. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bahsettiğimiz husus açık ve kesin. Allah-u Teala bütün insanlar için onu söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Onlara sesleniyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka Allah'a ulaşacağınızı bilin diyor. İşte böyle bir noktaya ulaşmanız sadece bir dileğin neticesidir. İfade açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dilemek biliyorsunuz takva sahibi olmaktır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala minibine ilehi ve yettekun, ona ulaşmayı dile, ona Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Burada da Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Takva sahibi olun diyor emir, yani bana ulaşmayı dileyin ve böyle yaptığınız takdirde, bana ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka bana ulaşacağınızı da bilin. Ondan sonra diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kullarımı müjdele diyor. Tıpkı Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesindeki gibi. Yani bana ulaşacağınızı dilediğiniz andan itibaren benim kulumsunuz diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi bu noktaya kadar geldik. Ruhunuzu Allah'a, Allah ulaştırdı. Siz sadece size düşenleri yaptınız.
Sezişenlerin tamam olması da gene Allah'ın üzerine vazife. Siz Allah'alaşmayı dilemediyseniz, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, özellikle zikir yapmak size çok zor gelen müesseseler olacaktır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi için bunların hepsi büyük bir kolaylıkla, zevkle yerine getirebilir. Hepsi zevkle yerine getirilecektir. Çünkü Allah'ın iradesi o kişiyi kontrolü altına almıştır. O kişi bütün ibadetlerini severek, zevkle yerine getirecektir. O kişi mutlaka hacet namazını kıldığı zaman Allah ona mürşidini gösterecektir. Tabiyeti gerçekleşecektir kişinin. O zaman ne olacaktır? Kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Kul hiçbir şey yapmıyor. Her ibadetini Allah'ın ona verdiği güçle büyük bir zevkin içerisinde yerine getiriyor. Kendisini zorlaması gerekmiyor. Allah onu kendisine ulaştırmaya söz vermiş. Öyleyse Allah'a ulaşması bir insanın iki taraflı bir müessesidir. Bir, Allah'ın yaptıkları, iki, kulun yaptıkları. Allah ne yapar? Rahim esmasıyla tecelli eder. Gözleri, kulakları, kalbi ve görme, işitme, idrak etme hastalarını açar. İdraki önleyen müesseseyi alıp, idraki sağlayan bir müesseseyi yerine getirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Kalbindeki küfrü alır, ikinliti alır. Ve kişiyi huşu sahibi yapar. Böylece bu kişi irşat makamına kalbinde bir sevgi duyarak ulaşır. Ve Allah-u Teala onu 14. basamağa ulaştırmıştır. O noktaya kadar bütün ibadetlerini zevkle yapmıştır. Bundan sonra da aynı olay devam edecektir. O kişi için dünya bir mutluluk dünyasıdır. Allah'ın ibadetlerini zevkle yerine getirmektedir. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesi başlayacaktır anlattığımız gibi. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Nefsinin kalbinde %50'den fazla temizlik oluşacaktır. Faziletler nefsinin kalbine %51 yerleşecektir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar. Bu noktaya kadar Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala diyor ki bize dilekte bulunun. Bana ulaşmayı dileyin. Geri kalanını diyor bana bırakın. Ben sizi bütün ibadetleri seven bir insan haline getireceğim. Ben getireceğim. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. İbadetlerden sizi hoşlandıracak olan benim diyor. Siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu dilekle Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre takva sahibi olan kişinin mutlaka Allah'a ulaşacağını Allah garanti ediyor. Bilin ki diyor mutlaka bana ulaşacaksınız. Ondan sonra da o kişiyi kulu yapacağını garanti ediyor. Öyleyse ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Allah Teala size irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirdi. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. İkinci kat cennetin sahibi oldunuz. Nefsinizin kalbinde değişiklik yok. Ama ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar nefsinizin kalbi %51 nurla doldu. Afetler nefsinizin kalbinden gittiler. Davranış biçimlerinizin %50'si size mutluluk verecek olan bir hüviyete dönüştü. %51'i, daha azı 49'u da hala inatlarında ısrarlı. Ama dünya saadetinin yarısını elde ettiniz. Size Allah bunları sağladı.
Öyleyse şimdi duralım, başlangıçta söylediğimiz hususa gelelim. Zincirin halkalarını birbirine bağlama zamanı. Ne demiştik? Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Allah Teala hepimize ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilemezseniz diyor, gideceğiniz yer cehennemdir. Dilemezseniz dünya saadetini asla yaşayamazsınız. Nefsinizin kalbinde nefs tezkiyesi oluşmadığı için. Onun için diyor, bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu benim emrim diyor. Bu emri kim yerine getirirse onu üçüncü kat cennetime ben çıkartacağım diyor. Kendime ben ulaştıracağım. Ulaştıracağım gün, ulaştırdığım gün o üçüncü kat cennetimin sahibidir. Ve onun nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini o kişinin temizleyebilmesi için ona bütün ibadetleri, özellikle zikri ben sevdireceğim ve bunu yapacak mutlaka. Yapmaması mümkün değil. Ve mutlaka ben onun nefsinin kalbinde %51 nuru oluşturacağım. Böylece dünya saadetinin de yarısını garanti ediyorum diyor Allah-u Teala. Ve emir veriyor bize. Cennet saadetinin yarısı için, cennet saadetinin üçüncü katına kadar ve dünya saadetinin yarısı için Allah garanti veriyor. Birinci emir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ulaştığı yerde dünya saadetinin de yarısı vardır. Cennetin üçüncü katı, bir de üçüncü kat cennet, üçüncü cennet alemi ve dünya mutluluğunun yarısı. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Dilek farz mı? 12 defa farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız ve Allah'a ulaşmayı dilememiz 12 defa üzerimize farz. Her takva sahibi ol dediğinde Allah Teala bu farzı bir defa daha pekiştiriyor. Çünkü takva sahibi olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadır. Allah Teala farz kılmış mı takva sahibi olmamızı? Kılmış. Allah Teala Allah'ın kulu olmamızı farz kılmış mı? Kılmış. Zariyat 56'da ne diyor Allah Teala? Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İşte söylediğimiz Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi, takva sahibi olup da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a ulaşacaklarını garanti ediyor ve kullarımı müjdele ediyor. Allah'a ulaşanlar Allah'ın kulu oluyorlar. Ve Allah Teala ben bütün insanları ve cinleri bana kul olsunlar diye yarattım diyor. Ve kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kulum kılarım diyor. Kendime ulaştırırım. Öyleyse farz mı üzerimize Allah'a kul olmak? Farzsa, bu farzı gerçekleştiren de Allah'sa, bu farz bize bunu gerçekleştirmek, dünya saadetinin yarısını, cennetin üçüncü katını, üçüncü kat cenneti, cennetin üçüncü alemini sağlıyorsa, üçüncü kademedeki cenneti sağlıyorsa ve bu bir farz ise, Allah Teala da bizi 12 defa bu farzı gerçekleştirmek için davet ediyorsa, bu davet bize mutluluğu sağlıyorsa, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi değil mi? Hem Zümer 23'e göre Allah Teala kullarımı müjdele ediyor, hem de Bakara 223

Cevaya beraberce bakalım. Eğer Allah Teala bizi Allah'a ulaşmaya davet etmiş de bunu üzerimize farz kılmışsa, daveti yerine getirdiğimiz anda, yani Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda, şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu oluyorsak ve mutluluğumuz burada başlıyorsa, birinci kat cennet, ve Allah Teala üçüncü kat cennete kadar garanti etmişse, dünya saadetinde yarısını bize garanti etmişse, o zaman Kur'an-ı Kerim evvela davet açısından bir mutluluk davetiyesi değil mi? Kul olmamız farz kılındığına, kul olmaksa bize üçüncü kat cennetle birlikte dünya saadetinin yarısını garanti ettiğine göre Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi değil mi? Allah Teala bunu garanti ettiyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi değil mi? Bir dilekle, bir tek dilekle üçüncü kat cennetin sahibi olmak, dünya saadetinin mutlaka yarısının Allah Teala tarafından garanti edilmesi. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil mi? Bir saadet garantisi değil mi? Allah Teala bunu garanti ettiğine göre. Ne diyor? Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ötekileri ulaştırmam diyor. Ve bu da üzerimize 12 defa farz kılınmış. Peki ne oldu şimdi? Ne çıktı ortaya? Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Çünkü Allah Teala Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Çünkü Allah Teala takva sahibi olmamızı üzerimize farz kılmış. Takva sahibi olmanın da başka bir alternatifi yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir Kur'an-ı Kerim ölçülerinde. Bunları gerçekleştiren mutlaka bu hedefe ulaşacaksa dünya saadetinin yarısından fazlasına ve üçüncü kat cennetin sahibi olacaksa, garanti ediyorsa Allah Teala bunu, Kur'an-ı Kerim demek ki aynı zamanda bir mutluluk garantisi. Peki aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesi, saadet rehberi, mutluluk rehberi. Neden? Çünkü bunu nasıl yapacağımız, nasıl gerçekleştireceğimiz bütün detaylarıyla Kur'an-ı Kerim'de gözler önüne serilmiş. Evvela ilk ayrım Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Birilerinin gideceği yer mutlaka cehennem, diğerlerinin gideceği yer mutlaka cennet. Reçete böyle başlıyor. Ya bana ulaşmayı dilersin diyor, seni kurtuluşa ulaştırırım, ya da dilemezsin. O zaman sen seçtin cehennemi diyor. Ben seni cehenneme atmak istemem. Ama formülleri koyarım diyor ortaya. Herkes dilediğini seçer. Serbest iradesinin gereği olan dilediğini seçer. Onun seçtiği hedef onu ya cennete ya da cehenneme ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse biz insanları hidayete ulaştırırız. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Dileyen Allah'ın yolunu seçer, hidayete ulaşır, dileyen seçmez, dalalette kalır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu muhtevada ne yapmamız lazım geldiğini Kur'an-ı Kerim anlatmıyor mu? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım geldiğini anlatmıyor mu? Anlatıyorsa o bir rehber. İşte insanlar, İşte söylediklerimizin sesinden haberleri yok. Kur'an'ı bilmiyorlar. E peki bilmiyorlarsa, tatbik etmiyorlarsa sonuç ne olacak? Sonuç cehennem. Sonuç dünyada huzursuz bir yaşantı. Kur'an-ı Kerim isimli Allah-u Teala'nın o son şeriat kitabını
kainatı

kıyamete kadar uyulması lazım gelen bir şeriat olarak Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerim'i ta ezelden başlıyor tatbikat. Kıyamete kadar devam edecek. Bu şuna mı indirmiş? Bu standartlarda indirmiş. Sonuç ne? Sonuç açık ve kesin bir sonuç. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden evvel. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir saadet rehberidir. Rehber açık ve kesin olarak işaretini veriyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz diyor. Rehberliğim bunu ifade ediyor diyor size. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Böylece Kur'an-ı Kerim rehberiniz olacak. O zaman diyor müjdelenirsiniz. Bana ulaşmayı dilerseniz, dilemezseniz sizi ikaz ederler diyor. Biz resullerimizi göndeririz diyor bütün kavimlere. Nezirlerimizi göndeririz diyor. Hem nezir kullanmış hem resul kullanmış. Müminleri, Allah'a ulaşmayı, amen olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler ve diğerlerini, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, Allah'a ulaşmayı dileyin diye uyarsınlar diye diyor. İfade bu. Şimdi bakıyoruz bir taraftan Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde, bir taraftan da Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerine bakıyoruz. Her ikisinde de aynı şey var. Zümer 71'de Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. Cehennemin kapısına gelen, cehenneme girecek olanlara cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri derler ki size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyerek sizi uyaran Allah'ın sizden olan Resulleri gelmedi mi? Size gelip de sizi uyarmadılar mı? Mülk suresinin 8. ayet-i kerimesi cehenneme sürülürler diyor zümre zümre o insanlar. Onlara cehennem bekçileri derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya geleceğinizi söylemediler mi? Sizi bununla uyarmadılar mı? İşte muhteva bütün boyutlarıyla ortada. Biz de bugün bu uyarıyı yapıyoruz. Bununla mükellefiz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Sizin iradeniz söz konusu. Serbest iradenizle karar vereceksiniz. Dilerseniz Allah'ın farzına 12 defa üzerinde farz kıldığı hususa riayet edeceksiniz. Dilemezseniz etmeyeceksiniz. Ama dilerseniz cenneti ve dünya mutluluğunu seçmiş olacaksınız. Dilemezseniz cehennemi seçmiş olacaksınız. Eğer bunu bugünkü din öğretisi sizlere vermiyorsa sevgili dinleyiciler, izleyiciler ve bu konudaki ikaz görevimizi yapıyorsak o zaman neden bize kızdığınızı açıklayabilir misiniz? Sizin söylemediğinizi ama Allah'ın söylediklerini ve sizleri de kurtaracak olan şeyleri söylediğimiz için bize öfkelenmeniz, iblisin sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünü göstermiyor mu sevgili izleyiciler? Herhangi bir üniversitede bu söylediklerimizi duyabilir misiniz? Bir düşünün bakalım. Hidayet müessesesinin tamamen ortadan kaybolduğu bir günde yaşıyor dünyada verilen bu gezegen. Hidayet ortadan kaybolmuş.
Allah Teala buyuruyor, innel hüda, hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu bugüne kadar bilmiyordunuz. Hidayeti doğru yol olarak öğretmişlerdi size. Allah Teala bize öğretti de biz de size öğretiyoruz. Hidayetin doğru yol kelimeleriyle ifade edilemeyeceğini, hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması olduğunu size anlatıyoruz. Sizin kurtuluşunuz için. Öğrenemezseniz, tatbik edemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil. Hala anlamıyor musunuz sizin için var olduğumuzu? O zaman iblisin sizin tarafınızdan bizi bir düşman gibi mütalaa edilmemiz, mülahaza edilmemiz, şeytanın üzerinizde nasıl bir tesir icra ettiğini anlatmıyorum sevgili kardeşlerim. Bize kızanlar, sizlere söylüyorum. Bu söylediklerimizi başka bir yerden duyduğunuzu iddia edebilir misiniz? Bu söylediklerimizi bildiğinizi iddia edebilir misiniz? Peki Kur'an-ı Kerim size diyorsa Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. O zaman bu sözlerimiz sizi kurtuluşa ulaştıracak sözler değil mi? Başka bir ifadeyle hidayete ulaştıracak sözler. Hadi gelin beraber bakalım. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala ikaz ediyor hepinizi. Diyor ki: Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dunya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Aranızda Arapça bilenler de var. Ne söylediğimi anladılar. Öyleyse biz de Türkçesini söyleyelim. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Hiç kimse bu ifadeyi ölmeyi dilemek olarak değerlendiremez. Çünkü Kur'an-ı Kerim intihar edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu kesinleştirmiş. Öyleyse Allah Teala hiçbirimize öl emrini vermiyor. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani şu dünya hayatının maddi cephesi onlara alakadar eder, manevi cephesi alakadar etmez diyor Allah Teala. Ve onlar bu sebeple dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onları doyuma ulaştıracak olan şey dünya hayatıdır diyor. Yeter mi? Gene yetmez. Son sözü ard arda iki tane ihtarla geliyor. Birinci ihtar, o Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyenler, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugüne kadar böyle bir şeyden haberiniz bile yoktu. Sadece bize kızanlara sesleniyorum.
O zaman siz Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar değil misiniz? Bilmiyorsanız bunu, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, size bu öğreti öğretilmediyse, bu öğretiyi bilmeyen herkes Allah-u Teala tarafından Allah'ın ayetlerinden gafil addediliyorsa, siz de o gafillerin içindeyseniz, size kurtuluşu öğreten, başka yerden duyamadığınız kurtuluşu öğreten bize hangi sebeple kızdığınızı söyler misiniz? Makul bir sebep gösterebilir misiniz? Bitmedi. Onların gideceği yer diyor Allah-u Teala, bize mülaki olmayı dilemeyenlerin gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Cehennemdir diyor. İşte bu hakikatlerden haberdar olmayan sizleri, o cehennemden kurtaracak olan ayetleri sizlere söyleyen biz, nasıl oluyor da hepinizin düşmanlığını çekiyoruz üzerimize? Fark etmiyor musunuz bunu? Şeytanın sizi nasıl negatif olarak etkilediğini fark etmiyor musunuz? Allah'ın bütün uyarıcıları için iblis aynı şeyi yapmıştır. Her devirde insanların büyük kısmı mutlaka onlara düşman olmuştur. Bilinçsiz bir cehalet düşmanlığı. Neden bu kelimeyi kullandım, haklı mıyım? Eğer Allah-u Teala diyorsa ki, bize ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafildir. Gafil olan kişinin cehalette olması söz konusu değil mi? Allah'ın ayetlerinden gafil olan kişi Allah-u Teala tarafından alim sınıfına konulabilir mi? Konulamaz. Öyleyse sizlere mutluluktan bahsediyorum. Mutluluğa ulaşmanın elifi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilirler. Başkaları olamaz. Ve bu Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah Teala tarafından siz dilediğiniz anda işitilir, bilinir ve görülür ve Allah Teala kalbinizdeki bu talep üzere sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu dünya saadetinin yarısını, cennet saadetinin üçüncü katını size mutlaka bahşeder. Eğer siz daha öteye geçmeyi dilerseniz, Allah'a tevekkül ederseniz, madem ki Allah Teala garanti verdi bana, beni Allah'a ulaştırmak üzere ruhumu, öyleyse bu garantiyi veren Allah Teala, ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi dilersem, onu da gerçekleştirir. Böyle bir imanın sahibi olduğunuz zaman, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Bu dördüncü kat cenneti ifade eder. Dünya saadetinin %80'inden fazlasını ifade eder. Daha sonra daimi zikre ulaştıracak Allah Teala size, eğer öyle bir dileğin sahibi olursanız ve bunu gerçekleştiren, bu ikisini gerçekleştiren Allah Teala bunun için gerçekleştirdi. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi diledim ve inandım ki Allah mutlaka, ben bu dileğin sahibiysem, beni ruhumun teslimine, fizik vücudumun teslimine ulaştıracaktır. Öyleyse ben daimi zikre ulaşmak konusunda da Allah-u Teala'ya tevekkül edeyim. Bu tevekkül beni mutlaka, Allah-u Teala beni bu tevekkül üzerine, bu inancım üzerine mutlaka daimi zikre ulaştıracaktır. Bu inancın sahibi olan herkes daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşan kişi, beşinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin %100'üne de sahiptir. Nefsinde afet yoktur ki iç dünyasında mutsuzluk oluşsun. Nefsinde afet yoktur ki dış dünyasında mutsuzluk oluşsun. Nefsinde afet yoktur ki Allah ile olan ilişkilerinde emirler cephesinde eksiklik olsun. Nefsinde afetler yoktur ki yasaklar cephesinde Allah'ın emirlerini yerine getiremesin.
hiçbiri mümkün değildir o noktada. Kişinin dünya saadeti %100'e ulaşmıştır. Daha sonra bu kişi irşada ulaşacaktır. İrşada ulaştıktan sonra da Allah onu iradesinin teslimiyle bir hakkın takvanın, hakka tukatihi takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi kılacaktır. İradesini de Allah teslim alacaktır. Ve daimi zikri artık zikir adını almayacak, tesbih adını alacaktır. Sevgili kardeşlerim, acaba anladınız mı beni? Acaba size anlatabildim mi? Bir düşünün söylediklerimi. Neden bunları başka yerlerden duyamadığınızı, hiçbir üniversitenin neden bunları öğretmediğini ve yedi safhanın yedisinin de üzerinize farz olduğunu bir düşünün. Mutluluk üzerinize farzdır. Çünkü bütün kademelere ulaşmanızı Allah Teala açık ve kesin şekilde emrediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda bir defa daha sizlerle birlikte olmak Allah'ın bir büyük nimeti. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Yüce Rabbimize. Sizlerle birlikteyiz. Beraberliği yaşıyoruz. Bu beraberlik sadece bir söyleşiyi dinleme ve söylemeden ibaret değildir. Çok daha devruni bir anlamı vardır. Çünkü biz bu konuşmalarda hep Allah'tan bahsederiz. Allah'ın hedefinin bütün insanları mutlu etmek olduğunu, onları mutlak olarak asgari seviyede 3. kat cennete mutlaka ulaştırmak istediğini herkesin bilmesini isteriz. Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ne ulaşacak? Fizik vücudumuz mu Allah'a ulaşacak? Hayır. Allah'ın bizlere üfürmek lütfunda bulunduğu ruhumuz, daha doğru bir ifadeyle Allah'ın ruhu Allah'a geri dönecek. Birçok insan böyle bir noktada hep sorar. İyi ama biz ölmez miyiz o zaman? Hayır sevgili kardeşlerim, ölmeyiz. Ruh vücudunuzdan istediği an ayrılır. Belki dünyanın öbür ucuna gider, belki başka bir dünyaya ulaşır. Oradan tekrar sonsuz hızıyla geri döner. Tamamen serbesttir. Ve hiçbiriniz onun sizden ayrıldığını ve tekrar ruhunuzun geriye geldiğini anlayamazsınız. Böyle bir şey hiç kimseye nasip olmaz. Ama ruh muhteşem bir serbestliğinin sahibidir. Dilediği an, dilediği yere sonsuz hızla ulaşabilmek imkanında sahibidir. Dilerse kişinin vücuduna hemen geri döner, dilerse dönmez. O ruhun kendi talebine bağlıdır. Ama hepiniz bir görevle görevlisiniz ruhunuzu. Şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yeni bir güne adım atıyorsunuz. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah-u Teala'nın ifadesi son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse kişiye Allah-u Teala bu konudaki talebi hissettirir. Bu talebi hisseden kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. İşte böyle bir dileği hacet namazını kılıp da mürşidini sormakla gerçekleştirecek olan bir kişi hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Mutlaka boy abdesti alınarak kılınır. Ve kişi dileğini Allah'a ulaştırır. Çok kuvvetli bir ihtimalle Allah Teala bu dileği kabul edecektir. Allah'ın istediği ne sevgili kardeşlerim? insanların ruhlarının o insanlar hayattayken Allah'a geri dönmesi. Bu neyi ifade eder? Bu o kişilerin Allah'ın cennetine girmesini ifade eder. Daha kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği noktada birinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilek, ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu bana yardımcı ol, sana ulaştırmamı nasip et bana. Daha kısa bir ifadeyle, ya Rabbi ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliyam var. Bir ermiş evliyada ben olayım. Ne olur yüce Rabbim. Ermiş evliyadan biri de ben olayım. Ne olur yüce Rabbim. Çok mu zor bir şey sevgili kardeşlerim? Cehennemi görmediniz. Ne kadar korkunç işkencelerin var olduğunu bilmiyorsunuz. Ama görseydiniz hemen Allah'a ulaşmayı dilerdiniz. Onun için biz naçizane hepinize ama hepinize diyoruz ki bizim kardeşimiz olun olmayın kim olursanız olun insanın insan iseniz hatta cin iseniz biz sizin Allah'a yakın olmanızı isteriz. İnsanlara Allah-u Teala ruhundan üfürmüştür. Ama cinler için böyle bir olay söz konusu değildir. Onlar fizik, vücut ve nefsten oluşurlar. Ama insanlar fizik, vücut ve nefsin ötesinde bir de Allah'ın doğar doğmaz kendilerine üfürdüğü ruhla mücehhezdirler, cihazlandırılmışlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, isteseler de insanlar, istemeseler de ruhları mutlaka Allah'a geri dönecektir. Kişi istemiyor. Tamam. Ölene kadar ruh dilediği an vücuttan ayrılıp, dilediği an tekrar vücuda girerek, dikkat edin kişi dilediği an demiyorum. Ruh dilediği an vücuttan ayrılarak, dilediği an tekrar vücuda dönerek, o kişi ölene kadar onunla beraber olur. Tam bir kopyasıdır kişinin. %100 kopyası. İşte bu ruh adı verilen varlık böylece ölüme kadar o kişiyle beraber yaşar. Her gece o vücuttan ayrılır. Kişi rüya denen olayı onunla yaşar. Vücudundan ayrılan ruhuyla yaşar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Ruhun insan vücudunda bir süre kaldıktan sonra Allah-u Teala'ya geri dönmesi ölüm denen bir olayla mutlaka kesinleşir. Ölüm, ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a geri dönmesidir. Eğer kişi daha evvel mürşidine ulaşmamışsa, daha evvel Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olmamışsa, o zaman o kişinin ruhu vücudundadır. Bir kişinin ruhu Allah'a kendi kendine ve kendi idrakiyle ulaşamaz. Mutlaka kişi bir, Allah'a mülaki olmayı dileyecektir. Allah'a mülaki olmak demek, ruhun Allah'a ilka edilmesi, ulaştırılmasıdır. Veya ruh açısından düşünürsek ruhun Allah'a o kişi dünya hayatını yaşarken ulaşmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva söz konusuysa neyle karşı karşıya oluruz? O kişinin ruhu Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda bir dilekle, kalbi bir dilekle dilemişse vücudundan ayrılacaktır. Ruh kendi kendine vücuttan ayrılabilir, her an ayrılabilir ama Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ruhun Allah'a ulaşması bir kafile ulaşmasıdır. Yani birçok ruhun bir arada Allah'a doğru yola çıkmasıyla gerçekleşir. Öyleyse ruh, insan vücudundan ayrılıp da kendi kendine bir yolculukla Allah'a ulaşamaz. Ruhun Allah'a ulaşmak üzere vücuttan ayrılabilmesi, mutlaka o kişinin Allah'tan mürşidini sorarak Allah'ın kendisine gösterdiği o mürşide, başka birine değil, o mürşide ulaşmasıyla tabiyet tamamlandığı zaman gerçekleşir. Kişi mürşidine ulaşır, el öper ve onun söylediklerini tekrar eder. Böylece tabiyet gerçekleşir. Tabiyet gerçekleştirdiği anda ruh o kişinin vücudundan mutlaka ayrılacaktır ve o tarikatın kafilesine katılacaktır. O sırada o tarikattan birçok kişinin ruhu Allah'a doğru yolculuk üzeredir. Öyleyse böyle bir muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Biz Muhammed Raşit Hazretlerine tabi olduk. Yıllarca yıllarca önce o sağ iken. Ve ruhumuz o zaman vücudumuzu terk etti ve o kafileye katıldı. Muhammed Raşit Hazretlerinin kafilesine ne oldu? Ruhumuz Allah'a ulaştı. Daha sonra Allah-u Teala bize diğer teslimleri de mümkün kıldı. Allah'a sonsuz hamd ederiz ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz öyle bir noktayı ihtiva etmelidir ki ruhunuz vücudunuzu mutlaka terk etsin. Allah'a doğru yola çıkan ruhlar kafilesine o da katılsın. İşte böyle bir noktada 7 tane gök katı o ruhlar tarafından birer birer açılacaktır. Böyle bir yolculuktur ki bir kısmı birinci katta kalacaktır. Daha ikinci kata çıkma yetkisi alamayanlar. Bir kısmı ikinci kata kadar çıkabilecektir. Bir kısmı üçüncü, bir kısmı dördüncü, bir kısmı beşinci, bir kısmı altıncı, bir kısmı yedinci kata kadar çıkabilecektir. Ve yedinci kata kadar çıkabilenler ancak Allah'a doğru bir yolculuğu yedinci katta yapacaklardır. Ve onlardan ehil olanlar birer birer Allah'a teslim olacaklardır. Kişinin ruhunun zikir hücrelerinde zikrini tamamlaması gerekir. Ancak bu tamamlandığı zaman kişi sitretin müntahaya ulaşabilir. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, insan için Allah ile beraber olmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti. Kim yarattı bizleri sevgili kardeşlerim? Hepimizi Allah yarattı. Yaratmayı diledi, ol dedi, oldu. Sevgili kardeşlerim, siz isteseniz de istemeseniz de ruhunuz mutlaka Allah'a dönecektir. Ama sevgili kardeşlerim diye başlamamız hasebiyle şurası muhakkak ki sizler ruhunuzu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenlersiniz. Öyleyse bu dizayn içerisinde güzelliği yaşayacaksınız. Kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerse Ve onun sevgili kardeşlerim 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah onun ruhunu mutlaka bu zaman parçası içinde kendisine ulaştıracaktır. Böylece kişi Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu Allah'a ulaştırmış olan birisi, yani bir ermiş olacaktır. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuş, yok olmuş, görünmez olmuş. Nereden gelmişti? Allah'ın üfürmesiyle Allah'tan gelmişti. Her doğan çocuğa, her doğan bebeğe Allah doğduğu an ruhundan üfürür. Bu Allah'ın ruhunun o kişiye yüklenmesidir. Niçin yükler Allah Teala? O kişi aklını başına alsın da ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırsın ve ermiş evliya olmak şerefine ulaşsın. Bu ruhun teslimidir. Daha sonrası kişinin zikrinin günün yarısını aşmasından çok sonra fizik vücudunun Allah-u Teala'nın dizaynı içerisindeki bir hüviyetiyle kendisine düşen görevleri yapması ve zikrini yeterli seviyede arttırmasıyla kişinin önce ruhu Allah'a ulaşır. 7-8 ayda bu olay gerçekleşir. Sonra fizik vücut teslim edilecektir. Bu o kadar kolay bir iş değildir. Kişinin nefsinin, kalbinin büyük ölçüde Allah'ın nurlarıyla dolması gerekir. Bu veçin teslimidir. Nefsin teslimi ise daha ötede bir müessese, ruhun ve için nefsin teslimi daimi zikirsiz gerçekleşemez. İradenin teslimi ise daimi zikrin çok daha sonraki safhalarında tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki insanlar Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde, hedeflerine yürümek istikametinde çok şeyleri unutmuş durumdalar. Dikkat edin ki bir Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsediyorsak, Osmanlı'nın bütün padişahları tasavvuftandı. Saray erkanı tamamen tasavvuftandı. Asker tasavvuftandı. Hep Allah'ın yardımını aldılar sevgili kardeşlerim. Allah onlara bu sebeple hep yardım etti. Ve onlar görevlerini en güzel standartlarda gerçekleştirdiler. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için olmak aslında başkaları için yaşamanın paralelindedir. Kim başkalarına hizmet için, başkalarını mutlu etmek için çalışıyorsa, o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçmiş olan birisidir. Ve onun ruhu mutlaka 7-8 ay içinde Allah'a ulaşır. Kişi daha zor şartlarda dinini yaşamak istiyorsa günün yarısını aşacak olan bir zikri gerçekleştirecektir. Daha sonra çok daha üst seviyede zikir gerçekleşecektir. Neticede kişi daimi zikre ulaşacaktır. Her birisi ayrı kademeleri ifade edecektir. Kişi önce ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Öyleyse insanoğluna baktığımız zaman ya mutlu bir insan ya da mutsuz bir insan hüviyetindedir. Allah'a doğru yola çıkmayan bir insan mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk bir kişinin ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de mutlu olmasını ifade eder. Böyle bir şey nefsle ruh arasındaki kavganın bitimiyle tamamlanır. Nefs, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışan, şeytanın tesirine bütün boyutlarıyla açık olan bir muhteva taşır. Ruh ise sadece Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemesi mümkün olmayan bir mekanizma ifade eder. Biz insanlar nefsimizin afetleri sebebiyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemeye yönelik olarak yaratılmışız. Ama insan tasavvufu öğrendikten sonra mürşidine tabi olup da tatbikatını başladıktan sonra buradaki en büyük düşman olan nefsin afetlerini yenmek imkanının sahibi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bütün insanlar için Allah o insanların mutluluğunu vermeye daima hazırdır. Yeter ki kişi öğrensin ne yapması lazım geldiğini ve tatbikata sokmak için Allah'tan talepte bulunsun. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

Sevgili kardeşlerim, hidayet demek ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Ulaşma neyi sağlar? Ruhun o vücutla ilişkisinin kesilerek Allah'a teslim olmasını sağlar. Bundan sonraki safha fizik vücudun teslimidir. Ondan sonraki safha nefsin teslimidir. Son safha ise iradenin teslimidir. Demek ki ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek gibi bir görevimiz var sevgili kardeşlerim. Bu görevi gerçekleştirdiğimiz takdirde her şeyin en güzele dönüşmesi söz konusu olacaktır. Öyleyse bütün insanlar için bir güzellik söz konusu. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar. Mutluluğun seviyeleri ise Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Mürşide tabiyet ikinci safayı, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safayı, fizik vücudun teslimi dördüncü safayı, nefsin teslimi beşinci safayı, muhlis olmak altıncı safayı, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safayı sağlar. Bunların hangisine ulaşan kişi o ulaştığı noktada ölmüşse cenneti de ona göre dizayn edilir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren bu muhtevanın sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Bundan sonrasına ulaşamadıysa. Ama mürşidine ulaşmış da ondan sonra ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Bu kişi yaşamış ve ruhunu Allah'a ulaştırmış ondan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim etmişse beşinci kat cennetin sahibidir. Munis olmuşsa altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim etmişse yedinci kat cennetin sahibidir. Mutluluklar daha üstün, daha üstün, daha üstün seviyeye ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bu teslimleri gerçek anlamda tamamlayabilen bir insan dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. İnsanlar mutlu oldukça Allah'ın dostluğunu kazanmaları da aynı paraleli takip ettiği cihetle bir taraftan mutlulukları artar, bir taraftan manevi tekamülleri devamlı ikmal edilir, tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içinde insan olmanın ne kadar güzel bir muhteva taşıdığını görüyoruz. Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. İstiyor ki her an Allah ile birlikte olalım. Olur mu bir insan her an Allah ile birlikte? Zaten birliktesiniz. Yeter ki siz ona müracaat edin. Onunla konuşun. Kim? Ya Rabbi, ben seninle konuşmak istiyorum. Ben senin sesini duyamasam bile sen benimkini mutlaka duyuyorsun. Ben senden ruhumu sana teslim etmeyi, fizik vücudumu teslim etmeyi, nefsimi teslim etmeyi, irademi teslim etmeyi diliyorum. Biliyorum ki ben kendime düşenleri yapabilirsem sen mutlaka bunları gerçekleştireceksin. Ve beni birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı
ve yedinci kat cennetlerden birine mutlaka ulaştıracaksın. Şimdi bu noktada sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın insanları ne kadar çok sevdiğini gösterecek olan asli delili verelim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemişse ve ölmüşse, ya Rabbi ne olur ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bütün ermiş evliyaların gibi ben de ereyim, ruhumu sana ulaştırayım. Böyle bir talebi yapmış kişi ama hayatı buna müsaade etmemiş. Ama bu talebi varsa bu kişi mutlaka birinci kat cennete girer. Peki yaşasaydı ne yapacaktı bu kişi? Yaşasaydı Allah Teala onun hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp, Allah'tan mürşidini sorması halinde mutlaka mürşidlerini gösterecekti. Gösterdikten sonra bu kişi ölmüşse, mürşidine ulaşamadan ölmüşse, birinci kat cennetin sahibidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidini bile soramadan ölmüşse, gene birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen herkes birinci kat cennetin sahibidir. O zaman milyonlarca Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen insanı hatırlayın sevgili kardeşlerim. Bu insanlara yazık olmuyor mu? İşte ömrümüzü burada bu hakikatleri bütün insanlara anlatabilmek için tüketiyoruz. Ve bütün gücümüzle insanlara ulaşmaya çalışıyoruz ki hiç korkmayın. Bir insanın cennete girmesi son derece kolay bir dizaynı ifade eder. Bir tek dileğiniz, ya Rabbi benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir dileğiniz bunu mutlaka sağlar. Peki kişi nereden bilecek? Bunu gerçekten diledi mi, dilemedi mi? Son derece açık ve net olarak bilir. Neden? Çünkü dileyen kişi derhal mürşit konusunda bir talebin sahibi kılınacaktır Allah-u Teala tarafından. O kişi mutlaka mürşidini aramaya başlayacaktır canı gönülden. Çünkü onu hedefe ulaştıracak olan, yani onun ruhunu Allah'a ulaştıracak olan kişi onun mürşididir. O mürşit ne yapmıştır? O da vaktiyle kendi mürşidine tabi olmuştur. Onun mürşidi ne yapmıştır? O da kendi mürşidine tabi olmuştur. Nereye kadar ulaşıyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar ulaşıyor konu. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Demek zor mu? Hayır, hiç zor değil. Kim bu kadar kolay bir şeyi, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyi tahakkuk ettirmişse, o kişinin cehennemden kurtulmaması mümkün değildir. Hemen öldüğünü kabul ediyorum. Ve yaşarsa sevgili kardeşlerim, bu kişiye Allah-u Teala mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Herhangi bir mürşide kimse tabi olamaz. Tabi olduğu zaman bir işe yaramaz. Allah-u Teala onun mürşidini ona mutlaka gösterir. Nasıl gösterir? O kişi öyle bir mürşit sevgisi duyar ki hacet namazını kılıp mutlaka Allah'tan sorar. İşte Allah'ın beklediği budur. Hacet namazının kılınması ve Allah'tan mürşidin sorulması. Boy abdesti alınır, hacet namazı kılınır ve kıbleyi sağ alarak yatılır ve vücut da sağ tarafa döner o gece. Ve Allah'tan mürşit istenir. Eğer kalpten bir dilek söz konusuysa Allah'ın o gece o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Ama peki kişi kalpten bir dilekte bulunmadıysa göstermez. Ne yapması lazım o kişinin? Arkasından bir daha hacet namazı kılması lazım. Gene göstermedi.
Bir defa daha kılması lazım. Çünkü kendisine demek ki eksiklik var bu konuda. Allah Teala her şeyi en üst noktasına kadar bilir. Kim neye layıksa layık olduğunu Allah Teala ona mutlaka hediye edecektir. İhsan edecektir demek. Daha doğru Allah Teala bu ifadeyi kullanıyor. Allah ihsan eder. Hediye biz insanlar arasındaki eşit seviyedeki insanların birbirine verdikleri şeyler. Ama Allah yücedir. O ihsan eder. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala her şeyin en güzelini nasip etmiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun manası ne sevgili kardeşlerim? Aklı başında olan bir insanın normal standartlarda cehenneme gitmesi mümkün değil demek. Çünkü daha Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi aklını başına toplayıp da Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Ama yaşarsa Allah o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını mutlaka kılacaktır. Büyük bir arzuyla, şevkle, istekle kılacaktır. Hacet namazını kılmak için boy abdestini alacaktır. Ondan sonra hacet namazını kılacaktır. Ve Allah Teala o gece ona büyük bir ihtimalle o gece mürşidini gösterecektir. Göstermedi, kişi tekrar kılacaktır, tekrar kılacaktır. Ama Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse onun mürşidini mutlaka kendisine gösterir. Sevgili kardeşlerim, bu ne ifade eder? Bu çok şey ifade eder. Allah Teala'nın buradaki dizaynına dikkatle bakalım. Ne istiyor Allah Teala sevgili kardeşlerim? Allah Teala bizden ne istiyor? Allah Teala bizden hepimizden mutlu olmamızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmemizi istiyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve Allah Teala bizden cennete girmemizi istiyor. Sonsuz bir cennet hayatının yaşanabilmesi için bu kadar basit bir sebebe dayalı. Cennet hayatı sonsuzdur. Sonsuza kadar devam eder. Böyle bir cennet hayatını sağlayabilmek, cennet hayatına kavuşabilmek, cennete girebilmek bir kişinin kalpten bir dilek olması kaydıyla ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesiyle devreye girer. Böyle kişinin bu talebi kabul edilmiş midir, edilmemiş midir? Kişide eğer bir mürşit aşkı, mürşide ulaşma talebi oluşmuşsa ki mutlaka oluşur. Eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka bir mürşit talebi, mürşidine ulaşmanın o müthiş iştiyakını verecektir. Ve kişi isteyecektir mürşidini Allah-u Teala'dan, şevkle, aşkla isteyecektir. Ve Allah ona mutlaka hacet namazını kılıp da boy abdestini alıp hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini istediği zaman mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. Hepimiz aynı yollardan geçtik. Mürşidimize ulaştık. Öyle Allah Teala'nın yoluna girdik. Biz Muhammed Raşit Hazretleri'nin talebesiyiz. Sevgili kardeşlerim, herkesin bir mürşidi mutlaka olmalıdır. Ve birçok insanı Allah'a ruhen ulaştırmış olan bir mürşit olmalıdır bu. Gerçek bir mürşit olmalıdır. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar için kurtuluş en güzel standartlarda

eğildin artık. Büyük kısmı ise ne yazık ki dilemez. İşte problemimiz burada sevgili kardeşlerim. O insanların büyük kısmının da Allah'a ulaşmayı dilediği bir güne mutlaka gelecek devrelerde ulaşılacaktır. Ve insanlardan Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, hangi devirde yaşarsa yaşasın kişi, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Eğer hüviyet değiştirmezse, yani küfre tekrar dönmezse. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetimiz burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Hepinize Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüm. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde beraberiz. Başka ne var ki zaten? Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, sadece tek bir şey sevgili kardeşlerim, mutluluk. Yani sizin mutluluğunuz. Siz mutlu oldukça etrafınıza mutluluk saçacaksınız. Nasıl güneş dünyayı aydınlatıyorsa, siz de başka insanlara o mutluluğu vereceksiniz. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak söz konusu olacak sevgili kardeşlerim. Mutluluk. Mutluluklardan mutluluk beyin. Cennet mutluluğu mu, dünya mutluluğu mu? Arkasında da nasıl sualini sorun. Hepsine cevap vermek için buradayız. Cennet mutluluğu diyorsanız, ben cennete gitmek istiyorum diyorsanız, daha kolay bir şey düşünemiyorum. Hani kimsenin umamadığı bir olay, bir takım Kur'an'dan haberi olmayan insanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki sahabenin bile sadece 10 tanesi cennette müjdelenmiş. Geri kalanın ne olacağı belli değil. Bizim gibi garibana mı kaldı cennet mi diyorsunuz? Evet, cennet sizin için yaratıldı. Sizler için yaratıldı. Ve cennet dedikleri melekler,

Huniler, Kılmanlar, muhteşem bir hayat. Ve giriş bileti bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim, hanginiz cennete gitmek istiyorsunuz? Evet. Siz mi? O gideceğiniz cennetin anahtarı sizin elinize teslim edilmiş vaziyette. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda cennet sizindir. Anda demeyeyim, 7 dakikalık bir zaman farkı koyuyoruz. Allah Teala'nın size Furkanlar vermesi 7 dakikalık bir süreç oluşturabilir. Veya bir defada Allah Teala sizi hemen Allah Teala'nın güzelliklerinin sahibi kılabilir. Ama en uzun devre olarak 7 dakikayı düşünün ve sevgili kardeşlerim, o zaman bir muhteva tahakkuk ediyor. Allah sizi cennetine almaya hazır. Siz onun cennetine girmeye hazır mısınız? Şimdi Kur'an-ı Kerim'den habersiz olan milyonlarca insan bu söylediğim gerçeklerin farkında olmadan ot gibi bu dünyada yaşarlar. Sonra da cehennemin yolunu tutarlar. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah-u Teala'nın katında ilim bu kadar kıymettir. Bu kadar kıymeti bilmiş bir müessesedir. Düşünün ki ilim sahibi olan insanla olmayan insan aynı değildir. Birisi cehaletin kör karanlıklarındadır. En kötüsü kendisini alim zanneden cahillerdir. İşte mesela onlara dersiniz ki, ey aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı diliyor musun? O da ne demek diyecektir size. İşte yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Diyecek ki, ne ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması? Ruh senin kardeşim, ruhun vücudundan çıktığı anda sen ölürsün. Hiç kurtuluşun yok. Bu zırvaları size kim öğretiyor diyecektir. Siz de bizi söyleyin. Ondan sonra da adresini versin, ona ihtarları gönderelim. Bakalım onları okuduktan sonra da o manasız cehalet ilminde ısrar edecek mi? Edebilecek mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz Allah'ın ilminin sahibiyiz. Bu ilmi kendiliğimizden öğrenmedik. Zaten üniversitelerden ilim öğrenen birisi olsaydık, biz de onların söylediğini söyleyecektik sizlere. Onlardan birisi olacaktık. Ve cehenneme gitmeniz için zarfın üzerine bir pul da biz yapıştıracaktık. Ama öyle olmadı. Biz ilmi onlardan öğrenmedik. İlmi Allah'tan öğrendik. Bu yüzden aramızda bir uçurum var. Onlar Kur'an'ı bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı bilmemelerinin sorumluluğunu onlara yüklemiyoruz. Biliyoruz ki onlar neyi öğrenmişlerse sadece onu öğretebilirler. Öyleyse böyle bir dizaynda onlar öğrendiklerini öğretmek için devletten para alıyorlar. Ama ard arda gönderdiğimiz ihtarlar bildiklerinin yanlış ve eksik olduğunu onlara ispatladı. Bunca yıllık öğrenimlerinin neticesinde farklı bir yere ulaştıklarını, kurtuluşlarının mümkün olmadığını anladılar. İşte sevgili kardeşlerim, ibret aynasında olaylara baktığımız zaman bir vaka ile karşı karşıyayız.
sizlerin Allah'ın cennetine girebilmeniz, onların hiçbir zaman tahmin edemeyecekleri kadar basit bir sebebe dayalıdır. Sadece bir tek dileğe, Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi bu kadar. Geri kalanı mı? Geri kalanını Allah yapacak. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Nereden biliyoruz Allah-u Teala'nın geri kalanını yapacağını? İşte söyledikleri. Diyor ki, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim kendisine Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Evet, onları kendisine ulaştırır diyor. Yehdi ileyhi men yunib. Yönelenleri kendisine ulaştırır diyor. Onlar bana ulaşır demiyor sevgili kardeşlerim. Ben ulaştırırım diyor. Öyleyse Allah-u Teala kendisine görev vermiş, kendisini görevlendirmiş ve Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah'ın sözünde hulf, hilaf olmaz. Allah söz vermiş. Sizin göreviniz Allah'a ulaşmayı dilemek, onun üzerine kendi kendine yüklendiği yükümlülükse sizleri hepinizi kendisine ulaştırmak. Allah'ın zatı bütün ruhların çıkış yeridir ve bütün ruhların dönüş yeridir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz bilin ki şu anda bir emanet taşıyorsunuz. Ruh bir emanettir. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. İnsan cahildir ve zalimdir. Öyleyse insan denilen varlıktan Allah-u Teala bahsederken burada nefsin iki tane işaretini vermiş. Zalim ve cahil olmak nefsin iki afeti. Öyleyse bu iki afet orada konulduğuna göre ruh adı verilen emaneti şu fizik vücudumuzla o içimizde bulunan nefsimiz, İkisinde görüntüsü %100 birbirinin aynıdır. İkisi beraber emaneti almışlar. Ve nefsimiz fizik vücudumuzda bir rehine. Fizik vücudumuz bayılmadıkça, uykuya girmedikçe ve ölmedikçe nefs vücuttan ayrılamıyor. Yani nefsin vücuttan ayrılması fizik vücudun mutlak olarak bu üç halden birine ulaşmasına bağlı: uyku, baygınlık ve ölüm. Üçünde de nefsin vücuttan ayrılması söz konusu. Ruhun vücuttan ayrılması ise her an söz konusu. Ne zaman bir günah işlerseniz bilin ki ruhunuz sizinle birlikte değildir. Dışarı çıkmıştır, olayı inceler, elindeki mizanla kaybettiğiniz dereceye bakar ve o kadar bir sıkıntıyı size tattırır. Huzursuz olursunuz bilmediğiniz bir sebeple. İşte o ruhun nefsinize verdiği sıkıntıdır. Öbür taraftan her günahınızın arkasına Allah da size azap eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İşte yolları açık ve kesin. Mutluluğun yolu Allah'a ulaşmayı dinlemekten geçer. Cennet Allah'a ulaşmayı dilemenin sonucudur. İşte
kadar basit, bu kadar kolay bir şey. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, geri kalanını Allah gerçekleştirecek. Diyor ki Allah Teala Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde, ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah dalalette olanları dalalette bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece iki türlü insan var. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemeyenler, onlar dalalette kalmaya mahkumdurlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'a, Allah'ın ulaştıracağı kişilerdir. İşte mutlulukla mutsuzluğun arası bu kadar. Eğer o kişinin gözleri körse, kulakları sağırsa, kalbi ekinet kaplıysa, kalbinde ekinet varsa, o kişinin görme hassasının üzerinde ışığa ve tatlı perdeyle görme hassası mühürlüyse, kulakları işitme hassası mühürlüyse, idrak hassası o da mühürlüyse, kişi idrak edemiyorsa, o kişi kesinlikle bilin ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişidir. Ona mutlaka yapılmıştır teklif. O yapılmış olan teklifi kabul etmemişse veya karşı çıkmışsa, öfkelenmiş karşı çıkmışsa, o zaman Allah Teala o kişiye 7 tane burkan verir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, muhatap olduğu zaman o zaman Allah Teala o kişiye ihbat veriyor. Onun muhtevasında idrak hassasını oluşturuyor. Bu idrak hassası var olduğu için bakan kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Sözlerini dinlediği zaman işitmeye başlıyor ve Allah'ın kendisine verdiği o furkanla idrak hassasını kalbine indiriyor ve idrak ediyor. Öyleyse üç türlü insanla karşı karşıyayız. Allah'ın talebi, bana ulaşmayı dileyin ki sizi cennetime alayım talebi ve vaadi, o kişiye ulaştığı zaman ya o kişi kabul eder, ya ilgisiz kalır, ya da reddeder ama ilgisiz kalmaz, karşı çıkar. Üç alternatifin üçü de geçerlidir. Ama burada bir başka faktörü de dikkate almalıyız. İnsanlar davete muhatap oluyorlar ama bunu değerli bir şey olarak düşünmüyorlar ve sadece zihinlerine ulaşan, belleklerine giren, dosya almış olan bir konuşma
önem vermedikleri bir şey. İşte görünen ve kendisine talep ulaştırıldığında onun değerli bir şey olduğunu hiç düşünmeden, aklına bile getirmeyen, bir kişi üzerinde durmayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, o ceviz kabuğu programında biz 1986 yılında bu söylediklerimizi sizlere orada 3 defa anlatmıştık. Kim hatırlıyor ki? Her seferinde sözümüz engellenmiş ama biz gene yakaladığımız her fırsatta bu hususu size yeniden anlatmış, yeniden anlatmıştık. Sadece 3 defa anlatmak imkanını bulabildik. Ama hepiniz bizi dinliyordunuz. Ve sonra hiçbiriniz bunu hatırlamıyorsunuz. Yani bizi tanımayan kişilerin hakkımızdaki notu zaten negatifti. Allah-u Teala'nın orada bir muradı vardı. O insanlar kamuoyuna bir şey ispat etmeye çalışıyorlardı. Dört profesörle bir Cevizoğlu hepsi birlikte bir kumpas kurmuşlar, bir hile kurmuşlar, mekir kurmuşlar. Akılları sıra bizi tuzağa düşürmüşlerdi. Ve kamuoyuna bizim hem deli olduğumuzu kabul ettirdiler, hem de şeytandan vahiy alan, şeytan tarafından öğretilmiş birisi olduğumuzu kabul ettirdiler. Ve de biz de sessiz sedasız sonucu kabullenmiş göründük. Acaba Allah-u Teala'nın muradı neydi? Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, onlar diyor hile yaparlar ve hilelerini başardılar zannederler diyor. Ama Allah'ın mekri, Allah'ın hilesi her zaman onların hilesinden üstündür diyor. Peki ne dediler? Sen dediler, peygamberlik iddia ediyorsun dediler. Yalandı tabii. Ve küçültebilmek için her şeyi yaptılar. Sonuçta da kamuoyu bizim hem deli olduğumuza inandı, hem de öğretilmiş olduğumuza, şeytan tarafından öğretilmiş olduğumuza inandı. Allah'ın muradı neydi? Allah'ın hilesine bakın. Bu söylediklerimi bir ispat vasıtası olarak Allah-u Teala devreye soktu ve bir şeyi ispat etti. İspat etti ki Duha suresinin 11, 12, 13, 14. ayetlerinde yer alan Resul, o biziz. Allah-u Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Habibim diyor. O geleceğe bak diyor. O gün ki bütün yerleri, gökleri bir duman kaplamış olacak diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu duman Arapça adıyla duhan, bütün dünyayı saran fitnedir. Yani Allah'ın, Allah'a ulaşma dileğinin yok olduğu bir devrede, Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, İslam'da da Allah'a ulaşma dileğinin yok olduğu bir fitne devresi. Bütün insanları kavramış durumda.
Onlar derler ki diyor Allah Teala, ya Rabbi bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Allah Teala da cevap veriyor. Nerede onlarda ibret almak? Allah'ın bir Resulü onlara apaçık bir şekilde geldi de ona öğretilmiş ve deli dediler diyor Allah Teala. Dediler mi? Şimdi kendinize sorun suali. Öyle olduğumuza inanmadınız mı? Bizim oradaki sükunetimiz belki birçok kişiyi şaşırtmıştır. Ama o Allah'ın bir tuzağıydı. Onlar bizi tuzağa düşürdüklerini zannediyorlardı. Esprilerle ve bizi değersiz bir kişi olarak gösterme konusundaki gayretleriyle hayli başarılı bir mizanseni sahneye koymayı başardılar, oluşturdular. Her biri kendine düşen görevi bir hakkın gerçekleştirdi. Ama netice bizim tuzağa düşmemiz değildi. Onların tuzağa düşmesiydi. Çünkü bugün biz size o ayetlerden bahsettiğimiz zaman bunun kesinlikle ispat edilmiş olduğunu gördünüz. Allah'ın bir Resulü kendisine öğretilmiş ve dedi deniyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hilesi her zaman insanların mekirlerini, hilelerini alt eder ve ispatı kesindir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya baktığınız zaman ne kadar net olarak göreceksiniz hakikatleri. Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde yine aynı konulara dokunuyor Allah Teala. Onlar dediler ki diyor Allah Teala, ah keşke o Resul'e tabi olsaydık. Ah keşke falanları kendimize dost edinmeseydik ki onlar bizi dalalette bıraktılar. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler, Kur'an'dan hicret ettiler. Senelerden beri size söylediğim şey bu değil mi sevgili kardeşlerim? Kur'an'ın terk edilmiş olduğu değil mi? Hangi Resul'den bahsediyor acaba Allah-u Teala? Peki ya Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi ne diyor Allah Teala? Ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum. Bu ağır misakimi kabul ettiniz mi? Ve dilinizde de ikrar ediyor musunuz? Kabul ettik ve ikrar ettik dediler. İşte orada bu konu da gündeme gelmişti. O dediler ki, o oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim şu ulul azm olan nebilerden misak aldığımız zaman Hazreti Nuh'tan da Hazreti İbrahim'den de
Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da, senden de misak aldık diyor. Yani Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah'ın kendilerinden sonra gelecek bir Resul'ün kendilerine söylendiği Nebiler arasında bu dört Nebi'den başka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de beşinci Nebi olarak yer alıyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlara söyleniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dahil olduğu bu beş tane Nebi'ye, ulilazm peygamberlere söyleniyor. Sizden sonra diyor bir peygamber gelmeyecek. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize dair ben sizden misak istiyorum. Bu misakimi kabul ediyor musunuz? Ve dilinizde de bu ağır misaki ikrar ediyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile diğer dört nebi, hepsi nebidir ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi nebilerin yani peygamberlerin sonuncusudur. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve her şey ayan beyan ortada. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e 14 asır evvel koymuş o Resulünü. Ahir zamanda ortaya çıkacak olan, hidayete vesile olacak olan hidayetçi. İşte o biziz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda inkar neyi değiştirir ki? Kur'an'ın ilmine sahip olmayanlar hep insanların yazdığı kitaplardan dinlerini öğreten insanlar elbette bu ilmin sahibi olamazlar. Kur'an'ın ruhunu da sadece Allah'ın Kur'an öğrettiği kişi bilir. Öyleyse biz bu ilmi ondan alırız. Onun için bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarlardan hiçbirisini hiçbir din adamı inkar edemedi. Hayır böyle değildir diyemedi. Ve hepsinden acısı onların tasavvufu yaşamakta olanları hariç hepsi dalalette olduklarını, fıskta olduklarını, hidayette olmadıklarını, Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını gördüler. Sevgili kardeşlerim, onun için diyoruz ki, sizin kurtuluşunuz Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlayan bir vetireler dizisini ifade eder. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Geri kalanların gireceği yer cehennemdir. İşte son derece açık bir biçimde Allah Teala hükmünü veriyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhmün nâru
bima kânû yeksibûn. Onlar diyor Allah-u Teala bize ulaşmayı dilemezler. Bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Dünya üzerindeki esirler hiçbir şey ifade etmiyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Peki ne bu adamların suçu? Ne yapmışlar? Cinayet mi işlemişler? İnsanları dövmüşler mi, yaralamışlar mı, hırsızlık mı yapmışlar? Nedir bunların suçları? Başkalarıyla alakalı değil, kendileriyle alakalı. Bir tek suç. Bütün insanları cehenneme götürecek bir tek suç. Allah'a ulaşmayı dilememek. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse ama Allah'ın emrettiği İslam'ın 5 şartını ömrü boyunca gerçekleştirmişse bu kişi cehennemden kurtulabilir mi? Kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennemdir. İşte bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. 15 yaşında sorumluluğu başlamış ve İslam'ın 5 şartını namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ömrü boyunca devam ettirmiş. Bütün şartlarda her gün 5 vakit namazını kılmış, Ramazan boyunca orucunu tutmuş, zekatını vermiş, kelime-i şehadet getirmiş, hacca da gitmiş. Ve ömrü boyunca da ibadetlerini yapmış. Bu saydığımız İslam'ın 5 şartını ve Allah Teala beni acaba cennetinin hangi katına alacak diye bekliyor. Ama gideceği yer cehennem sevgili kardeşlerim. Sırf Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden haberdar olmadığı için. İşte iblisin hilesine dikkatle bakın. İblis ne diyor? Beni diyor kıyamet gününe kadar yaşat. Bana kıyamet gününe kadar mühlet ver diyor Allah-u Teala'ya. Çünkü Allah-u Teala diyor ki seni huzurumdan kovuyorum diyor iblise. Adem Aleyhisselam'a secde etmediği için. Ve diyor seni cehennemde sonsuza kadar yakacağım diyor. İblis de diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana bu emri verirsen o zaman ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin karşılarına dikileceğim. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara yaklaşacağım ve sırat-ı müstakime ulaşmalarına hiçbirinin ulaşmasına müsaade etmeyeceğim. Engel olmaya çalışacağım. Ve bir başka ayette de diyor ki o Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Peki iblis bunu başarmış mı? İşte kıyametten verdiği kesit Allah-u Teala'nın Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Kıyamet gününden bahsediyor. Ve müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Bütün fırkalar hepsi şeytana kul olmuşlar.
müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. Öyleyse şeytana kul olanlar mümin olmayanlar. Müminlerse Allah'a ulaşmayı dileyenler. İnsanlar Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanıyorlar diye kendilerini mümin zannediyorlar. Eğer lügat manaları açısından bakıyorsanız haklı görünüyorlar. Mümin imanın sahibi demek, inanan demek, inançlı kişi demek, Allah'a inanıyor. Ve insanların bütün yanlışlığı burada Kur'an-ı Kerim bilgisizliği. Diyorlar ki mümin inanan demek. Allah'a inanan demek. Gerçekten öyle. Allah'a inananın adı Kur'an-ı Kerim'de mümindir. Biz de diyorlar inanıyoruz. Ve Allah-u Teala müminlerini cennetine alacağını söylüyor. Söylüyor mu? Söylüyor hakikaten. Mümin suresi 40 numaralı suredir. Onun 40. ayeti kerimesi Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ama mümin kimdir sualinin cevabını Allah'a inanandır diye cevaplandırıyorlar. Lügat manası öyle. Gerçekten öyle. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan mümin olamıyor sevgili kardeşlerim. Dalaletten kurtulamıyor. Küfürden kurtulamıyor. Mümin olduğuna göre küfürde olmaması lazım. Mümin küfürden kurtulan kişidir. Hayır, küfürden kurtulan kişi değildir. Mümin Allah'a inanan kişidir. Ve inanmak kimseyi kurtarmıyor. Küfürden kurtulan kişi, o inananlardan her kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, o zaman o kişi küfürden kurtulur. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasını alan bir faktör olduğu gün o kişi mümindir. Allah'a inanan kişi için de Allah-u Teala aminü kelimesini kullanmış. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kurtuluşa ulaşamıyor. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Net olarak Yüce Rabbimiz şunu söylüyor. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri. Allah amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nuru ulaştırır. Yani mürşitlerine ulaşırlar. Ondan sonra kapkaranlık olan kalplerinin yarısını Allah-u Teala nurla doldurur ve kendi zatına ulaştırır. Allah ulaştırıyor, biz ulaşmıyoruz. Sonra devam ediyor ayet-i kerime vellezine keferu. O kafirlere gelince ve o kafirler ki evliya-ümit tagute, onlar tagutun dostudurlar. Öyleyse müminlerin dostları Allah, kafirlerin dostları tagut. Onlar da tagut tarafından nurdan zulmete götürülürler diyor Allah-u Teala. Ve bütün sahabe taguta kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuşlar. Evvela şu Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde gördüğümüze dikkatle bakalım. Amin olanların Allah-u Teala dostu. Onları zulmetten nura ulaştırıyor. Nurun yarısını geçtiği anda kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Halbuki Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel o kişinin kalbi kapkaranlıktı, zulmet içindeydi. Kimin dostu bunlar? Müminler. Amini olan müminler. Amini olanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir başka ifadeyle Allah'a münip olanlar. Yünip olanlar. Allah'a
ulaşmayı dileyerek Allah'a yönelenler. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada o kişi kurtuluşa imzasını alıyor. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gidecek. Bu kişi Allah'a ulaşıyor, Allah'a inansa da cehenneme gidecek, inanmasa da cehenneme gidecek. Allah cennete veya cehenneme girmenin sebebi Allah'a inanmak değil. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece cennete girebilirler. Bu da dört tane şart gerektirir. Bir, Allah'a inanmak. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına, mülaki olacağına inanmak. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Ve dört, Allah'ın ulaşmayı, kişi ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın kendisini mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanmak. Kim bu dört şartın sahibi ise o, Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde geçen amen olan kişidir. Allah onu mutlaka zulmetten nur ulaştıracak ve kendisine de ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu istiyorsanız, bu istediğiniz mutluluk bütün boyutlarıyla Kur'an'da mevcut. Ve sadece dileğiniz, istemeniz sizin o hedefe ulaşmanız için yeterlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları, sadece onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyi neden tek faktör olarak alıyoruz? Allah Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan seçilenler Allah'a ulaşmayı diler. Onlardan, o seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Elbette. Ama insanların %90'dan fazlasını seçiyor Allah Teala. Sadece kalbinde zevk olanları, yani başka insanları da Allah'ın yolundan çevirmeye çalışanları, kalplerinde maraz olanları ve uzak bir dalalet içinde olan, başka insanları sırat-ı müstakimden men edenleri Allah-u Teala seçmez. Bunlar da toplumun %10'undan her zaman az bir değer, az bir miktardır. Geri kalan herkes seçilir. Onun için seçilmeyi kimse bir engel olarak görmesin. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasını, Allah'a ulaşmayı dilemesini engelliyorsa, onları sırat-ı müstakimden men ediyorsa, şu dünya üzerindeki sahip olduğu bir titre dayanarak böyle yapıyorsa ve diyorsa ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür, irci-i emri bir ölüm emridir diyorsa, ki burada da ne kadar büyük bir yanlışlık var. İrci-i Rabbine rücu et, Rabbine geri dön demek. Ruha hitap ediyor Allah-u Teala. Ve bunun bir ölüm emri olduğunu söylüyorlar. Allah-u Teala yani herkese diyor ki intihar et. Halbuki Kur'an-ı Kerim intihar eden kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala bütün kullarına bu emri verir mi sevgili kardeşlerim? İntihar edin de sizi cehenneme alayım. Böyle bir şey sadır olabilir mi Allah-u Teala'dan? İntihar eden herkesin mutlaka cehenneme gideceğini söylüyor Allah-u Teala. Ondan sonra diyorlar ki bu ayet Şems suresinin, Bedir suresinin 9. ayet-i kerimesi,
27, 28 Şeyh suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki irci'i ila rabbiki Rabbine rücu et. Radiyeten var diye nefsin Allah'tan razı olması ve Allah'ın rızasını kazanması. Fetüli fi ibadi. O zaman fizik vücuda hitap ediyor. Allah Teala kullarımın arasına gir. Fetüli cenneti ve cennetime gir. İlk talep nefse, ikinci talep ruha, üçüncüsü nefsin iki vasfı, sonra fizik vücudun devreye girmesi, sonra da kişinin cennete girmesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah'ın sonsuz mutluluğuna ulaşasınız. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah-u Teala'nın sizlerden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Mutluluğunuzun anahtarı ise başka birinde değil, sadece sizde, sizin serbest iradenize bağımlı. Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün negatif faktörlerden kendinizi kurtaracaksınız. Dilemezseniz kurtulmanız mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan her halükarda en güzele doğru bir yolculuğu yapmakla vazifeli kılınmış Allah-u Teala'dan. Ama bunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağuta kul olmaktan kurtulurlar. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulurlar. Ve Allah'a kul olurlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَافَ وَشْرِ اِبَادِ Onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve ne olmuşlar? Tağuta kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini. Sonra kullarımı müjde ediyor Allah-u Teala. Allah'a kul olmuşlar. Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Ve Allah'a kul olmuş sahabe. Ve onlara müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Hem cennet müjdesi hem de dünya müjdesi. Demek ki kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktada kişi net bir şekilde tağutu kul olmaktan kurtuluyor. Ne gördük? Küfürden kurtuluyor kişi. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kafirler değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi Allah'a inansa da kafir olmaktan kurtulamıyor. Tağutun dostları kafirler olduğu cihetle hem bu ayet-i kerime gereğince sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler küfürden kurtulur. Yani Zümer 17 gereğince hem de Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi gereğince kafirler tağutun dostudurlar ve Allah'ın dostları kafir olmayanlardır. Yani müminlerdir. Tağuttan kurtulanlar, tağuta kul olmaktan kurtulanlar, Allah'ın kulu oldukları anda zaten mümin olmak şerefini elde etmişlerdir. Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemek, sizden istenen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilediğiniz an bütün engellerden kurtulacaksınız. Dilediğiniz an
birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız. 14. basamakta ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %50'yi aşacak. Yani dünya hayatının her gün yarısını mutlulukla geçireceksiniz. Geri kalan yarısını da mutsuzlukla. Çünkü buraya kadar geldiniz. Henüz nefsinizin kalbinin yarısı kapkaranlık. Ama başlangıçta bütünü kapkaranlıktı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu istiyorsanız tümen tümen. Sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine kalkan bir uçağa binmiş olacaksınız. Seçim sizin. İsterseniz o uçağa binersiniz, isterseniz yaya kalırsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yoluna kimse kimseyi alamaz. Kimse kimsenin hidayetine sebebiyet veremez. Kendi hidayetinin sahibi herkes kendisidir. Sadece kendisi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hidayete erer. Öyleyse hidayet çağının içerisinde sizlere sesleniyoruz. Hidayete gelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyen hidayeti mutlaka elde eder. Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Mürşide ulaşmakla ikinci safhaya ulaşır. Ruhu Allah'a teslim etmekle üçüncü safhaya ulaşır. Ruhun hidayeti tamamlanır. Fizik vücudu Allah'a teslim ederseniz fizik vücudunun hidayeti tamamlanır. Nefsi Allah'a teslim ederseniz nefsin hidayeti tamamlanır. İrşada ulaşırsınız. İradenizi de Allah'a teslim ederseniz iradenizin de hidayeti tamamlanır. Böylece hidayetin en üst noktasına ulaşmış olursunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bir defa daha sizlerle birlikte, hep birlikte ve oraya doğrudan doğruya siz sevgili kardeşlerimize hitap etmek imkanını bulduk. Yüce Rabbimiz bizlere bu güzel günleri de böylece yaşatmış oluyor. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmekle söze başlamak istiyorum. Hepiniz bizim için ayrı bir değersiniz, kıymetsiniz. Hele bizim doğum günümüzde sizlerle, hepinizle birlikte olmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı, ayrı bir huzur vesilesi. Sevgili kardeşlerim, hepinize sevgilerle sesleniyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden. Allah Teala'nın bize emrettiği şey sevmek sevgili kardeşlerim. Eğer hepimiz birbirimizi sevebilirsek şu dünyada mutlu bir hayatı gerçek anlamda yaşamış oluruz.

Olsun ya. O halde rahat rahat konuşabiliriz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Bizler sevgi üzerine kurulu bir dünyanın müntesipleriyiz. Bu dünya tasavvuf dünyasıdır. Allah Teala istiyor ki herkes tasavvufu yaşasın. Herkes Allah'a teslim olmak istesin. Ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek istesin. Herkes cennete gitmek ister. Ama insanların çoğunun gideceği yer bu talebe rağmen cehennemdir. Çünkü insanlar ne yapmaları lazım geldiğini bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştırmayı nasip kıl bana tarzındaki bir ifade, o kişinin cennete girmesi için yeterli bir ifadedir. Ne olur, ey yüce Allah'ım, ne olur bana da ruhumu sana ulaştırmak imkanını ver. Benim de ruhumu sana ulaştır tarzındaki bir talep ilk adımı atmak demektir. Bu ilk adımı atan kişinin yeri birinci kat cennettir sevgili kardeşlerim. Gerçekten böyle bir talep Allah-u Teala'ya ulaşmış mıdır? Allah-u Teala bu talebi kabul etmiş midir? O kişi bunu çok rahat ve kesin olarak anlar. Nereden anlar? Çünkü Allah-u Teala ona eğer sahiden Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta bir talepte bulunduysa, Allah'a ruhunu Allah'a teslim etmek istikametinde, o zaman Allah Teala o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verir. İşte hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini soran bir kişi, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Allah Teala'nın sözü son derece açık sevgili kardeşlerim. Buyuruyor ki: Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala hazır. Kim Allah'a "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" tarzında buradan kalpten bir dilekte bulunabilirse, o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Bu noktada ölse birinci kat cennete mutlaka girer. Yaşıyor. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş midir yoksa dilememiş midir? Burada belli olur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kıldığı zaman ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşit Hint'te olsun, Yemen'de olsun, Çin'de olsun, nerede olursa olsun, müridin görevi mürşidine ulaşıp ona Allah'ın huzurunda tabi olmaktır. El öpüp tabiyetini gerçekleştirmek mürit için bir gerekliliktir, onun ötesinde zorunluluktur. Sevgili kardeşlerim, ne sağlar bu? Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş olan bir insanın gerçekten dilediğini gösterir ki, bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip ölse birinci kat cennetin sahibidir. Eğer bu cennete ulaşma faslından sonra Allah Teala onun kalbine mürşit sevgisi veriyorsa, hacet namazını kıldığı zaman mürşidini gösteriyorsa Allah Teala ona, o kişiyi tabiyetini gerçekleştirmek zorundadır. Mürşidi Hint'te olsa, Yemen'de olsa, nerede olursa olsun mürşidine ulaşmak, onun önünde diz çöküp tövbe etmek ve el öpmek. Bu hedeftir. Neyi sağlar?
Tabiyet

ikinci kat cenneti sağlar. Bu kişi mürşidine tabiyetten sonra ölse ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır ve o kişi ermiş evliya olacaktır. Velilerden, evliyadan ermiş olan, nesini ermiş, erdirmiş, nesi ermiş? Ruhu Allah'a ermiş. Ruhu Allah'a ulaşmış. Allah Teala insanların hepsinin ruhunu tekrar geriye alır. Doğduğumuz zaman Allah Teala bizlere ruhundan üfürür. Bütün insanlar Allah'ın üfürdüğü ruhun muhtevasına girerler. Herkese kim olursa olsun Allah Teala mutlaka doğunca ruhundan üfürür. Öyleyse ruh ve fizik beden, bir de nefs, bir üçlü teşkil ederler. Biliyorsunuz ki bütün insanların nefsleri vardır ve fizik vücutları. Nefslere baktığımız zaman sevgili kardeşlerimiz, nefsimizin sadece afetlerle dolu olduğunu görürüz. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire nefsimizin 19 tane afetinin var olduğu bir ortamda bize konuyu açar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için söz konusu olan şey bu noktada Allah'a ulaşmayı dileme noktasında mutlaka hacet namazını kılıp mürşidi Allah'tan sormasıdır. Bu hacet namazını kılıp sormanın arkasından Allah Teala'ya, Allah Teala'nın ona mürşidini gösterdiğini göreceğiz. O zaman mürşide tabiyet söz konusudur. İşte burada Allah Teala kolaylıklar göstermiş ve mürşitlere tabi olup da başkalarına el verebilecek, el öptürebilecek seviyede olanların hepsi bulundukları yerde bu görevi üstlenmişlerdir. Mürşit bir başka ülkededir, olabilir. Ama ona ulaşıp da el almış olan birisi, eğer başkalarına bunu ulaştırmak yetkisinin sahibi kılınmışsa Allah-u Teala tarafından, o başkalarına el öptürmek yetkisinin sahibi olur. Böylece dünyanın her tarafında bir mürşidin müritleri bulundukları her ortamda oradakilere el öptürmeyi yetki olarak Allah-u Teala'nın kendilerine verdiği insanlardır. Öyleyse her halükarda bütün insanlar için bir kurtuluşun var olduğunu görüyoruz. Her tarafta Allah'ın dostları en güzeli yaşamak ve yaşatmak üzere hareket halindedirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan bahsetmek aslında doyulmaz bir zevktir. İnsanın içine ferahlık verir. Dinleyen için de bir ferahlık oluşturur. Çünkü o kişi müjdeler alıyor. Nasıl bir müjdeden bahsediyoruz? Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyip de arkasından hemen ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Eğer yaşarsa, böyle Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş bir kişi yaşarsa Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet, yani ruhunu Allah'a ulaştıracak olan müessese. Tabi olduğu anda mürşidin cereyanı müride,
Murad edene, Allah'a ulaşmayı murad eden kişiye geçmiştir. Bu cereyanın geçmesiyle beraber olay başlamıştır. Onun için ruhu vücudunu derhal terk eder. Vücudunu terk eden ruh, Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhlarla giden kafileye katılır. Ve böylece 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Bu gök katlarının her biri birer birer aşılır. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katı. 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk ve Sitetil Müntaha'ya ulaşma, oradan dikey bir yolculukla Allah-u Teala'nın zatına yükselme. Allah'ın zatına yükselip Allah'ın zatında yok olmak, ifna olmak, fani olmak. İşte hepimiz doğduk. Doğduğumuz zaman Allah-u Teala bizlere ruh üfürdü. Sonra da Allah'a onu ulaştırabilenler ruhlarını ulaştırdılar. Ne oldular? Ermiş evliya oldular. Ermiş evliya. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanları mutlu görmek öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. İnsanları mutlu edebilecek olan en önemli konu ise Allah ile olan ilişkilerinde başarı kazanmaları. Bir insanın ermiş evliya olması son derecede kolay bir vetiredir ve Allah Teala bütün insanlara bu mükafatı vermekte her an hazırdır. İster ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin, Allah da onlara ruhlarını kendisine ulaştırmayı nasip etsin ve böylece hepsi cehennemden kurtulsunlar insanların. Allah'ın istediği bu. Peki iblis ne ister? İnsan ve cin şeytanlar. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah ile olan ilişkiyi fuzuli bir işlem zannederler. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Şimdi İslam alemindeki en büyük handikapa bakalım. Ne görüyoruz? İslam'ın 5 şartını görüyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bu 5 şartın hiçbirisi bir insanı cehennemden kurtaramaz. Bir insan Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemedikçe 1. kat cennetin sahibi olamaz. Dilerse Allah ona mutlaka mürşit sevgisini verecektir. Hacet namazını kıldığı zaman o kişi mutlaka Allah ona mürşidini gösterecektir. Burada ona düşen görev Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak el öpüp tabi olmak. Tabiyeti gerçekleştirdiği an bu kişi ölse 2. kat cennetin sahibi olarak ölür. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi mürşidine ulaştığı anda ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığında bir zikir sevgisi onu alacaktır kendisine. Namaz sevgisi o kişiye büyük mutluluk verecektir. Huzur içinde görevlerini yapacak ve zikri adım adım artacak. Arttıkça o kişinin 1. kattan 2. kata, 2. kattan 3. kata, 3. kattan 4., sonra 5., 6. ve 7. katlarına ulaşması, 7. katta 7 tane alemden geçip dikey bir yolculuk yapması ve Sitretil Müntaha'da Allah'ın zatına ruhunun ulaşması söz konusu olur. İşte böyle olan insanlara ermiş evliya diyoruz. Aslında evliya kelimesi çoğul bir kelime, veliler demek. Ama dilimize tekir olarak da girmiş. Hacı Bektaş veli mi derler? O evliyadır.
sevgili kardeşlerim aslında velidir demek lazım ama dilimize girmiş bir defa. Hani bir şarkı var ya, sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare diyor. Biz de buna alışmış bulunduk güzelim gayrı ne çare diyoruz. Sevgili kardeşlerim, isterseniz en güzeli doğrusunu söylemektir. Veli tekil kelimedir. Evliya bu kelimenin çoğuludur. Dost manasına gelir. Veli dosttur. Yani kimin dostudur? Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuysa mutlaka o kişi insanlara da dosttur. Bütün bunlar sevgili kardeşlerim bir hedefe yürümemiz için konunun esasını teşkil eder. Hiç kimse Allah'ın cereyanını almaksızın ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Bu sebeple mutlaka bir mürşit herkes için şarttır. Mutlaka o cereyan alınacaktır. Ve ruh bu alınma sırasında vücudu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Bunlar ne ifade ediyor? Bunlar ermiş olmanın basamaklarını ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci basamak. Mürşide tabiyet ikinci basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırmak üçüncü basamak. Bu basamakların her birisi yedi tane gök katından bir tanesine tekabül eder. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olup ölen bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan bir kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyle ölür. Öldüğü zaman üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür. Eğer bu kişi devam ederse yoluna ruhunu Allah'a teslim edecektir. Sonra etti dört. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Beş, muhlis olacaktır. Altı, iradesini Allah'a teslim edecektir. Yedi, yedi tane gök katını birer birer aşacaktır. Yedi tane muhteva taşıyacaktır daha sonra. Yedi tane gök katını aşan kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Bu kişi ermiş evliyadır. Konuların birbirine karışmaması için ayrımı tam olarak yapalım. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mutlaka Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Mürşidine mutlaka ulaşacaktır. İçinden gelecektir bu. Elinde olmaksızın o mürşidi Hint'te Yemen'de olsa arayıp bulacak ve tabi olacaktır. Tabiyet ona ikinci kat cenneti kazandırır. Ve ruh vücuttan ayrılır. Ayrılan ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Bu da o kişinin gayretine kesin olarak bağlıdır. Zaten içinden gelen şey zikirlerini gerçekleştirmek, büyük bir şevk içinde görevlerini yapmak olacaktır bu noktadaki bir kişinin. Böylece ruhu Allah'a ulaşmış olacaktır. Üçüncü kat cennet. Bu kişi artık ermiş evliyadır. Nereye ermiştir? Ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ermiştir. Allah'a ulaşmıştır. İşte insanların ermiş, ermiş, ermiş dedikleri şey aslında bu kadar basit bir şey. Herkes kim olursa olsun Allah'a ulaşmayı kalpten bir dilekle dilerse ve bu noktadan itibaren mürşidine ulaşırsa, tabiyetinden itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Bu kişi mutlaka ermiş evliya olur. Ne oldu? Kişi ermiş evliya oldu. Neyini teslim etti? Sadece ruhunu teslim etti. Ama ötesi var. Fizik vücut teslim edilecek ruhun tesliminden sonra ikinci teslim. Sonra nefs teslim edilecek üçüncü teslim. En sonra irade teslim edilecek. Ve ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah teslimi dört ayrı teslim kademesini ifade eder.
Ama kademelere baktığımız zaman bu teslimlerin bütününü teşkil eden bütün safhaları sayarsak Allah'a ulaşmayı denemek birinci safa, mürşide tabiyet ikinci safa, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safa, fizik vücudun teslimi dördüncü safa, nefsin teslimi beşinci safa, muhlis olmak altıncı safa, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safa. Yedili sistem otomatik olarak devreye giriyor ve her şeyi yerli yerine oturtuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere bunları anlatmak öylesine büyük bir zevk ki, öylesine bir huzur içinde oluyor ki insan, neden öyle diye düşünüyor musunuz? Çünkü muhtemeldir ki, bu ara sizin aranızda bulunan insanlardan, Allah'a henüz ulaşmayı dilememiş olanlardan bir kısmı bunun sonunda Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Sevgili kardeşlerim, bu ne demek? Bu o kişinin cehennemden kurtulup cennetin birinci katına yükselmesi demektir. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'tan mürşidini dilerse hacet namazını kılıp, boy abdest alacak, hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak. Sorarsa, eğer samimiyse, gerçekten mürşidini istiyorsa, Allah'ın o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Ve bu kişi mürşidini görmekle Allah'a ulaşmayı dilediğinin de kesin sonucunu almış olur. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiye böyle bir talebi yoksa mürşit göstermez. Çok özel hallerde en üst noktalara çıkabilecek seviyede bir yapı ile Allah Teala'nın yapılandırdığı kişiler bunun dışında kalacaklardır. Onlar her halükarda mutlaka Allah Teala'nın mürşitlerine ulaştırdığı, sonra ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini de Allah'a teslim edecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, ermiş evliya olmak hiç kimse için bir zorluk taşımaz. Allah Teala'nın ifadesi, tekrar etmekte fayda görüyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım tarzında. Öyleyse ulaştırmayı gerçekleştiren Allah sevgili kardeşlerim. Hepiniz bu imkanın sahibisiniz. Eğer aranızda Allah'a ulaşmayı henüz dilememiş olan birileri varsa yapmaları lazım gelen şey Allah'a hemen müracaat etmeleri. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ne olur beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermişlerden olayım. Bu tarzda bir talebin, eğer o kişi samimi ise Allah Teala tarafından kabul edilmemesi mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü Allah'ın koyduğu ayet son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse dilek tek başına yeterli sevgili kardeşlerim. Bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu dilek o kişinin ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracak olan bir özellik taşır. Eğer kişinin bu noktadan itibaren 7 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Kişi birinci kat cenneti Allah'a ulaşmayı dilediği zaman elde eder. Bu ona mutlaka mürşide ulaşma konusunda bir talep yükler. O kişi artık ne yapar eder? Mürşidini aramaya başlar. Hacet namazını kılınca, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse
Allah'ın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka Allah o kişiye mürşidini gösterir. Yapılması lazım gelen şey nedir? Ne kadar uzakta olursa olsun, mürşide ulaşmak, tabiyeti gerçekleştirmek. Yani Allah-u Teala'nın huzurunda mürşidin elini öperek tövbe etmek. Şöyle gerçekleşir. O kişinin söyleyeceği sözler, Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarım için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen falancaya Allah'ın huzurunda tabi olmak. Tabi oldum dediği anda, el öptüğü anda olay tamamlanmıştır sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün insanlar için Allah-u Teala'nın öngördüğü bir muhteva var. O istiyor ki herkes mutlu olsun. Ama bedavadan mutluluk da yok sevgili kardeşlerim. Hiç kimse zengin oldu diye mutlu olmak imkanının sahibi değildir. Ne kadar isterdik, herkes çok zengin olsun da bunun tatbikatını yapsın ve görsün ki zengin olmak insana, Allah'ın yolunda insanın, Allah'ın yolunda olan bir insanın kazandığı ruh haletini veremez. Bu mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, insanların nefsi vardır, ruhu vardır, bir de fizik bedeni. Ruh, nefs ve fizik vücut. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olursa, onun vücudu tabi olduğu an, onun ruhu tabi olduğu an vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkan kafileye mutlaka katılır. Bundan sonraki görevi ruhun 7 tane gök katını birer birer aşmaktır. 7 tane gök katını o insanın ruhunun aşabilmesi, o kişinin fizik vücudunun gerekli seviyede zikirlerini yapmasıyla mümkündür. Öbür taraftan Allah'ın sözü var. Son derece açık bir şekilde diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte bu ayeti kerime gereğince, Allah'a ulaşmayı gerçekten kalben dileyen bir insana, Allah-u Teala bunu mutlaka vermek durumunda olduğu cihetle, o kişiye zikri sevdirir, namazı sevdirir, bütün ibadetler o kişi için bir zevk haline gelir ve o kişinin ruhunu, eğer o kişiye Allah-u Teala 7-8 aylık bir ömür vermişse, mutlaka bu süre içinde kendisine ulaştırır. İşte bu kişi ermiş evliyadır. Ruhunu Allah'a erdirmiş olan bir evliyadır. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda evliyalık müessesesinin birinci kademesindedir. Mürşidine tabiyetle ikinci kademededir. Ruhunu Allah'a ulaştırmakla ermiş evliya olur. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra muhlis olacaktır. Sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Ve 7 tane gök katını birer birer daha başlangıç noktasından itibaren aşmaya başlayacaktır. Ne demiştik? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci gök katına Allah Teala tarafından ulaştırılır. Bu birinci seviyedir. Sonra o kişi mürşidine tabi olacaktır. İkinci katiyenetin sahibidir. Sonra o kişinin tabiyetle beraber vücudundan ayrılan ruhu Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Allah'a ulaşınca o kişi ermiş evliyadır. Bu noktada
üçüncü kat cennetin sahibidir. İşte bu ermiş evliya olmak, yedi tane gök katını aşarak gerçekleşeceği cihetle demin anlattığımız sahayı ihtiva eder. O kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Diğerleriyle beraber, çıkabilenlerle beraber birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına birer birer çıkacaktır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir. Sonra buradan dikey bir yolculukla Sittetül Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaşınca ne olur? Ermiş evliya olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için cehennemden kurtuluş mutlak olarak mevcuttur. Bir kişi büyük günahlar işlese de Allah Teala ona günahlarının sevaba çevrilmesi noktasına ulaşmayı nasip ederse o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, bu noktadaki ifade bu özel bir durum. Normal standartlarda kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişi otomatik olarak Allah'ın cennetine girer. Olay bu kadar basit. Her yaptığınız Allah-u Teala'nın emrinin bir tanesini ifa etmek size derecat kazandırır. Başkalarına ne kadar güzel davranırsanız derecat kazanırsınız. Namazınızı kılarsanız derecat kazanırsınız. Orucunu tutarsanız orucunuzu derecat kazanırsınız. Bütün Allah-u Teala'nın emrettiği şeyler derecat kazanmanızı, yasak ettiği şeyler de derecat kaybetmenizi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala daha ne yapsın? Bir kişinin daha Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, daha bu noktadayken bile birinci kat cennetin sahibi kılınması Allah'ın küçük bir mükafatı mıdır? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Bunu hisseder mi? Evet, hisseder. Nereden hisseder? Çünkü kim? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşit sevgisi duyarsa, hacet namazını kılar da Allah-u Teala'dan mürşidini sorarsa, Allah ona mürşidini gösterirse, o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Yola çıkan ruh, 7-8 aylık bir devrede başka ruhlarla beraber 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. gök katında sağdan sola doğru bir yolculuk yapacaktır. Ve Sittetül Münteha'ya ulaşacaktır. O noktadan sonra Allah'ın zatına o ruh ulaşır ve o kişi ermiş evliya olur. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bir kişi mutlaka bir tek dilek sevgili kardeşlerim, yanlış anlamadınız. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bir dilek. Bu dileğin sahibi mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. Dilemiş midir? Nereden anlayacak? Eğer dilemişse Allah-u Teala mutlaka onu mürşit arayışına sevk edecektir. Ve kişi Allah'tan hacet namazını soracak, sormak gereğini duyacak, mürşidini Allah ona mutlaka gösterecektir. Ve bu kişi mürşidine doğru bir yolculuk yapacaktır. Neredeyse mürşidi o yolculuğu tamamlayacaktır. Ona ulaştığı zaman da büyük bir istekle, şevkle, muhtemelen gözyaşları içinde, sevinç gözyaşlarıyla mürşidine tabi olacaktır. Geri kalanı gerçekleştiremedi.
Ne yazar sevgili kardeşlerim? Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir ve öyle kalacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölecektir. Eğer daha ötesine hareket etmek imkanının sahibi değilse, daha ötesine ulaşmayı düşünmüyorsa hepsi olabilir. Ne demek o? Şu demek. Allah Teala bütün insanları serbest iradeyle yaratmıştır. Hiç kimsenin irade yapısına Allah Teala karışmaz. Ama korunmayı isteyen insanları Allah Teala korur. İkisi birbirinden tamamen ayrı hususlar. İşte sevgili kardeşlerim, şimdi bir dünyada yaşıyoruz ve dünya adı verilen bu gezegenden Allah'a doğru bir yolculuk, bütün ermişlerin ruhlarının yaptığı bir yolculuktur. Ruh Allah'a ulaşır. İşte şu anda sizinle ruhsuz bir insan konuşuyor. Ben. Ruhumuz senelerce evvel Allah-u Teala'ya ulaştı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek yolun başıdır. Mürşide tabiyet ikinci kat cenneti ifade eder. Ruhu Allah'a ulaştırmaksa ki mürşide tabiyet ruhun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmasını, yola çıkan kafileye katılmasını sağlar. Bundan sonra ruh Allah'a ulaşacaktır. Burada ulaşma herkese göre farklı bir zaman parçasında tezahür eder. Neden? Çünkü herkesin Allah'a bakış açısı, Allah ile olan ilişkisi, kalbinin hangi istikamette ne kadar hedefe yönelik oluşu, her bir konu ayrı ayrı neticeleri ilzam eder. Sonuç nedir? Onların hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemişlerse ve 7-8 aylık bir ömürleri varsa bu 7-8 ay içinde ruhlarının mutlaka Allah'a ulaşması, işte bu, bununla sonuçlanması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha altını çizerek söylüyorum, son derece önemli. Neden? Çünkü insanların cennete girmesi gerçekten bir problem değil. Özellikle bunu belirtmek istiyorum, son derece önemli. Herkes Allah'ın cennetine girebilir. Bir dilek, ya Rabbi ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum dedi kişi ve hacet namazını kılıp Allah'ın gösterdiği mürşidi gördü, mürşidine ulaştı. İkinci kat cennet. Bu ulaşma mutlaka ruhun vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru giden kafileye katılmasını ifade eder. Eğer o kişinin bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, ermiş evliya olmak bu kadar kolay bir şey. Herkes ermiş evliya olabilir. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmış olabilir. Ulaştırmak hiç kimse için bir zorluk taşımaz. Yeter ki kişi buradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilesin ve gene yeter ki bu dilekten sonra 7-8 aylık bir ömrü olsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiğini görüyor muyuz? Allah-u Teala herkese ermiş evliya olmak imkanını vermeye hazır. Yeter ki insanoğlu bunu dilesin. Dilediği zaman ne olur? Dilediği zaman gerçekten dilemişse Allah'ın ona mürşit sevgisi verdiğini görür kişi. Ve Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşmak için hemen harekete geçer. Geçerse ne olur? Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet ve tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması. İkinci safa, vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması ve böylece kişinin bu 7-8 aylık devrede
ermiş evliya olması üçüncü kat cennet. Şimdi aynı ayeti bir defa da tekrar etmek istiyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Böyle söylüyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşamamak kimse için söz konusu değildir. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte bu o kişinin mutlaka yapması lazım gelen bir husus. Gerçekleştirirse mutlaka Allah Teala onu kendisine ulaştıracaktır. Gerçekleştiremezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse böyle bir şey mümkün olamayacaktır. O kişinin cennete girmesi de mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala ile bir insanın arasındaki ilişkiler, insan bir mahluktur. Allah Teala tarafından halk edilendir, yani yaratılandır. Allah ise yaratandır, tek yaratan. Yaratıcılık vasfı Allah'ın dışında kimsede mevcut değildir. Yaratmak Allah'a has bir ilgi, Allah'a has bir müessese, Allah'a has bir olgu. O yaratandır. Hepimiz Allah'tan başka mevcut olan her şey yaratılandır. Dünya mı? Dünya da bir yaratıktır, cansız bir yaratık. Kainat mı? Kainat bir yaratıktır. Hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın ortaya koyduğu realiteyi gözlerinizin önüne sermek istiyorum. Bir insanın cennete girmesi hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değildir. Bir insanın daha bir tek dileğiyle, gerçek bir dilek olması kaydıyla, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" demesi kalpten bir taleple gerçekleşiyorsa mutlaka o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, bu konuları bilmeyen insanlar hep kafalarından bir şeyler uydurup şekil vermeye çalışırlar olaylara. Ama biz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerini biliriz. Onlar önemli. Allah Teala ne diyor? Son derece açık ve kesin bir ifadesi var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kadar basit ve bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Ne olur bu kişi? Ermiş evliya olur. Bırakınız ermiş evliyalığı, daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala ne kadar kapılar açmış. 7 tane cennet, 7 tane de kapı. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kapısı, mürşide tabi olanların kapısı, ruhunu Allah'a ulaştıranların kapısı, fizik bedenlerini teslim edenlerin kapısı, nefslerini teslim edenlerin kapısı, muhlislerin kapısı, iradelerini Allah'a teslim edenlerin kapısı. 7 tane kapı, 7 tane cennet. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane cennet adı sayıyor. 7 tane de cehennem söz konusu. İnsanların işledikleri günah seviyesine göre cennete giremeyeceklerin, işledikleri günah seviyesine göre en üst kat cennetten, cehennemden en alt kat cehenneme doğru sıralanmaları. Sevgili kardeşlerim, Allah ile münasebetiniz bu kadar kolay, bu kadar Allah'ın size nimeti var. İstiyor ki bütün insanlar kurtulsun. Kurtulabilir mi? Aslında kurtulabilir. Çünkü bir insanın hedeflere ulaşmasından evvel bir dileği söz konusu. Allah-u Teala kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek varsa,
O zaman sizin için birinci kat cennet Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Bu kişi büyük günahlar işler mi? Büyük günahlar işlemesi çok mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği andan itibaren Allah'ın kontrolüne girmiştir. Neden girmiştir? Çünkü Allah'ın sözü var. Kendisine ulaşmayı dileyeni kendisine mutlaka ulaştıracak. O zaman o kişinin hatalarının üst seviyeye çıkmaması lazım. O kişinin doğruları öğrenmesi lazım. O kişinin öğrendiği bu doğruları tatbikata sokması lazım. Bunların hepsi Allah-u Teala tarafından garanti edilir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde kendisine ulaştıracağını ifade buyuruyor. Gerçekleştirmemesi de Allah için asla mümkün değildir. O sözünü mutlaka yapar. Sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Üç ayrı Allah'ın indirdiği din kitabıdır. Sevgili kardeşlerim, üç kitabı da derinden derine inceledik. Ne gördük biliyor musunuz? Yedi safa ve dört tane teslim Tevrat'ta da var, İncil'de de var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Bu size ne anlatıyor? Hepimiz insanız. İnsan olarak yaşayanlar bu istikamette sevgili kardeşlerim Allah'ın indinde hedefleri yürüyeceklerdir. Ve madem ki Tevrat'ı incelediğimiz zaman yedi safa ve dört teslimi görüyoruz, İncil'i incelediğimiz zaman yedi safa dört teslimi görüyoruz, Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman yedi safa ve dört teslimi görüyoruz. Öyleyse kalın çizgilerle ana miraçlar itibariyle, ana ulaşım noktaları itibariyle üç dinin arasında bir farklılık yoktur. Ama ritüeller yani merasimler aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle değişmiştir. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne istediğini anladık mı? Bir tek dileğimizle "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" dememizle Allah-u Teala bizi birinci kat cennetine alıyorsa, arkasından da bize mürşit sevgisini veriyorsa, güle oynaya, severek, koşarak gidip mürşidimize tabi oluyorsak, tabiyetimizle beraber ikinci kat cenneti veriyorsa, büyük bir istekle, zevkle ibadetlerimizi yapıyorsak ve de tabiyetten sonra mutlaka 7-8 aylık bir ömrümüz varsa mutlaka Allah-u Teala'nın ruhumuzu kendisine ulaştırması, yani bizi ermiş evliya yapması söz konusu oluyor. Bütün bunlar ne ifade eder sevgili kardeşlerim? Bunlar Allah'ın insanı ne kadar çok sevdiğini, insanı kurtarmak için, cehennemden kurtarmak için ne kadar kolaylıklar ortaya koyduğunu ifade ediyor. Bir tek dilek, "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demek bir insanı birinci kat cennete ulaştırıyorsa ve Allah-u Teala o kişiye mutlaka böyle söyleyen, kalbi bunu isteyen bir kişiye mutlaka mürşit sevgisi veriyorsa ve o kişi mürşidine ulaştığı zaman mutlaka ruhu vücudunu terk ediyorsa, Allah'a doğru yola çıkıyorsa ve 7-8 aylık bir devrede o ruh mutlaka Allah'a ulaşıyorsa, o kişiyi ermiş evliya yapıyorsa, o zaman ermiş evliya, ermiş evliya dediğimiz şey, hudut, husus, varılacak hedef hiç de zor bir hedef değildir. Kapılar ardına kadar herkese açık sevgili kardeşlerim. Kapılar ardına kadar açık. Sizlerle birlikte olmak
Bizim için çok büyük bir zevk sevgili kardeşlerim. Hepinizi görmek, tanımak ve sizlere bu güzellikleri, Allah'ın bu güzelliklerini anlatabilmek Allah'ın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyorum. Netice bütün insanlara açık kapılar oluşturuyor. Şimdi Allah Teala'nın bizleri ne kadar çok sevdiği vakasını yerlerine oturtabiliyor muyuz? Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Demek tek başına bir kurtuluş vesilesi sevgili kardeşlerim. Bunu demiş midir, dememiş midir? O kişi de eğer demişse mutlaka mürşit sevgisi ulaştıracak, oluşturacak Allah Teala. Bu bir dönemeçtir, ayrım noktasıdır. O kişi Allah Teala'ya mutlaka ulaşmayı dilemiştir. Allah Teala ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyen kişiye mürşit sevgisi veriyorsa o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Yapacağı şey nerede olursa olsun mürşidine ulaşmak, tabi olmaktır. Tabi olmak o kişinin ikinci kat cennetin sahibi olmasını mutlaka tahakkuk ettirir. Ve eğer o kişinin bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa onun ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırmaması da söz konusu değildir. Mutlaka bu gerçekleşecektir. Kişi böyle bir şeyin gerçekleşip gerçekleşmediğini mürşidinden rahat rahat öğrenebilir. Kaldı ki oraya varmadan evvel belki Allah Teala onun da kalp gözünü açacaktır ki çok kişinin açılmıştır. O zaman kalp kulağı da açılacağı cihetle Allah'tan kendisi de öğrenebilecektir. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın biz insanları mutlu etmeye ne kadar talep gösterdiğini, ne kadar istek gösterdiğini görüyoruz. İstiyor sevgili kardeşlerim. Bütün yaratıklar arasında Allah'ın ruhunu üfürdüğü tek mahluk insandır. İşte bizler insan olarak yaratıldığımız için, Allah bize doğar doğmaz ruhundan üfürdüğü için bu dünya üzerinde yaşayan, kainatta yaşayan en üstün mahluklarız. Ve bizden istediği şey ne? Sadece emanetini geri istiyor Allah Teala. Ama bir insan ruhunu Allah'a ulaştırır ama bunu yeterli görmez. Daha üstünü ister. Allah Teala onları da zemin hazırlamış. Fizik vücudunu teslim et diyor o zaman. Bir kişi fizik vücudunu teslim etmekle de yetinmez. Ona da nefsini teslim etmesini kapı olarak gösteriyor Allah Teala. Sonra o da yetmezse iradesini de Allah Teala'ya teslim etmesini istiyor. Böyle bir muhtevada 7 tane safa görüyoruz ve ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi olarak 4 tane de teslim görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Her şey o kadar kolay dizayn edilmiş ki. Peki iblis ne yapmış sevgili kardeşlerim? Çok basit bir şey yapmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek diye İslam'ın 5 tane şartını ortaya koymuş. 6. Allah'a ulaşmayı dilemek ve 7. şart en önemlisi teslimler. Bu 2 tanesini de devre dışı bırakmayı başarmış. Bu ne ifade eder? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, insanlara derecat kazandıran olaylar mı? Evet. Ama onları cehennemden kurtarabilecek olan gerçek hüviyette bir muhteva taşıyamazlar. Çünkü nefsini tezkiye etmeyen bir insan mutlaka kazandığı dereceden daha fazla günah işleyecektir.
ruhunu Allah'a teslim etmek istediğinde harekete geçmeyen bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, kurtuluş daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada başlıyor. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dizayn ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Sadece hayran olabilirsiniz. Allah'ı tanıdıkça, onun size olan sevgisi arttıkça, sizin ona karşı olan sevginiz arttıkça, mutluluğunuz gün be gün daha güzele, daha güzele, daha güzele götürecektir sizi. Hepiniz için kapılar ardına kadar açıktır. Dinimize Allah Teala İslam dini diyor. Yani Allah'a teslim dini diyor. Tevrat'ı da incelediğimiz zaman, İncil'i de incelediğimiz zaman gene 7 safa ve 4 teslim görüyoruz sevgili kardeşlerim. 7 safa ve 4 teslim sadece Kur'an-ı Kerim'in esasını değil, İncil'in de esasını, Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. Hazreti Musa da bir peygamberdi. Hazreti İsa da bir peygamberdi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdi. Peygamberlik onunla sona erdi. Hatemin Nebiyyin diyor Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala diyor ki sonuncusu diyor. Nebilerin, peygamberlerin hitam bulması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber tahakkuk ediyor. O son peygamberdi. Açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de Hatem-i Nebiyyin kelimesi yer alıyor. Nebilerin hitam bulduğu kişi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizden istediği şey sadece mutlu olmanız. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir talebi yoksa, o kişinin mutlu olması mümkün olmaz. O kişinin afetleri her zaman üst seviyede kalacaktır. Ve bu muhtevada o kişinin mutluluğu yaşayabilmesi mümkün olmayacaktır. İblisin en son olarak İslam alemine yaptığı en büyük zarar, verdiği en büyük zarar İslam'ın 5 şartına indirgemektir. Teslimleri devre dışı bırakıyor. Sevgili kardeşlerim, İslam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökten geliyor. Silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Ve İslam demek teslim olan demek. Ruhunu Allah'a teslim etmemiş bir insan tam bir İslam hüviyetine giremez. Teslim muhakkak Allah-u Teala'nın dizaynı içinde gerçekleşmesi lazım gelen bir vetireyi ifade eder. Bu sebeple teslimlerimize baktığımız zaman ruhumuzu teslim, fizik bedenimizi teslim, nefsimizi teslim ve irademizi teslim olmak üzere 4 tane teslim muhtevamıza giriyor. Son 2 teslim arasında muhlis olmak da var. O bir teslim ifade etmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir teslim değildir ama cennetin 1. katını temsil eder. Mürşide tabiyet de bir teslim değildir. 2. katını ifade eder. Ne zaman bir insan mürşidine tabi olup da ruhunu Allah'a doğru yola çıkardıktan sonra ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi Allah'a teslim olmuş biridir ve henüz 1. teslimini gerçekleştirmemiştir. O kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. Sevgili kardeşlerim,
Allah Teala istiyor ki herkes bunu gerçekleştirsin. Çünkü Allah Teala bunu garanti etmiş. İstiyor ki

tarzında bir talebin sahibi olursa ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. O bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım. Yani bana ulaşması lazım gelen bu kişi bana ulaşacağını söylemişse bu benim için son derece önemlidir diyor Allah Teala. Ben onu kendime ulaştırırım. Ona mürşit sevgisini ben veririm. Mutlaka gider mürşidine tabi olur ve ruhu vücudundan mutlaka ayrılır. Ondan sonra da zikir sevgisini veririm. Namaz sevgisini veririm. İbadetlerime ait olan zevkler veririm, ona yaşatırım. Ve böylece o kişinin ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, dini yaşadıklarını zanneden insanlara bakıyoruz. Allah'ın doğrularını Kur'an ayetleri itibariyle bilmiyorlar ve korkunç bir tuzağın içinde İslam alemi. Ne demek istiyorum? Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de farzdır, hacca gitmek de farzdır, kelime-i şehadete getirmek farzdır. Hepsi farz. Bu farzları gerçekleştiren hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Kim bu dileğin üzerine Allah-u Teala'dan mürşidini sorar da Allah-u Teala ona gösterirse, ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse göstermemesi mümkün değildir. Tabiiyetle beraber bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ne oldu? Tabiiyetle beraber o kişinin ruhu vücudunu terk etti. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katıldı ve kişiye Allah-u Teala zikir sevgisi verdi, namaz sevgisi verdi. İbadetler onun için bir sevgili haline geldi. Yapılması lazım gelen zevkler haline geldi. Ne oldu? Bu kişi görevlerini yapmaya başladı. Yaptıkça, zikrini arttırdıkça ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıktı. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçti soldan sağa doğru. Ve yedinci alemden dikey bir yolculukta Sitretül Münteha'ya ulaştı. Oradan Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında ifna oldu. Yani yok oldu. Peki sevgili kardeşlerim, bu ne ifade eder? Bu o kişinin ermiş evliya olduğunu ifade eder. Ermiş. Hani eskiler diyorlar ya, ermiş, işte gerçek erme budur. Ruhun mürşide tabiyetle vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkarak yedi tane gök katını birer birer aşması, yedinci katta yedi tane alemden geçerek sona ulaşması, oradan da dikey bir yolculukla Sitretül Münteha'da Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında ifna olması. Ne olmuştu? Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte Allah'ın ruhu üfürerek o kişinin vücuduna girmişti. Şimdi o Allah'ın üfürdüğü ruh Allah'ın zatına tekrar döndü. İşte ermiş evliya olmak budur. Ermiş evliya olan kişi ruhunu Allah'a erdirmiş olandır. Kimin ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşırsa, o kişi tarafından onun gayretiyle ulaştırılır, başka bir şey imkan yoktur. O kişinin gayretiyle ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a ermesidir. İşte o kişi ruhu Allah'a ermiş olan kişidir. Ermiştir. Ermiş evliya olmuştur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibiydi. Mürşidine tabi oldu, ruhu vücudundan ayrıldı, ikinci kat cennetin sahibi oldu. Ruhu Allah'a ulaştı, üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Bu kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edemediğini, daha sonraki unsurları da gerçekleştiremediğini düşünelim. Bu kişi cennete gidecek sevgili kardeşlerim. Üçüncü kat cennet. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölseydi, birinci kata mutlaka gidecekti. Allah Teala kişinin kalbine bakar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Dilemişse ve ölmüşse

Ve o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa kişi dilediğini anlar mı? Anlar. Çünkü Allah Teala ona mürşit sevgisi verecektir. Ve kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve Allah ona onun seveceği bir mürşidi nasip kılacaktır. Kişi gidecektir. Fizan'da olsa, Yemen'de olsa, Çin'de olsa o mürşidine ulaşacak ve tabiyetini gerçekleştirecektir. Gerçekleştirdiği anda cereyanı aldı. Mürşidine ulaştı. Mürşidinden fizik vücutlar arasındaki cereyanı aldı. Artık o kişide de Allah'ın cereyanı var. Ve bu kişi bu noktadan sonra yaptığı zikirlerle 7-8 ayda Allah'tan inen rahmet, faz ve salavat nurlarını vücuduna ulaştıracaktır. Ve fazıllar vücudunda toplanmaya başlayacaktır. Nefsinin kalbini aydınlatacak. %2 rahmet ve geri kalan fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde nurları oluşturacaktır. Bu nurlar başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla %49 fazıl nuru %51 eder. Bu noktada o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. İşte macera burada birinci faslını tamamlıyor. Ne oluyor? Kişi ilk teslimini gerçekleştirdi. Ruhunu Allah'a teslim etti. Sonra fizik vücudun teslimi %80'i aşmakla gerçekleşir. Sonra nefsin teslimi. Nefsin teslimi için nefsin kalbinin %100 nurlarla dolması gerekir ki bu daimi zikirden başka bir yolla gerçekleştirilemez. Ne oldu? Kişi nefsinin kalbi afetlerden tamamen temizlenmiş bir hale geldi. Ve o kişi Allah'ın bu büyük lütfunu gerçekleştirdi. Daimi zikrin sahibi oldu. Nefsinin kalbi %100 afetlerden temizlendi. İşte bu nokta o kişinin asli hedefe ulaştığı yerdir. Ötesi var mı? Var. İradenin de Allah'a teslimi. Ruhun ve için nefsin teslimi ve iradenin Allah'a teslimi bu söylediğimiz noktaya ulaştırır insanı. Ve Allah Teala bir insanı evvela ruhunu kendisine ulaştırıp sonra fizik vücudunu sonra nefsini en son iradesini de Allah'a teslim etmesini sağlar. İşte iradenin teslimi Allah'a yapılan teslimlerin sonuncusudur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bunları yaşamanızı bütün kalbimizle tavsiye ediyoruz. Eğer yaşarsanız bu büyük zevki siz de yaşamış olacaksınız. Allah-u Teala'nın reddettiği kimse yoktur. Yeter ki kişi kalben talepte bulunsun. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz arttıkça Allah'a çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Belki bizi hatırlayacaksınız. Böyle söylemişti. Ne kadar güzelmiş her şey diye. Hep Allah-u Teala'nın size mutluluk verdiği bir kişi olarak hayatınızı devam ettireceksiniz. Kim mutlu olmayı diliyorsa ve henüz Allah'a ulaşmayı dilememişse onların hepsine tavsiyemiz bu sevgili kardeşlerimiz. Allah'a ulaşmayı dilesinler. Söyleyin herkese. Dilesinler de yaşamanın ne kadar güzel bir şey olduğunu adım adım daha üst, daha üst, daha üst makamları yaşayarak öğrensinler. O zaman onlar da sadece Allah'a şükredenlerden olurlar.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Tevrat da, İncil de, Kur'an-ı Kerim de 7 safa ve 4 tane teslim ifade eder. Hepsini A'dan Z'ye inceledik sevgili kardeşlerim. Allah birer birer gösterdi. Tevrat'ta da 7 safa ve 4 teslim var. İncil'de de var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Çünkü Tevrat da bir peygambere, İncil de bir peygambere, Kur'an-ı Kerim de bir peygambere indirilmiştir. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah-u Teala tarafından sevilirsiniz, çok sevilirsiniz. Eğer mürşidinize tabi olursanız daha çok, ruhunuzu Allah'laştırırsanız daha çok, fizik bedeninizi teslim ederseniz daha çok, nefsinizi teslim ederseniz daha çok, iradenizi teslim ederseniz daha çok sevilirsiniz. Ve mutluluğunuz da buna paralel bir seyirle artacak, artacak, artacaktır. Ve öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki o zaman siz suratını asan bir insan olamazsınız artık. Hayatınız mutlulukla geçer. Seversiniz ve sevdiğinizi de belli ederseniz eğer sevdiğiniz kişilere, o zaman sevilirsiniz de. Ve aynı şarkıyı söylemeye başlarsınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki anlatmaya doyamıyoruz. Ama her şeyin bir sonu var. Daha çok detay isteyen kardeşlerimiz her zaman bize ulaşabilirler. Çok daha uzun olarak detaylarına girebiliriz bütün konuların. Ama bir büyük topluluğu bu noktada şimdiye kadar devam eden bir oturuş statüsü içerisinde konuyu sona erdirerek hedefe ulaştırmak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve huzurlarınızdan burada sizlere bunları anlatabilmenin mutluluğunu, huzurunu yaşayarak terk ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi bütün teslimlere ulaştırsın. Dualarımızla sözlerimizi tamamlıyoruz. Sizden ayrılmak zor sevgili kardeşlerim. Ama her şeyin bir sonu var. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Hepiniz için dua ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde mutluluktan bahsetmek üzere Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Mutluluk, herkesin ulaşmak istediği dünya ve ahirette iki cihan saadeti. Hem dünya saadeti, hem cennet saadeti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Bizi ilk defa dinleyen bir kişi, eğer bir klasik din bilgisinin sahibi ise, bu da nereden çıktı diyecek şimdi, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun başlangıç noktası, mutluluğunuzun olmazsa olmaz şartı, Kur'an'ın eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz bütün negatif faktörlerine sizi sahip kılan vazgeçilmez standardı. Öyleyse şu anda belki dünya ve ahiret mutluluğunuzun en önemli olayından bahsediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece iki nevi insan yaşar sevgili kardeşlerim. Ya cennete girerler insanlar ya da cehenneme. Ve her ikisinin de kilidi ve anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememektir. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, o zaman hiç kimse sizi cehennemden kurtaramaz. Ne yaparsanız yapın, dünya üzerinde hangi ibadetleri, hangi ölçülerde gerçekleştirirseniz gerçekleştirin. Ama siz Allah'ın cennetine giremeyeceğiniz gibi dünya adı verilen bu gezegendeki fizik yaşantınızda mutluluğu hiçbir zaman oluşturamazsınız. Bu Allah'ın koyduğu kanun. Cennetin kapısını açan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cehennemin kapısını açan Allah'a ulaşmayı dilememektir. Allah'a ulaşmayı dilemek cehenneme kilit vurur. Allah'a ulaşmayı dilememek cennete kilit vurur. Öyleyse seçim sizin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri ne kadar çok sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hep sizler için yaşadığımızı, gece gündüz hep sizlere bir şeyler verebilmek için sizleri Allah'a ulaştırabilmek için sizleri, fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etme standartlarına ulaştırmakta yardımcı olmak için, ulaştırmak için bununla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak, bir güzelliği paylaşmak, birbirine iki varlık düşünün, birbirine ihtiyacı olsun. İşte o biz ve sizlersiniz. Allah Teala öğretiyor.
Kur'an-ı Kerim'i kainatın ezeli dininin son eski açıklamaların aynı olan açıklaması. Bir saadet rehberi, bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi ve de garantisi. Mutluluk mu diyorsunuz adına? Allah garanti etmiş. Hani derler ya, ölümlerden ölüm beğen. Biz de diyoruz ki mutluluklardan mutluluk beğen, saadetlerden saadet beğen. Ne istiyorsun? Sevgili kardeşlerim, istediğiniz şey cennet saadeti mi? İnanılmayacak kadar kolay bir sonuçla karşı karşıyasınız. Bir dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz ne olur? Allah sizi kendi zatına mutlaka ulaştırır. Öyleyse bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar önemli bir şey mi? Hayatınızın en önemli olayı, hayatınızın en büyük kararı, Allah'a ulaşmayı dileme kararı demek, mutluluğa imzanızı atmanız demek. Çünkü siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Böyle bir olay mutluluğunuzun olmazsa olmaz şartıdır. Ya ne dünya saadetini, ne cennet saadetini yaşamadan cehenneme gideceksiniz. Dikkat edin, sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için başka bir sebep yok. Öteki sebeplerin hepsi ikincil. İnsanların şu anda yapmak olduğu bütün ibadetleri yapmakta olduğu ve kendilerini kurtaracaklarını zannettikleri ibadetlerin hepsini yapıyor olsanız, ki o ibadetlerin içinde en önemlisi farzların arasında mevcut değil, zikir. En önemlisi mi dedik? Evet, en önemlisi. İbadetlerin en üstünü. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Utlu uhiye ileyke minel kitabı.

Onlara diyor Allah Teala, sana vahyettiğim kitaptan oku, anlat, tilavet et.

ve kum salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan nehyeder. Ve le zikrullahi ekber. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek bu ikisinden de daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Bir zikir olan Kur'an-ı Kerim okumaktan ve bir zikir olan namaz kılmaktan Allah'ı zikretmek, zikrullah daha büyüktür. Yani ibadetlerin arasında en büyüğüdür. Neden? Biz size bir ayeti söylemeseydik, en büyük ibadet nedir diye sormuş olsaydık, namaz diyecektiniz. Herkes de öyle zannediyor. Sevgili kardeşlerim, problemimiz insanlığın 21. asırdaki problemi Kur'an'ı unutmuş olmaları. Dikkat edin ki bu sözüm yalnız Müslümanlara değil, bütün dünyaya. Çünkü son indirilen ve eski kitapların aynı olan Kur'an-ı Kerim hiç değişmedi. Dört asırdır aynı kitap duruyor. Ama İslam alemi Kur'an'ı unuttular. Ne diyor Allah Teala? Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesinde Resul dedi ki, Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'dan hicret ettiler. Kur'an'dan ayrıldılar. Kur'an'ı terk ettiler. Kavim aslında dünya. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam aleminde yaşayanlar bir kavim oluşturuyor. Ama Kur'an, dinin temeli unutulmuş. Bu devrin Resulü böyle söylüyor. Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Gerçekten terk edilmiş mi? Kesin bir olgu sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki terk edilmiş. İşte üniversitelerimiz var. Din öğretiyorlar. Ve geniş spektrumlu bir din öğretimi. Ama ne yazık ki birçok yanlışla mücehhez, mağlul. İki, asıl faktörler, insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan faktörler tamamen yok olmuş. Evet, bir kısmı değil sevgili kardeşlerim. Tamamen yok olmuş. Tamamen yok. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, aziz kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'ın unutulmasından neyi kastediyoruz? Fıkıh alimleri bugün Kur'an'ı çok iyi biliyorlar. Biliyorlar ama fıkha ait olan ayetlerin kitaplara yansımış olan hüviyetini biliyorlar. Yansımasaydı da Kur'an-ı Kerim'den öğrenselerdi, netice değişir miydi? Değişmezdi. Gene o ayetler söz konusu olacaktı. Gene onların ışığında fıkıh alimleri görevlerini yapacaklardı, başarıyla sürdüreceklerdi. Bugün de başarıyla sürdürmektedirler. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh öğrenimi
kimseyi Allah'ın cennetine kavuşturamaz. Öyleyse Allah'ın cennetine ulaşabilmek, daha sonra dünya saadetine ulaşabilmek hepinizin bir dileğine bağlı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, öyle insanlar yaşar ki cennetlik amel yaparlar ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel yaparlar ama cennete gireceklerdir. Çok mantıksız gibi görünüyor öyle, değil mi? Ama aslında Kur'an'ı yerlerine oturttuğunuz zaman bakacaksınız ki son derece yerlerine oturan bir ifade. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse zamanımızda birçok insan hadislerle Kur'an'ı yargılamaya kalkıyorlar. Yüzyıllar boyunca biriken emaniye bilgilerle, yani Kur'an'da aslı bulunmayan insanların yazdığı kitaplardan edindikleri bilgileri Kur'an gerçeklerinin yerine oturtmuşlar. Kur'an'ı mı? Kur'an'ı da unutmuşlar. Terk etmişler. Bir de Kur'an'a saygı olsun diye Kur'an'a torbalar dikmişler. Duvara da bir çivi çakmışlar. O torbaları, içinde Kur'an bulunan bu torbaları duvara asmışlar. Efendim birisi rahmetli olduğu zaman Kur'an'ı alıp Yasin okuyacaklar. Elbette Yasin okunacak, okunması gerekir. Ama Kur'an bir hayat kitabıdır. Hayatınızın her yılında, her ayında değil, her saniyesinde sizlere ne yapmanız gerektiğini anlatır Kur'an-ı Kerim. Bir muhteşem dizayn. Allah kelamı bir bütün muhteva. Dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Din vardır. Hazreti Adem'den ilk insan ve ilk peygamber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar Allah'ın vaz ettiği ikinci bir din hiç olmamış. Elbette üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi yok. Sadece bir tek din. Adem Aleyhisselam'dan başlayan şeriat bütün peygamberlerde aynı özelliğini koruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı neyse, Hazreti Adem'in de şeriatı o. Hazreti Nuh'un da şeriatı o. Hazreti İbrahim'in de şeriatı o. Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de şeriatı aynı şeriat. Hiç değişiklik olmamış. Allah Teala ne dinini değiştirmiş, sadece bu tek bir din oluşturmuş. Hep o din hakkında çeşitli peygamberlere, o peygamberlerin yaşadığı devirde şeriat kitabı indirmiş Allah Teala. Son şeriat kitabı, kainatın son peygamberi olarak olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize indirildi. Ondan 600 sene evvel başka bir peygamber yaşadı, Hazreti İsa. Ondan çok seneler evvel Hazreti Musa yaşadı, başka bir peygamber. İkisinden de evvel Hazreti İbrahim yaşadı.
ondan evvel Hazreti Nuh ve bunlar ulul azm peygamberler. Daha evvelde Kur'an'da adı geçen pek çok peygamber. Allah'ın nebileri. Bunlar nebi resuller, peygamberler. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acaba hadis-i şerifinde ne demek istiyor? İnsanlar vardır, cennetlik amel işler, cehenneme gider. İnsanlar vardır, cehennemlik amel işler, cennete girer. Şimdi size bizi ilk defa dinleyenlerin hiç aklının yatmayacağı bir misal vermek istiyorum. Bir insan düşünün, günahlarla dolu bir hayat geçirmiş. Ama bir gün aklı başına gelmiş. Ona demişler ki, sen Allah'a ulaşmayı dile. Eğer dilersen Allah-u Teala mutlaka hep senin kalbine bakar, bu talebi işitir ve görür. Gördüğü anda bütün günahlarını örter. Eğer 5-6 aylık bir ömrün varsa, o zaman seni mutlaka kendisine de ulaştırır. Yani adam hayretle dinliyor. Yani diyor, cevap yani eğer 5-6 aylık bir ömrün varsa Allah'a ulaşmayı denedikten sonra seni birinci kat cennetine, ikinci kat cennetine değil, üçüncü kat cennetine kabul eder öldüğünde ve senin bu yaşadığın 5-6 aylık ömründe olsa sana mutlaka dünya saadetinin yarısını yaşatır. Yarısını yaşatmayı da garanti etmiş. Ruhunu sen ölmeden evvel kendisine ulaştırmayı da garanti etmiş Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. İşte bu kişi hayatını günahlarla geçirmiş, ibadet de etmemiş ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra mı? Ertesi gün ölmüş. Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini bir, işitmiştir. İki, görmüştür. Üç, bilmiştir. İşitir, bilir ve görür ve hep kalbinize bakar. Niçin? Böyle bir talebin sahibi olacak mısınız diye. Bu hayatınızın en önemli talebidir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracak. Diyor ki Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yehtedi ileyhi men yasha ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Yehdi ulaştırır ileyhi ona kendisine men kişiyi yünip ona ulaşmayı dileyen ona yönelen kişiyi böyle bir talebi gönlünde oluşturan kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bapta olaylara beraberce bakalım.
ne zaman bütün sistemleri en güzel hale getireceksiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Siz dileyeceksiniz, Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Söylediğimiz gibi 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka Allah Teala bunu gerçekleştirir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah'ın kuralları var. Allah'ın kanununda diyor ki kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer muhakkak cehennemdir. Şimdi kişi düşünmez mi? İyi de benim şöyle günahlarım var. Hiç başka insanların işlediği günahlar gibi değil. Çok kötü günahlar işledim ben. Öyleyse Allah Teala beni hayatta affetmez. Yanlış sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını mutlaka örtüyor. Enfal suresi 29. ayet-i kerime, kim bize ulaşmayı dilerse biz onun günahlarını örteriz diyor Allah Teala ve ona Furkan veririz diyor. Öyleyse burada nereye ulaşıyoruz? Kişi korkunç günahların sahibi, Allah'tan ümidini de kesmiş. Allah beni demiş bu kadar günahtan sonra kesinlikle affetmez. Ben ne yaparsam yapayım. Nasıl olsa cehennemli kim? Gidip bari Allah'ın yasak ettiği fiilleri yaşayarak devam edeyim hayatıma. Nasıl olsa gideceğim yer cehennem. Hayır sevgili kardeşlerim. Eğer aranızda böyle birileri varsa şu anda beni dinleyenler, onlara falancanın sözlerine değil, Kur'an'ın sözlerini iletiyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası üçüncü kat cennettir diyor. Bunun manası dünya saadetinin yarısıdır diyor. Bir tek dileğin karşılığı bunların hepsi. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Onca günahının hepsi kadar Allah Teala ona sevap yazıyor. Gördüğü anda rahim esmasıyla tecelliye başlar Allah Teala. Yunus suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Bu rahim esması nasıl bir esma ki tatbikata girdiği zaman bakıyoruz rahim esması bütün insanların gözlerinde bulunan hicab-ı mestureyi gizli bir perdeyi almış. İrşat makamını kişi o güne kadar herhangi bir kişi zannediyor. O gün irşat makamı olduğunun farkına varıyor. Kişinin kulaklarındaki vakrayı almış. İrşat makamının sözlerini işitmeye başlıyor. Kalbindeki ekinneti almış. Kalbindeki küfür kelimesini almış. Kalbinin mührünü açmış. Görme hastasının üzerindeki gıcavet isimli perdeyi almış. İşitme hastasının üzerindeki mührü almış. Kalbin idrak hastasının üzerindeki mührü almış. Bu 7 tane işlevi yaparken her birinde o kişinin günahları ne kadar çok olursa olsun
onun günahının 1/7'ini yok etmiş. Nasıl yok etmiş? Sevap hanesine onun toplam günahlarının 1/7'ini yazarak. Bu işlemler mi? Siz Allah'a ulaşmayı diledikten, gerçekten kalbinizde o talebi Allah-u Teala gördükten sonraki 5-6 dakikalık zaman parçasında bu işlemlerin hepsi gerçekleştirilir. Masal gibi bir şey sevgili kardeşlerim. Birkaç dakika içinde o cehennemlik kişinin günahları kadar sevapları oluşuyor. Günahları kadar sevapları ekleyince o kişinin zaten sevapları mevcut olduğu için bu kişi artık sevapları günahlarından fazla olan biridir. Yani Allah'ın kanununa göre gideceği yer cennettir. İşte Müminin Suresi 102 ve 103. ayetler. Kimin diyor Allah-u Teala sevap tartıları ağır gelirse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Kimin de günahları ağır gelirse müminin 103, onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Adam diyor ki ben akla gelmeyecek suçlar işledim. İnsan öldürdüm. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Ne yaparsa yapsın. Amini olduğu zaman o kişinin hüsrandan kurtulduğunu söylüyor. Yani günahlarının sevaplarından fazla olduğu noktadan kurtulduğunu söylüyor Allah-u Teala. İşte Bera Suresi 1-2-3-4 Vel Asri. Asra, zamana yemin olsun ki innel insane lefi hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. İşaret bu. Günahların sevaplarından fazla olması hali. İllellezine aminu. İlla hariç اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا Amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Kimdir bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a inanıyor. Madde bir. Salt Allah'a inanıyor diye insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. Hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olamaz. Allah'a inanmak yetmez. İkinci faktör, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak mecburiyetinde kişi. O da yetmez. Bunun üzerine 12 defa farz olduğuna inanmak. Allah'a ulaşmayı dilemenin ve Allah'a ulaşmanın üzerine tam 12 defa farz olduğuna inanmak. Dördüncü şart, bu şartlara sahip olduğunda Allah-u Teala'nın onu kendisine verdiği söz gereği ulaştıracağına inanmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyleyse o aminu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği nokta budur. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan olarak Allah'ın yolunda derhal işlemlere tabi tutuluyor. Ne oluyor? Allah-u Teala'nın söylediği ne?
innel insane vel asri, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar herkes. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değil. Hüsranda değilse sevapları günahlarından fazla. İyi ama bu insan, bu kişi her türlü kötülüğü yapmış olabilir. Allah Teala buyuruyor ki büyük günahların sahipleri de bizim affımızdan ümitlerini kesmesinler. Onların diyor günahlarını örterim diyor asıl ayet-i kerimesinde ve ayet-i kerimesinde de büyük günahları işleyenler de bizim affımızdan ümitlerini kesmesinler diyor. İşte insanların aldandığı yer orası ki iblis insanlara Allah'a ulaşmayı dilemek mefhumunu Kur'an'da son derece açık bir şekilde yer almasına rağmen, üzerinize farz kılınmasına rağmen insanlara unutturmayı başarmış, ezeli düşmanı olan insanlara. Ne diyordu hatırlayalım? Secde etmeyince Adem Aleyhisselam'a Allah Teala diyor ki huzurumdan kovuldun, cehenneme gireceksin ebediyen kalmak üzere. İblis de diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat, ben bu Adem Aleyhisselam'dan intikam almak istiyorum. Eğer beni yaşatırsan ben onun ve onun zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına, yani sırat-ı müstakime Allah'a ulaştıran yolunu da, yani sana ulaşmalarına mani olacağım. Tek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor. İşte o olay. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Burada da iblisin o pek azı dediği insanlar söz konusu. Aminu olanlar. Bütün insanlar hüsrandadırlar ama aminu olanlar hariç. Aminu olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bu kişi sonra ne yapacak? Tabiyetini gerçekleştirecek. Amel-i salihat yapmaya başlayacak. Sonra ruhunu Allah'a ulaştıracak. Ve hakka ulaşan kişi hakkı tavsiye etmeye başlayacak. Daha sonra fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edecek ve sabrın sahibi olacak. Öyleyse bir bütün dizayn içerisinde nasıl bir işlev söz konusu? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, dilediği anda 7 tane furkan verilerek bu kişiye günahları örtülüyor. Onların engelleri yok ediliyor Allah Teala tarafından. Ve mutluluk dediğimiz olaya beraberce bakalım. Nedir mutluluk? Mutluluk kişinin iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir sulh ve sükun halinin içinde olması. O kişinin İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki savaşın bitmesi, dış dünyasında nefsinin başka insanlarla olan savaşının bitmesi, Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde tam bir
emirlerle ve yasaklarla uyum hali. Yani emirlerin tamamen yerine getirilmesi, yasakların hiç işlenmemesi. Öyleyse böyle bir insan olabilir mi? Elbette olabilir. Daimi zikre ulaşan herkes bu özelliklerin tamamen sahibi olur. O kişinin iç dünyasında nefsi bütün afetlerini yok etmiştir. Zikir sebebiyle Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşmiş. Daimi zikre ulaştığı zaman %98 nefsinin kalbi bu fazıllarla dolmuş, kişiyi fazilet sahibi yapmış. %2 de rahmet birikimi oluşmuş kişinin kalbinde ve nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolu. Evvelce neydi? Evvelce de doluydu. Ama karanlıklarla, afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan. Kibir, cimrilik, cehalet ve 19 grup afet kişinin nefsinin kalbinde ve kişinin iç dünyasında devamlı bir kavga var. Nefsi, Allah'ın emrettiği şeyleri, afetlerle tamamen dolu olan nefs, Allah'ın emrettiği şeylerin hiçbirini yerine getirmek istemiyor, yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek istiyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemiyor, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek istiyor. Ruh da tam aksine Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Yani her olayda nefsle ruh arasında mutlak bir çatışma, ikisi de aynı şeyin kendi söylediğinin olmasını istiyor. Ve bu sebeple aralarında bitmeyen bir diyalektik kavga söz konusu. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada mutsuzluk var sevgili kardeşlerim. Huzursuzluk var. Kişi iç dünyasında mutlu değil. Devamlı bir çatışma halinde iç dünyası. Kişi dış dünyasında mutlu değil. Nefsinin afetleri sebebiyle başkalarıyla devamlı kavgada, başkalarına üstün olmak istiyor. Üstünlüğü ispatlamak için nefsi ona çeşitli oyunlar oynuyor. Başka insanlara hakim olmaya çalışıyor. Onlara eziyet ediyor. Onlara yanlış davranışlarda bulunuyor. Her seferinde nefsiyle ruh arasında devamlı bir kavga iç dünyasında var. Dış dünyasında bu kişi başka insanlarla kavgada. Hiç kimseyle kişinin yıldızı barışık değil. Böyle derler. Yani başka insanlarla ilişkilerinde bu kişi huzursuz, bu kişi mutsuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişi hem iç aleminde mutsuz nefsiyle ruhu arasında devamlı kesintisiz bir çatışma nedeniyle, hem dış aleminde mutsuz, herkesle kavgalı, insanlarla huzursuz, geçimsiz ve kendini devamlı sıkıntıda tutan iki sebep. Dış dünyasında da kavga var. Sulh ve sökün yok. İç dünyasında da kavga var. Sulh ve sökün yok. Allah ile olan ilişkilerinde orada da devamlı kavga var. Neden? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Azap görüyor. Dünya hayatını yaşarken sebebini bilmediği bir azabı yaşıyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor. Gene azap duyuyor. Adına insanlar vicdan azabı diyorlar. Aslında Allah-u Teala'nın verdiği emirlerin ve yasakların yerine getirilmemesi sebebiyle bir yasak müessesesi bu. Öyleyse iç dünyasında mutsuz. Neden mutsuz? Çünkü
kesintisiz bir sulh ve sükun hali yok. Devamlı iç dünyasında nefsiyle ruhu birbirini yiyor. Devamlı bir kavga hali. Dış dünyasında başka insanlarla kavgalı, devamlı huzursuz, sıkıntılı. Allah ile olan ilişkilerin hem emirler cephesini yerine getirmiyor, hem yasaklar cephesini ve kişi orada da devamlı bir huzursuzluğun içinde. Sevgili kardeşlerim, bu mutsuzluktur. Peki neden böyle durum? Çünkü kişinin nefsinin kalbi afetlerle dolu, ruhu da hasletlerle dolu. Afetlerin istediğini hasletler istemiyor, hasletlerin istediğini afetler istemiyor. Ama akıl sadece bir tanesini yeşil ışık yakacak. Nasıl bir ortamda şuur kazanmışsa akıl ona göre davranacaktır. Nasıl bir ortamda şuur kazanıyor akıllar? Allah'ın yasak ettiği ne varsa hepsinin serbest olduğu, Allah'ın emirlerinin de yasak olduğu bir dünya nizamı. O zaman akıl nefsin afetlerine yeşil ışık yakacak. Nefsin afetleri de yerine geldikçe azap gelecek kişinin üzerine. Allah'ın yasak ettiği fiiller işlenecek, emredilenler de yapılmayacak. Her ikisi de o kişinin azabına sebebiyet verir. Azap görmesine sebebiyet verir. Öyleyse kişi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. Peki bu kişi

Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a doğru yola çıkar, Allah'a ulaşır. Öyleyse nefs tezkiyesi gerçekleştiği zaman bu kişi 7 tane gök katını aşmıştır ruhu. Her seferinde %7 fazıl birikim olmuştur iman kelimesinin etrafında. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen nurlar nefsinin kalbine ulaşmıştır. Ve kalpte iman kelimesiyle fazıllar ayrı manyetik alana sahip olduğu için, biri kuzeyi biri güneyi temsil ettiği için iman kelimesinin etrafına fazıllar gelip yapışmıştır. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve de nefs tezkiyesi %7 artarak kişi bir gün daimi zikre ulaşıyor. Daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiç afet kalmıyor. O zaman nefsinin kalbindeki afetler de haslet hüviyetine değil ama fazilet hüviyetine dönüşüyor. %98'i fazilet, %2'si de rahmet ve hepsi bunlar da Allah'ın bütün istediklerini yerine getiren, yasak ettiklerini işlemeyen özellikle bir hüviyet taşıyorlar. O zaman kişinin ruhu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Nefsi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Kavga bitmiştir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ruh da işlemek istemiyor, nefs de işlemek istemiyor. Kavga yasaklar cephesinde de, emirler cephesinde de bitmiştir aksiyonlar itibariyle. Kişi iş dünyasında mutludur, huzurludur. O kadar mı? Hayır. Daha ötesine bakalım konunun. Kişi dış dünyasında da mutludur. Neden? Nefsinde bütün afetler bittiği için başkalarıyla kavgası kalmamıştır. Başka insanlara eziyet etmemektedir. Kibri, gururu sebebiyle onları küçük görmemekte, hor görmemekte, onları ezmeye çalışmamaktadır. Tam aksine insanlara her fırsatta yardım eden birisidir. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Herkesle dost olmuştur. Dış dünyasındaki kavga da bitmiştir. Dış dünyasında da muhteşem bir saadeti yaşıyor kişi. Ya Allah ile olan ilişkiler? Onlar da tamam. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekten hem nefsi zevk alıyor, hem ruhu zevk alıyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de ikisi de işlemeyi istemediği için asla öyle bir yanlışa düşmüyor kişi. Ne oldu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim? Burada bir olayı düşünelim. Bir olay. Nasıl bir olay bu? Bu olayda o kişinin iç dünyasında sulh ve sükun oluşmuştur. Nefsiyle ruhu arasında tam bir uyum hali oluşmuştur. Kesintisiz bir uyum hali. Bu kişi iç dünyasında mutludur. Nefsinin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlarla olan kavgası bitmiştir. Dış aleminde de dışarıdaki insanlarla onun arasında tam bir uyum hali tesis etmiştir. Başka insanlar ona kötü davranabilirler ama onlara kötü davranamaz. Allah ile olan ilişkilerinde de bütün emirleri yerine getiren, yasakları hiçbir şekilde işlemeyen bir özelliğin sahibi kişi, mutsuzluğu oluşturacak olan bütün faktörleri Allah ile olan ilişkilerinde de yok etmiş. Öyleyse iç dünyasında kesintisiz bir mutluluğun sahibi, dış dünyasında kesintisiz bir mutluluğun sahibi, Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinden hem yasaklar cephesinden kesintisiz bir mutluluğun sahibi. Çünkü içeride de, iç dünyasında da, dış dünyasında da Allah ile olan ilişkiler

içinde de kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyor. İşte bunu gerçekleştirebilen şey Allah'ın Kur'an-ı Kerim'idir. Oradaki emirleri yerine getirdiği için kişi bunları gerçekleştirmiştir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bize 7 tane safadan bahseder. 7 safa. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu 28 basamaklık bir merdivenin 3. basamağında gerçekleşir. Ondan evvelki 2 basamakta insanlar olayları yaşarlar, değerlendirirler. Değerlendirenlerin büyük bir kısmı seçilir. O seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o 3. basamağa geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, Kur'an'ı yaşamıyorsunuz demektir. İşte iblis insanlara öyle bir oyun oynamış ki, insanlara Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş 14 asırda. Bugün din alimleri bütün dünyada artık Allah'a ulaşmak diye bir kavramdan haberleri olmadan din eğitimi görüyorlar. Öğretilen eğitimin mahiyeti ne olursa olsun, hangi değer ölçülerine göre yapılırsa yapılsın, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin kurtulması mümkün değildir cehennemden. Bakınız ne diyor Allah Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmeennu biha ellezine hum an ayatina yukin. Gafilun. Ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksebûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani dünya hayatındaki olaylar onları memnun eder. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma dünya hayatındaki işlevlerle ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala ve gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. Kim bu insanlar? Bir tek standart verilmiş: Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte misali verdik, yüzlerce günah işlemiş kişi günahlarından geçinmiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah onun bütün günahlarını örtmüş ve sevapları günahlarından fazla olmuş. Olduğu anda Allah'ın cennetine ulaşır. Allah'ın cenneti için ehil olur. Daha sonraki aşamalarda daha üst cennetlere çıkacaktır ama talepten sonra kişi ölse gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Öbür taraftan bir insan düşünün, 80 sene yaşamış, 15 yaşında sorumluluklarını idrak etmiş, başlamış ibadetlerine, namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ona bu kadarını söylemişler. Bunları yaptırma demişler, doğru posta cennete gidersin. Hiç kimse bunları yapıyor diye Allah'ın cennetine gidemez. Bunları herkes yapmak mecburiyetinde. Onlar ibadetler, vasıtalar. Ama hedef ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek. 7 safa yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek 1, taviyet 2, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak 3, birinci teslim. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek 4, ikinci teslim. Nefsinizi Allah'a teslim etmek 5, üçüncü teslim. İrşada ulaşmak 6 ve iradenizi Allah'a teslim etmek 7.
dördüncü teslim. İşte yedi safa dört teslimden oluşan İslam'ı bundan 14 asır evvel bütün sahabe yaşadılar. Hepsi İslam olmak şerefine erdiler. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer, dilemeyen girmez, giremez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Konu son derece önemli. Mutluluk da ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaşabileceği bir standart gösterir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühe. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle birlikte olmak, yarenlik etmek, Allah Teala'nın bize verdiği en güzel hediye. Biliyoruz ki şu anda kalp kalbeyiz, günü gündeyiz. Allah, sizler ve biz beraberce bir üçlü teşkil ediyoruz. Biz bu üçgenin bir parçası olarak bir büyük hazzı yaşamaktayız. Ya siz, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ya sizler, mutlu musunuz? Allah'ın güzellikleri için var mısınız sizinle beraber bir seyahate çıkalım? Sadece Allah'tan bahsedilen bir masal ülkesinde yaşayalım sizlerle. Bir saatlik bir süre ondan başka, Allah'tan başka hiçbir şeyden bahsetmeyelim. Bir saatlik. Hı? Ne dersiniz? Daha güzeli var mı ki sevgili kardeşlerim? Ondan bahsetmek, Allah'tan bahsetmek, yarenlik etmek. Evvela şuradan başlamak istiyorum. O sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Biliyorum ki şimdi içinizden bazıları Allah mı? O bizden çoktan vazgeçti. Diyenler var. Ama bilmiyorsunuz, siz onu tanımıyorsunuz. Vazgeçmez. Ama çok ciddi bir prensibi var. Vazgeçmesi mümkün olmayan, onun cephesinden vazgeçilmesi mümkün olmayan bir prensibi var. Sevgili kardeşlerim, hayatınızda bu prensibi yerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Çünkü siz de, biz de sadece birer mahlukuz. Birer mahluk. Hepsi bu kadar. Yani yaratık. O bizi yaratmış Allah-u Teala. Orada göklerde istiva ettim diyor. Ve sizi yarattım diyor. O bizi yaratan Allah'a bir düşünce spektrumu içinde bakın. Geniş açılı bir spektrum olsun. 28 tane basamaktan oluşsun. Her basamaktan onu ayrı göreceksiniz. O bizim zavallı insan şuurumuzla öyle kolayca anlaşılacak olan bir Allah değildir. Ama sizi çok sevdiğinizi, sizi en çok sevenin o olduğunu bilmenizi istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi çok seviyor. Ne demiştik? Bir prensibi var demiştik. En çok dikkat ettiği, vazgeçilmez en önemli prensibi. Bu prensip sizin iradenizle alakalı, karar verebilme yeteneğinizle alakalı, seçme yeteneğinizle alakalı. Bu sizin iradeniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım.
muhtevaya dikkatle baktığımız zaman ne görüyoruz? O sizin iradenizi mutlaka devreye sokmanızı istiyor. Sizden bir şey işitmek istiyor iradenizin, sizin öz iradenizin, kişisel iradenizin bir mahsulünü. Bir dileğin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Bu yaşamınızın, insan olarak yaratılmanızın olmazsa olmaz şartıdır. Hepinize sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek zorundasınız. Aslında Allah-u Teala bizi neden zora koşuyor? Dilemezsek olmaz mı? Diyenleriniz var biliyorum. Sevgili kardeşlerim, ne demiştik? Olmazsa olmaz şartı. Dilemezseniz olmaz. Mutluluk sizin de hakkınız. Ama bu mutluluğa ulaşabilmek için bu dileğin sahibi olmak zorundasınız. Aslında buradaki zorundasınız kelimesi, mecburiyetindesiniz kelimesi, yaratıcının o olması hasebiyle onun adına bir kudret ifadesidir. O kudretin yegane sahibidir. Düşmanlarınız neyin sahibi olurlarsa olsunlar, eğer o sizin kazanmanızı istiyorsa, sizin gelmenizi istiyorsa mutlaka siz yenersiniz. Diyor ki, bütün dünya düşmanınız olsa biz onlara yeteriz diyor. Dünyaya da bütün kainatın düşmanı olduğunu düşünün. Öyle olsaydı bile Allah onların hepsini mutlak olarak yenerdi. Öyleyse zorunda olmak, mecburiyetli olmak ifadelerine dikkatle bakın. Niçin zorundasınız? Kendi mutluluğunuzu elde etmek için. Eğer dilemezseniz şu mutsuz haliniz ömür boyu sürgün devam eder. Sadece iki türlü insan yaşar. Yarınliğin temelinde bu var. Allah'tan bahsetmenin temelinde aslında sizin mutluluğunuz yatar. Hangi taşı kaldırsanız Kur'an-ı Kerim'de arkasından buram buram Kur'an'ın mutluluk koktuğunu yakalarsınız. Buram buram tüter Kur'an-ı Kerim. En güzel kokuların buhurdanlarında Kur'an mutluluk kokar. Saadet onun sırrıdır. Niçin sırrıdır diyoruz? Şeytan onu sırrı haline getirmiş. Köfte o şeytan öyle korkunç zeki bir mahluk ki Allah neyi emretmişse o sonsuz ömrü içerisinde elinden geçen zaman parçasını en güzel şekilde değerlendirerek insanlara Allah'ın hakikatlerini sadece unutturmuş. O kadar. Onların öyle şeylerle meşgul olmasını sağlamış ki insanlar Allah'ın hakikatlerini unutmuşlar. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor?
Bu söze dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Her şey herkese farklı görünür. Kim kederi, derdi, mutsuzluğu kendine mutluluk sebebi olarak birinci aşamada kabul ettirebilirse, ikinci aşamada onun bir gerçek olduğunu yakalar, üçüncü aşamada o kişi mutlu bir insandır. Hiçbir şey onun mutluluğunu kıramaz, yok edemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, benim dostlarım, dikkatle bakın olaylar dizisine. Allah Teala sizi yaratan, Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. En çok seviyor. Sizi en çok seviyor. İnsanları. Bütün yüklerde, bütün arzlarda, yerlerde yani, yarattığım her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor Allah Teala. Emrinize amade kıldım. Bütün yüklerdeki o 2,5 milyar galaksi, her galaksideki 2,5 milyar olduğu tahmin edilen yıldız, hepsi sizin için yaratılmış. Bütün canlılar, bütün cansızlar sizin için yaratılmış. Cinler, melekler, hayvanlar, bitkiler, her şey. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kainatta Allah'ın sizlerden başka yarattığı her şey sizin için yaratılmış. Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yeryüzünde bir halife kılacağım. Dedim diyor. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Allah ile olan ilişkileriniz söz konusu. Bu ilişkileri en güzele döndürmek için yaratıldınız. Bunun manası mutlu olmaktır. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanız için ve mutlaka cennete girmeniz için yaratıldınız. Allah'ın istediğiniz dediği şey bu. Hem dünya saadetine ulaşmanızı istiyor, hem de cennet saadetinin mutlaka sahibi olmanızı istiyor. Ve Allah sizin üzülmenizi, acı çekmenizi, huzursuz olmanızı istemez sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin mutlu olmanızı ister. Hepiniz için aynı şey söz konusu. Eğer toplumun bütün fertleri Allah'a ulaşmayı dileseler, herkes dilese
kitle halinde bir mutluluk medresesi bütün insanlara ulaşacak. Ama insanlar hür iradenin sahipleri ve şeytan insanların Allah'a ulaşmasını dilemesini önlemek için bugüne kadar her şeyi yapmış. Ve büyük bir faaliyetin içerisinde hala insanları uyutmayı başarıyor. Doğruları insan adı verilen bu mahlukun gözünden kaçırmayı başarıyor. Saklamayı başarıyor. Bu arada yaptığı şey asırlardan beri devam ettirdiği sinsi bir faaliyet. İnsanlara 14 asırdır Kur'an'ı unutturmaya çalışıyor. Ve bunu şu içinde bulunduğumuz zaman parçasında başarmış durumda. Diğer toplumları zaten bozmuş. Yani ne Hristiyan kesiminde, Yahudi kesiminde ya da din veya inanış biçimi olarak kabul edilen 72 inanç standardında işlerinde Yahudi dini de var, Hristiyan dini de var. İnsanlar o inançların içinde yaşıyorlar ve kendi inançlarının başka inançlardan farklı bir inanç olduğunu zannediyorlar. İslam'ın içinde de, Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de bütün inanç kalıpları içinde de o 72 tane fırkanın her birinde insanların çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Size mutluluk olarak anlattığım şeyi yaşamamakta kararlılar. İblisin ekmeğine yağ sürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, İblisin istediği şey nedir? Sadece bir tek şey ister. Sizi mutsuz kılıp kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Ve cehennemde size şunu söyleyeceğini Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ifade buyurmuş. Diyor ki, şeytan onlara der ki diyor, benim sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Ben size teklifte bulundum. Davet ettim. Siz de daveti kabul ettiniz ve günahları işlediniz. Bana kızmayın diyor. O gün, kıyamet günü bütün insanlara bana kızmayın. Nefsinize kızın diyor. Benim diyor sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Peki neden şeytanın söylediklerini hemen insanlar kabul ediyor? Çünkü nefslerin bütün afetleri şeytanın dizaynına göre oluşturulmuş. Sadece iki açıdan bakabiliyoruz zaten meseleye. Üçüncü açı yok. Allah neyi emretmişse şeytan onu yasaklar. Birinci faktör. Allah neyi yasaklamışsa şeytan onu emreder. İkinci faktör. Üçüncüsü yok. İblisin yaptığı şey bu kadar. Allah'ın emirlerini bizlere yaptırmamak, yasak ettiği fiilleri de işletmek. Peki nasıl oluyor da bu kadar kolaylıkla İblis bütün insanlara hakim oluyor? İnsanların %90'dan fazlasını Allah'ın yolundan uzak tutmayı başarıyor. Onları Allah'ın yolunda sırat-ı müstakimi men etmeye çalışıyor ve bunu başarıyor. Nasıl oluyor bu? Son derece basit sevgili kardeşlerim. Çünkü nefsinizin afetleri de ona göre programlanmıştır. Nefsiniz afetlerle dolu %100 ve Allah neyi emrederse onu yapmamaya yönelik afetler ve Allah neyi yasaklamışsa
onu da yapmaya yönelik alet, afetler. İse nefsimizin afetleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri Allah'ın yolunda Allah teçhiz etmiş durumda. O bize ne yapılması lazım geldiğini, nasıl yapılması lazım geldiğini bildiriyor. Ve öğretisi bugünün üniversitelerinde okunan din öğretisine hiç uymuyor. Onlar dinlerinin temel faktörlerini çoktan unutmuşlar. Din adamı olarak tanıdığınız herkese sorun. İslam'ın 7 safhası nedir? Buna cevap veremediklerini göreceksiniz. Çünkü Kur'an'ı unutmuşlar. O ayet, benim kavmim Kur'an'ı unuttu ya Rab, affedersiniz ayeti, bugünün ayetidir. Bütün kavimlerdeki Resuller bugün bunu söylüyorlar. Benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Hangi dinden olurlarsa olsunlar, bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor ve o kavimlere kendi lisanlarıyla Allah'ın kendisine öğrettiklerini söylüyor ve onlara Allah'ın öğrettiği şeyler bizim size söylediğimiz şeyler. Bu sebeple Allah Teala'nın Kur'an'ı asıldır. Ve insanlar 14 asır evvel yaşanan Kur'an'ı bugün unutmuş durumdalar. Böyle başı böyle tıraş. İnsanlar asırlar geçtikçe dindeki tatbikatı unutmuş durumdalar. Tatbikat bir harika sevgili kardeşlerim. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i öyle bir hüviyette Allah-u Teala tarafından indirilmiş ki 23 senede indirilen Kur'an-ı Kerim sahabenin sadece 23 yılda yaşadıklarını değil 23 yıldan sonra yaşayacaklarını da ifade ediyor. Geleceği de ifade ediyor. Bugünü de ifade ediyor. Yarını da ifade ediyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bugünkü huzur namazının imanından da bahsediyor. Bütün hakikatler orada Kur'an'da yer almış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu mükemmelliğe baktığımız zaman ona hayran olmamak mümkün değil. O ifadelerin gerçek anlamına ulaştığınız takdirde. Ulaşsaydınız ne görecektiniz? Kur'an'da 7 tane safha görecektiniz. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Allah'ın şat makamına ulaştırması, tabiiyet. 3. Ruhu Allah'a ulaştırıp hayattayken Allah'a teslim etmek. 4. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerine itaat eden
yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hale getirip fizik vücuda teslim etmek ve nefsin bütün afetlerini yok ederek nefsi Allah'a teslim etmek, nefsi faziletlerle doldurup nefsin kalbini nefsi Allah'a teslim etmek. Öyleyse ne oldu? Birinci safhada Allah'a ulaşmayı diledik. İkinci safhada şart makamına ulaştık. Tabiyeti gerçekleştirdik. Üçüncü safhada fizik vücudumuzu Allah'a ulaştırdık ve teslim ettik. Dördüncü safhada nefsimizi Allah'a teslim ettik. Sonra Eşhade ulaştık. Sonra irademizi de Allah'a teslim ettik. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, tabiyet ikinci safha, ruhun Allah'a teslimi üçüncü safha. Fizik için Allah'a şiddet ediyorum. Allah'a teslimi dördüncü safha, ikinci teslim. Nefsin Allah'a teslimi beşinci safha, üçüncü teslim. Eşhade ulaşan altıncı safha, iradenin Allah'a teslimi yedinci safha, dördüncü teslim. Yedi iklim dört bucak gibi yedi safha, dört teslim. İslam bunu ifade eder. Ve bu din kainatsaldır. Tüm kainatta insana verilen mahluklar, dinler sadece bu dini yaşamak için yaratılmışlardır. Ona göre programlanmışlardır. Öyleyse herkes hayata kör, sağır, dilsiz ve idraksız olarak atılır. Hayata gözlerini böyle açar ve bu dünyadan giderken de insanların yaratılmasından başkası kör, sağır, dilsiz, ilaçsızdır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Körlükleri, sağırlıkları, dilsizlikleri, ilaçsızlıkları Allah'a tarafından onlardan alınmamıştır. Öyle kalmışlardır. Oysa ki Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Mutluluğu yaşayabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek bir zorunluluk oluyor, çıkıyor karşı. Zorunluluk oluyor. Neden? Çünkü Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Ve başka bir mutluluk yolu mevcut değil. Sadece bu 7 tane safa 4 teslimden ibaret olan kainatın tek dinini yaşamak zorundasınız. Çünkü fizik vücudunuzda, nefsinizde, ruhunuzda bu dini yaşamak üzere programlandı Allah-u Teala tarafından. Bütün insanlar önce sağır, kör, dilsiz ve idraksızdırlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanların sağırlıktan, körlükten, dilsizlikten kurtulmaları ve ölürken hayata getirilmeleri söz konusu olur.
Evet, yanlış duymadınız. Uyurken dedim. Çünkü Allah Teala gözlerindeki icabı mesureyi almadı. Görme hastası üzerindeki şahit adlı terdeyi almadı. İnsanları sadece kör olarak müdahale etmiyor. Onlar diyor aynı zamanda ölüdürler diyor Allah Teala. Bu kör olan insanlara Allah Teala aynı zamanda onların ölü olduğu vakasını da ilave ediyor. Kulaklarında vaka olan işitme hastaları mühürlü olan insanlar içinde Allah Teala sağırdırlar diyor. Bütün insanlar doğuşlarına itibaren Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar böyledir. Gözleri kördürler, işit, görme hastaları görmez. Kulakları sağırdır, işitme hastaları mühürlüdür. Bütün insanların kalpleri de mühürlüdür. Bütün insanların kalplerinin içinde küfür kelimesi mevcuttur. Ve insanlara dikkatle bakın. İnsanlar kör. İnsanlar sağır. İnsanlar dilsiz. İnsanlar idraksiz. Dört açıdan da bütün insanlar ölüdür. Her biri bu cephelerin her birinden yoksun oldukları için bütün insanlar ölüdürler. Doğuşlarından itibaren Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler ve ölüdürler.

sen dirilere işittiremezsin diyor. Onlar mezardaki ölüler gibidirler diyor. Onların hayata gelmesini biz sağlarız diyor. Ama ölüyken hayata geçecek olan bu insanları Allah-u Teala kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki etkinliği, gözlerindeki hicab-ı mesleği alarak canlı hale getiriyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkimize bakıyoruz. Ne istiyor Allah Teala? İnsanları diriltmek istiyor sevgili kardeşlerim. Dirilterek mutlu kılmak istiyor. Bir defa bir insanın cennete girebilmesi, cennet mutluluğunu yaşayabilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasını icap ettiriyor. Öyleyse kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olduğu insanlar söz konusu. Kazandıkları dereceler kaybettikleri dereceden fazla olması gereken insanlar. Ama herkesin hayata geldiği noktada ya da reşit sayıldığı noktada, aslında reşit değildir hiçbir insan ama reşit sayarız biz onları. Akil vali olmuşsa, akil olmuşsa, normal aklı sahipse ve biliva ermişse o kişi akil validir. Yani reşittir deriz. Doğru bir ifade değil, reşit değildir. Reşit olması için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemeyen hiç kimse reşit olamaz, Furkan sahibi olamaz, rüştünü ispat edemez. Öyleyse sadece o insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluş sadece onlar içindir. Onlar ölüyken diriltilenlerdir. Ve 14. basamakta İrşat makamına ulaştıkları zaman tabi olacaklardır. Tabi oldukları zaman başlarının üzerine Müjdeler Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamının ruhu gelip yerleşecektir. O zaman bu kişi farklı bir hüviyete sahip olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemedince Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıdır. Kişi sağırdır, kördür, dilsizdir ve ölürür. Rüştünü ispat ettiği anda kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Hiçbir insan bunun istisnası değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değil. Kişi zaten bu dünyada öyle olarak yaşıyor. Sağır, dilsiz ve kör. Ve öyle gidiyor ve cehennemde de kör haşrediliyor. Peki, kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. Kör, sağır, dilsiz bütün insanlar istisnası yok mu? Hayır, istisnası yok. Herkes bu standartta.
Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, o takdirde yani Allah'a yönelir, o takdirde Allah Teala o kişinin iradesine el koyar ve o kişiyi kör, sağır, dilsiz ve ölü iken gören, işiten, idrak eden, konuşan bir hayat sahibi kılar. Kör, sağır, dilsiz, idraksiz ve ölü olan kişi gören, işiten, konuşan ve irşat makamının söylediklerini idrak edebilen bir hüviyete sokulur. İşte böyle bir dizaynlı kişi ölürken hayata gelir. Ve hayata geldikten sonra da çok kısa bir zamanda hayata getirir Allah Teala. O kişiyi mürşidine ulaştırır. Devrinin onun ruhu başının üzerine gelir. O noktada bütün günahları sevaba çevirir.

Sevgili kardeşlerim, yandaşlarım, yeni dostlarım, bir insan için söz konusu olan şey hani fıtratıyla yaratılmış olmaktır. Bütün insanlar hani fıtratıyla yaratıldılar. Sonrası onlar Allah'a ulaşmayı dedikleri zaman Allah derhal müdahale eder. Onları gören, işiten, bilen, konuşan, idrak sahibi olan insanlar haline getirir. Bunu yaparken de o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın müdahalesi söz konusudur. Derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli üzerine o kişinin gözlerindeki perde alınır. Görme hastasının üzerindeki işaret alınır. Kulaklarındaki okra alınır. İşitme hastasının mührü açılır. Kalbinin mührü açılır. Kalbinin içindeki ekinet alınır. Küfür kelimesi alınır. Ve kalbinin içine ihbat koyan Allah-u Teala. 5-6 dakikalık bir zaman faydasında gerçekleştirdiği bu işlerin her birini yaparken de 7 safhada, 7 ayrı kuruda kişiye yardım ediyor Allah-u Teala. Gözlerdeki hicam mesulünün alınması, işitme hastasındaki, görme hastasının üzerindeki işaretin alınması, kulaklardaki, işitme hastasındaki mührün alınması, kulaklardaki vakanın alınması, kalbin mührünün açılması, kalpteki küfür kelimesinin alınması, kalpteki ekinetin alınması, küfür kelimesiyle beraber alınır. Ve kalbe ihbat koyması. Bu ameliyeleri 7 safhada gerçekleştiren Allah-u Teala her bir safhada, yani gözler için, kulaklar için, kalp için yaptığı, görme, işitme, idrak etme hastaları için yaptığı ve küfür kelimesinin almasıyla noktalanan bu dizaynda Allah-u Teala o kişiye her işlemi için derece kazandırır. Öyle ki 7. defa bu işi tamamladığında, ki birkaç dakikalık bir zaman parçası gitmiştir, o devre içinde o kişinin Allah'ın verdiği derecelerle mutlaka sevapları günahlardan öteye geçmiştir. Ve Allah Teala cennete gideceklerin sevapları günahlarından fazla olanlar olduğunu, cehenneme gideceklerin günahları sevaplarından fazla olduğunu söylüyor. Müminin 102 ve 103'te. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sevapları günahlarından fazladır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizayn içerisinde Allah'ın kurtuluş çerçevesine baktığınız zaman muhteşem bir dizayn görüyorsunuz. O Allah'tır. Ve sizin sadece kurtulmanızı ister. Sadece mutluluğunuzu ister. Cennet saadeti bir insanın düşünemeyeceği kadar kolay bir olaydır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala mutlaka onların derecelerini her bir işlemi gerçekleştirirken arttırır. Ve o kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşar. Burası size anlatmaya çalıştığımız Allah'ın mutluluk dizaynının başlangıcıdır. Kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Allah Teala ona bu verdiği ihsanların ötesinde yeniden ihsanlar verecektir. Kalbinin mührünü açmak, oradan kalbe ulaşmak, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmek, o kişiyi huşu sahibi kılmak, o kişinin ışığını göstermek, Allah'ın her bir safhada kişiye yaptığı yardımlardır. Ve bu süreç içerisinde o kişiye namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren, Allah'ın bütün ibadetlerinden zevk almasını sağlayan Allah'tır. Öyleyse hiç kimse yoktur ki Allah'a ulaşmayı dilesin de Allah bu işlemleri yaptıktan sonra ölsün ama cennete girmesin. Bu mümkün değildir. Kişi sadece bir dilekle Allah'a ruhunu ulaştırma niyetinin sahibi olur ve İslam'da bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine gireceği için niyet amelden üstündür, prensibi hakimdir. Üstün olan niyettir. Niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse mutlaka Allah'ın cennetine

onların bütün günahlarını örtecek. Örttüğü anda o kişi cennetin sahibi olmuştur. Yani bir insanın cennete sahibi olması için mutlaka bir mürşide gidip ulaşması lazım iddiasında bulunanlar, hayır, lazım değil. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ama onlar da mürşitlerine ulaşacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyenler elbette. Ama dikkat edin ki onlara mürşitlerini gösterip mürşidini sevdiren Allah-u Teala o kişi mürşide ulaşana kadar 12 tane ihsanda bulunuyor. Sadece ihsanla tabi olanlar kurtuluşa ulaşabilirler. Yusuf suresinin Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabeye yani ensar ve muhacirine tabi olan tabiinin ihsanla tabi olduğunu açıklıyor. Sahabenin de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabiiyeti ihsanla bir tabiiyettir. Ama eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan gidip herhangi bir mürşide tabi olsa onun kurtulması mümkün değildir. Devrin imamına da tabi olsa mümkün değildir. Çünkü o bir tabiiyet değildir. Tabi olmamıştır. Tabi olduğunu zannetmektedir. Öyleyse kuru tabiiyet, yani ihsanla olmayan bir tabiiyet, Allah'ın 12 tane ihsanını almadan tabiiyete ulaşan bir kişisi, kişi için tabiiyet söz konusu değildir. O kişi hala ölüdür. Allah'ın söylediklerini idrak edecek yapının sahibi değildir. Ve o kişiye Allah Teala mürşidini sevdirmek için kalbinin mührünü açmak, küfür kelimesini almak ve kalbindeki etineti alıp ihbat koymak söz konusu olduğu için böyle bir dizaynda muhtema ona göre oluşmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz üzerine siz cehennemlikken sizleri cennetlik hale getirir. Bir defa daha tekrar edelim. Doğuşlarından itibaren bütün insanlar ne yazık ki kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler ve günahları mutlaka sevaplarından fazladır. İstisna yok. Herkesin durumu vardı. Ve kim Allah'a ulaşmayı düşünmezse onda hiçbir değişiklik olmaz. O kişi hangi mürşide giderse gitsin, tabi olduğunu denetsin, gerekli formaliteleri yerine getirip aslında tabi olmamıştır. Tabiyeti kabul edilmez. Ve sevapları günahlarını öteye geçirilmez. Hiçbir işlem yapılmaz üzerinde. O kişinin nefs tezkiyesi yapması da, ruhunu alavlaştırması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yeni dostlarım, ne dersiniz? Sizinle ara sıra böyle yarenlik edelim mi? Size mutlaka kurtuluşunuzun var olduğunu hiçbir

zorluğa uğramadan bir tek dilekle Allah'ın cennetine mutlaka gidebileceğinizi acaba anlatabildik mi? Ey benim yarınlık ettiğim kardeşlerim, beni anlayabildiniz mi? Bu Kur'an'ı anlamak demektir. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve kurtulmak. Allah'tan hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketühü.
1: El Fatiha ve as salavat ala mesal ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey sadece tek bir şeydir. Hepinizin mutlu olması. Gene unutmayın ki sadece Allah'ın yolunda olanlar mutlu olabilirler. Mutluluk zenginlikle, parayla veya aklınıza gelebilecek olan başka bir şeyle satın alınmaz. Mutluluk sadece Allah'ı hedef alan, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların yaşayabilecekleri bir betiredir. Gene unutmayın ki Allah Teala hepinize üç tane vücut vermiş. Bir, şu fizik vücudunuz var. İkincisi, nefsiniz var. Hani rüya görüyorsunuz ya, rüya gördüğünüz zaman aslında nefsiniz vücudunuzdan ayrılmıştır. Onun gözleriyle görüyorsunuz olayları. Bütün rüyaları insanlar nefsleriyle yaşarlar. Bir de ruhunuz var. Allah'ın size doğuşunuzla birlikte üfürdüğü Allah'a ait olan bir ruhunuz. Bir kısmınız ya da büyük bir kısmınız ruhunuzu Allah-u Teala'ya hamdolsun ki ulaştırdınız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hiç unutmayın. Allah Teala sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Hiç kimse Allah'a bir katkıda bulunamaz. Allah'a fizik standartlarda bir yardım yapamaz. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama insan Allah'a ibadet eder, Allah yolunda çok şeyler yapar. Bütün bu yaptıkları kendisinin mutluluğu içindir. Allah Teala'nın hiçbir şeyimize ihtiyacı yoktur. Allah Teala namaz kılmamızı emretmiş. İhtiyacı olduğu için değil. Bizim o namazı kılarak namazın bize yaşattığı mutluluğu, huzuru yaşayabilmemiz için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın hepinizden istediği şey, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizdir. Ve bunların hiçbirisinin Allah'a bir katkısı olması söz konusu değil. Gene bir defa daha tekrar edelim. Allah'ın bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı yok. Ama bizden birçok şey istiyor. Niçin istiyor? Bizim için sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizim hepimizin mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatını geçirmeyi ve kıyametten sonra mutlaka cennete girmemizi ve sonsuza kadar cennette mutluluğumuzu, huzurumuzu sürdürmemizi istiyor Allah Teala. Herkesin cennete girmesini ister. Ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ederler. Son derece basit bir standartta Allah Teala bütün insanları cennetine almak istiyor ve öylesine kolaylaştırmış ki konuyu, inanılır gibi değil. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Cennet konusunda Kur'an-ı Kerim'de bir sürü bilgi var. Ağaçlar, çiçekler, meyveler, her türlü insanın hoşuna giden yiyecekler, sohbet yapabileceği başka insanlar. Sadece dostluk, sadece sevgi ve her açıdan
mutluluk. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saadet bütün insanlar için geçerli. Sevgili kardeşlerim, Allah hem bu dünyada mutlu olmanızı ister, hem cennetinde mutlu olmanızı ister. Bunun için hem dünya saadetiniz için hem dünya cennet saadetiniz için Allah'ın bunu size verebilmesi için şart koştuğu bir standart var. Hatta buna çok basit bir şey demek mümkün. Sadece bir dilek demek mümkün. Sadece bir dilek. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı istiyor Allah Teala. Bunu da gene kendisi gerçekleştirecek. Sizden istediği mi? Sizden istediği sadece bir dilek. Yapmanız lazım gelen şey ellerinizi Allah'a açıp ya Rabbi hani senin binlerce, on binlerce ermiş evliyan var. Belki yüz binlerce. O ermiş evliyan yüce Allah'ım nasıl sana ruhlarını hayattayken ulaştırmışlarsa ben de onlar gibi ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. İşte bu kadar. Ama buradan söyleyeceksiniz. Kalpten. Kalbinizden bir talep sizden yükselerek Allah'a ulaşacak. Ulaşır mı? Her sözümüzü duyar. Her konuşmamızı işitir. Her yaptığımızdan haberdardır. Çünkü ilmiyle ve rahmetiyle hepimizi kuşatmıştır. İlmiyle ve rahmetiyle kuşattığı için de bize şah damarımızdan daha yakın. Bir takım saflar, Allah Teala bize şah damarımızdan daha yakınsa, sanki uzaktaymış gibi Allah Teala ruhumuzu Allah'a nasıl ulaştıracakmışız, bu bir saçmalık değil mi? Diyen din adamlarına rastladık. Sevgili kardeşlerim, bizim şah damarımızdan bize daha yakın olan Allah'ın zatı değil, Allah'ın ilmi ve rahmeti. Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kaplamıştır. Yani bütün bir kainat. Kainatı düşünün sevgili kardeşlerim. 100 milyar galaksi, 100 milyar galaksinin içinde bu ortalama rakam. Her bir galakside 100 milyar yıldız. Bizim dünyamız gibi bir kısmında hayat olan 100 milyar yıldız. Biz dünyada verilen küçücük bir gezegende yaşıyoruz. Bizim vücudumuzdaki bir elektron gibi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığınız zaman bir gerçekle karşı karşıyasınız. O biz insanları yaratmış. Ne istiyor? Mutlu olmamızı. Kendisine ait bir şey istemiyor. İstediği şey sadece bizim mutlu olmamız. Biz Allah'a ne kadar çok hizmet edebilirsek, Allah'a olan köleliğimiz ne kadar üst seviyeye çıkarsa o kadar mutlu oluruz. Bir insanın Allah-u Teala'ya gerçek anlamda köle olabildiği yer, nefsinin bütün afetlerinin yok olduğu noktadır. Nefsimizdeki afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, bütün bu negatif faktörler nefsimizin afetleridir. Bir nefsle yaratılmışız, bir fizik vücutla, bir de ruhla. Aslında, pardon,
Yaratılışımızda ruh yok. Ruhu Allah-u Teala doğumumuzdan sonra kendi ruhundan üfleyerek bize bir nimet olarak veriyor. Allah'ın bir insandaki ruhu, Allah'ın bütün insanlara verdiği en büyük nimettir. Ve bu nimetini Allah-u Teala kendisine geri istiyor. Bunu isterse ve biz de yerine getirirsek ne olur? Çok şey olur. Evvela bu üç etaplı bir olaydır. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceğiz. Sadece iki nevi insan yaşar. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Ama daha buradayken durun. Sadece bir dilekten bahsettik. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de o ermiş evliyalar nasıl sana ulaşmışlarsa, ruhlarını nasıl sana ulaştırmışlarsa, ben de onlar gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Şuradan, kalpten sıcacık bir talep ama kalpten. Gerçekten kalbinizden bir talep Allah-u Teala'ya ulaştı mı? Bunu anlayabilir misiniz? Hepiniz rahatça anlayabilirsiniz. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı demin söylediğim tarzda bir dua ile Allah'tan dilerse, bu dileğin arkasından ona bir şevk gelmişse, bir heyecan gelmişse, o kişi namazlarını zevkle kılmaya başlamışsa, zikirlerini yaparken zevk almaya başlamışsa, hayatı birdenbire değişmişse, huzur ve mutluluk duyuyorsa, ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir vetiredir. Bu süre içinde kişi mutluluk duyuyorsa, huzur duyuyorsa, o kişi gerçekten buradan kalbinden bilerekle Allah'ı dilemiştir. Başka biri de diyebilir ki, ben de diledim. Yemin ederim ki Allah-u Teala'ya, ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı diledim. Böyle bir sözü söyleyen kişiye dikkatle bakın. Deyin ki, senin ölçülerine göre sen gerçekten Allah-u Teala'yı ya diledin ya da dilemedin. Sen dilediğini söylüyorsun. Şimdi ben sana bir şey sormak istiyorum. Mutlu musun? Eğer kem küm ediyorsa, mutlu değilse, ona rahatlıkla diyebilirsiniz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsin. O da diyebilir ki nereden biliyorsun? İşaretleri açıktır sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen kim olursa olsun, dünyadaki en büyük günahları işlemiş birisi olsun, Allah-u Teala o kişiye namazı sevdirir. Bir, o kişi namazlarını seve seve kılmaya başlar. Orucu sevdirir. İki, biliyorsunuz ki mürşide tabi olan kişi her perşembe günü oruç tutacaktır. Ramazan ayı orucu başka bir ay boyunca onu zaten tutacaktır. Ama her perşembe günü de mutlaka tutacaktır. Sonra acaba bu oruçlar onda açlık uyandırmıyor mu? Uyandırmıyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ama durum eskisi gibi ise, oruç tuttuğu zaman açlıktan bayılacak gibi hissediyorsa kendisini, hayır, o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememiştir. Sözle dilemiştir. O da bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, zikrini yapabiliyor mu kişi? Biliyorsunuz ki zikrin ilk kademesi 7000 zikirdir. 7000 zikirden zikre başlanır. Onu çekerken zorlanıyor mu kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zorlanmak şöyle dursun, onları çekerken ferahladığını, huzura kavuştuğunu, sulh ve sükun bulduğunu yaşayacaktır. Ama kişi aslında kalbinden değil de, buradan kalbinden değil de,
dilinden Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demişse, ama kalbi bu konuda talep sahibi değilse, kalbinden bir dilek yoksa, o zaman o kişi oruçları eskisi gibi tuttuğu zaman açlıktan sıkıntılar yaşar. Namazı kılmak onun için bir angaryadır, huzursuzluktur, sıkıntıdır. Eğer kılarsa bir an evvel kılıp o yükün üzerinden gitmesini, aman şu namazı da kılayım da yakamdan düşsün diye düşünür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlar hep Allah'ın işaretleridir. Zikir yaparken kişi zikri de bir angarya gibi mütalaa eder. Öyleyse herkes Allah'a ulaşmayı diler diliyle, ama herkes kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemez. İşte kim kalbiyle dilerse, gerçekten bu dileği kalbinde hissetmişse, o derhal değişim gösterir. Derhal anlar ki, demek ki ben sahiden kalben Allah'a ulaşmayı dilemişim. Neden? Bakar ki namaz kılmak onun için bir zevk haline gelmiş. Bakar ki oruç tuttuğu zaman açlık hissettirmiyor Allah-u Teala. Bakar ki zikir yaptığı zaman bundan büyük bir huzur duyuyor. Hayatının en huzurlu geçen süresi zikir yaptığı zaman. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini zikrettiği zaman o arada muhtemeldir ki Allah-u Teala ona cezbe verecektir. Vermezse de üzülmesin o kardeşlerimiz, Allah-u Teala cezbeyi dilediğine verir. Sevgili kardeşlerim, sahabenin de bir kısmı cezbeli değildi. Her ne kadar küçük bir kesimse de, ama bir kısmı cezbeli değildi. Öyleyse cezbe bir Allah'ın bu kişi benim yolumdadır işareti değildir. Allah'ın yolunda olup da cezbesiz olan birçok insan var. Her an onlar da yaşıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen kişi hayatının değiştiğini, şekil değiştirdiğini ve kendisinin ansızın onu yakalayan bir mutluluğun hiç onu bırakmadığını görecektir. Bu zikir müessesesi o kişiyi nefsinin kalbine Allah'ın nurları adım adım dolacağı için, mürşidine tabi olduğu noktada ruhu vücudundan ayrılacağı için ve nefsinin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde bu kişinin ruhu bir gök katı aşacağı için, o kişinin mutluluğu her gök katında biraz daha artacaktır. Çünkü bir üst kata çıkabilmek için kişinin zikrini arttırması lazım. Daha üst kata çıkabilmek için daha çok arttırması lazım. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması 33 bin zikirle 41 bin zikir arasında bir değişiklik gösteriyor. Kişilerin hızlı veya yavaş zikir yapmalarına bağımlı olarak olabilir. Başka sebeplere dayalı olarak da olabilir. Ama bir vaka var sevgili kardeşlerim. Bu böyle. Öyleyse kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zikir yaptığı zaman mutluluğu yaşayandır diledikten sonra. Mürşidine ulaştığı zaman gözyaşlarıyla bunu gerçekleştirendir. El öptükten sonra dünyasının değiştiğini görendir. Mutluyum diye bağırmak gelir içinden, pencereleri açıp da bağırmak gelir içinden. Huzurludur, hafiflemiş hissetmektedir kendisini. Sevgili kardeşlerim, Allah'a
ulaşmayı dileyen kişi birinci safhadadır ama cennete ehildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar cehenneme gidecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi onu mutlaka cehennemden kurtarır. Allah'a milaki olmayı dilemeyenler, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar cehenneme gidecek olanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gafil olmasalardı ne olurdu? Çok basit. O zaman bir taşla bir sürü kuş vurmak için hemen Allah'a ulaşmayı dilerlerdi. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş ve ibadetlerini yapmaya başlamış. İslam'ın 5 şartını 65 yıl yapmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. 65 yıl yapmış, 15 yaşında başladığına göre 80 yaşında da ölmüş. Adam diyor ki, yahu diyor ben bütün ömrüm boyunca hamdolsun ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ben 65 yıl bunların hepsini evvelallah becerdim. Öyleyse benden daha çok cenneti hak etmiş kim olabilir ki? Bakalım Allah Teala beni cennetlerden hangisine koyacak diye düşünen bu insanın cennete girmesi imkansızdır. Bizi ilk defa dinleyenler, hadi canım sen de, ya bu adam 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş. Daha ne yapması gerekiyordu ki cennete girmesin? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi gerekiyordu. Dilemiş olsaydı ne olurdu? Dilemiş olsaydı, bakınız neler oluyor. Allah Teala onun üzerinde derhal tecelli edecekti. Ve o kişiye namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti, zikir yapmayı mutlaka sevdirecekti. Aslında İslam'ın şartı 5 değildir. Kur'an-ı Kerim 5 rakamıyla konuşmaz. Kur'an-ı Kerim 7 rakamıyla konuşur. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı. Allah Teala'nın temel dizaynıdır. 7 hidayet kademesi. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. 3. basamak. Mürşide ulaşıp tabiiyet 2. 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. 21 ve 22. basamaklar. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 25. basamak. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek 26. basamak. Ullelbap olmak. 6. Muhlis olmak. İrşad olmak. 27. basamak ve iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamını Allah Teala tarafından tayin edilmek 28. basamak. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi birer vakadır ve bunlar 28 basamaklık bir dizaynı ifade eder. Ama 7 rakamına göre kurulmuş sistem. 7 tane gök katının her birisi bir makamla aşılır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi
birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta bu kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılacaktır ve mutlaka tabi olacaktır. Tabi olduğu anda da ruhu vücudunu terk edecektir. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Oradan da seyri sülük isimli bir yolculukla aynı devrede yaşayan diğer Allah'a doğru yolculuk yapan ruhlarla birlikte vücutlardan ayrılan ruhlar ana dergaha ulaşır. Oradan Allah'a doğru bir yolculuk yaparlar. Bu yolculuğun adına seyri sülük denir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir yolculuk 7 tane gök katını aşar. Her kat farklı bir güzelliğin sahibidir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, ne kadar çok Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. 7 katın 7'sini de buraya kalbimize gösterdiği için Allah-u Teala 7. gök katının 7 tane alemini gösterdiği için, Allah'ın zatını gösterdiği için, neden bu kadar mutluyuz? Bunca bize yapılan zulme, haksızlıklara karşı neden bu kadar mutluyuz sevgili kardeşlerim? Arkasında sadece Allah'ın bize karşı olan sevgisi var ve bize mutluluğu yaşatması var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan dizaynınızda bir muhteşem olay görürsünüz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilemezseniz hiçbir şey görmezsiniz. Mutlu da olamazsınız. Hep mutsuz bir insan olursunuz. Ve düşünürsünüz kendi kendinize, yahu ben biliyordum ki insanları mutluluğa ulaştıran şey paradır. İşte şimdi para kazandım. Evim var, arabam var, her şeyim var ama mutlu değilim diyor kişi. Mutluluğun parayla, zenginlikle yaşandığını da nedenlere ithaf olunur. Hayır sevgili kardeşlerim, mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk Allah'la öyle bir ilişkiler dizisidir ki bunun yarısı kişiye Allah-u Teala tarafından bedava verilir. Allah-u Teala o kişiden sadece bir tek şey ister, o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Geri kalanı üçüncü kat cennete kadar Allah'a aittir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah'ın zatına ruhen ulaştırılır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diler, üçüncü basamaktadır. Mürşidini Allah-u Teala'nın istediği yer 13. basamaktır. İster 14. basamakta mürşidine tabi olur. Tabi olduğu an ikinci cennetin sahibidir. Ölse ikinci kat cennete girer. Burada da bitmez Allah'ın yardımı. O kişinin şeytanla ilişkisini keser. Şeytanın onu ruhunu Allah'laştırıncaya kadar mutsuz etmesine kesinlikle imkan vermez. Şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz sevgili kardeşlerim. Şeytan o kişiye huzursuzluk veremez. Ve bu kişi namaz kılmayı seven, oruç tuttuğu zaman karnı acıkmayan, zikir yaptığı zaman bundan zevk alan, Allah'ın bütün ibadetlerini sevgiyle, zevkle gerçekleştiren birisi olur. Aslında böyle olmadığını o kişi bir süre sonra anlayacaktır. Allah'ın kendisine bu zevkleri verdiğinin bittiği noktada. Ne zaman biter? O kişinin ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur.
Yedi kademede ruh yedi tane gök katını aşar. Yedinci gök katının sonunda Sidret-i Müntaha'ya ulaşır. Oradan Allah'ın zatına yükselir. Allah'ın zatında yok olur. O zaman Allah-u Teala'nın yardımı sona erer. Şeytanla kişinin arasındaki perde Allah-u Teala tarafından kaldırılır. Ve kişinin bundan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi, o güne kadar ulaştığı 37 bin, 33 bin zikir veya 41 bin zikrin ikisinin arasındaki bir denge söz konusudur. O kişinin zikrini böyle 2 saatlik, 3 saatlik bir zikirden 18 saate falan çıkarması gerekir fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmek için. Bunu yapabilmek için kişinin çok büyük bir gayretin sahibi olması lazım. Bu bir dik yokuştur. Kur'an-ı Kerim buna dik yokuş diyor. Sevgili kardeşlerim, biz sadece şunu söylüyoruz. Mutlu olmak isteyen bir insan, mutlu olabilir. Bu mutluluk ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar Allah-u Teala tarafından verilen bir nimettir. Herkes bunu yaşar. İstisnasız Allah'a gerçekten kalben ulaşmayı dileyen herkese Allah-u Teala bu nimeti verir. O kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti, 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirdiği zaman mürşidine ikinci kat cenneti, o noktada vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada üçüncü kat cenneti Allah-u Teala mutlaka bir nimet olarak o kişiye verir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı o kişinin mutluluğu konusunda farklı bir dizayndır. Kişi bu noktadan sonra eğer etrafında yeniden dolaşmaya başlayan şeytanı devre dışı bırakamıyorsa, şeytanı devreden çıkartamıyorsa, şeytan ona tesir edebiliyorsa, ki Allah-u Teala şeytanla arasındaki barikatı kaldırmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırınca Allah'ın o kişiye verdiği söz sona eriyor. Sen bana ulaş, ben seni cennetime ulaştırayım, mutluluğa ulaştırayım sözü orada sona eriyor. O noktaya kadar koruma altında olan şeytanın o kişiye karşı hiçbir tesir edemediği bir noktada bulunan insanoğlu için Allah-u Teala'nın dizaynı farklı bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyinizi en güzele ulaştırabilmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlıdır. Böyle bir dileğin kişiyi ulaştıracağı yer mutlaka ruhunu Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırmaktır. Bu noktada kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla bezenmiştir. Peki bunun manası nedir? Bunun manası o kişinin fizik hayatında, dünya hayatında %51 mutluluğu yaşamasıdır. %49'da huzursuz bir hayat olacaktır. Ama bu az bir şey değildir. Neden az bir şey değildir? Bir hiç karşılığı verildiği için. Sadece bir dilekle Allah-u Teala bunu ona sağlamıştır. Belki de denecektir ki iyi ama bu kişi bunun için her gün 7 vakit namaz kılmış. Zikir yapmış, zikrini 33 bine çıkarmış, 40 veya... ...43 bine çıkarmış.
bu kişiye bunca emeği var. Evet ama o kişi bunu kendisi yapmak isteseydi yapamayacaktı. Çünkü ona bu hedeflere varmakta Allah'ın yardımı kesin olarak gelmiştir. Gerçek mi bu? Yaşayan bilir. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar hiçbir sıkıntı çekmemiş olan bu kişi, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra yavaş yavaş ibadetlerden soğumaya başlar. Artık Allah'ın koruyucu kalkanı yoktur üzerinde. Şeytan o kişiyi karata almaya çalışır ve o kişiyi negatif bir tesir için şeytanın bütün telkinlerine artık açıktır. Ve şeytan bundan faydalanıp birçok insanı Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın yolundan men etmeyi başarmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytanlar sizi alaşağı etmekten hiç vazgeçmezler. Çünkü siz onların karşılarında olan en büyük kuvvetsiniz. Devrin imamına bağlı olanlar. Sizi çökertmek için çalışırlar. Aranıza hainleri sokarlar. Sevgili kardeşlerim, hep kaybedenler onlar olur. Bütün güzellikleri, mutlulukları o insanlar, şeytanla işbirliği yapanlar hiçbir zaman yaşayamazlar. Onlar niçin yaşadıklarının farkında bile değillerdir. Paramı istiyorlar. Mutluluğun ne olduğunu zannediyorlar. Onları sorarsanız bunun cevabını veremezler. Mutlu olmadıkları da her hallerinden bellidir. Böyle zavallı olan insanlar, kendilerini şeytana satanlar, gerçekten sevgili kardeşlerim, belki de hiçbir zaman başkalarına değil, Allah'a değil, kendilerine ihanet ettiklerinin farkına varamayacaklardır. Ta ki cehenneme gitsinler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk mu diyorsunuz? Karşılığı sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bırakın gemi iskeleden demir alsın. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Gemi demir alır. Birinci durak mürşidinize ulaşmaktır. Bulunduğunuz liman da dahil olmak üzere 7 tane noktada bulunacaksınız. Birinci uğrayacağınız iskele mürşidinize tabiiyet noktasıdır. İkinci uğrayacağınız iskele ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktadır. Üçüncü uğrayacağınız iskele fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Üçüncü uğrayacağınız iskele ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Evvela Allah'a ulaşmayı denediniz, bir. İkincisinde mürşidinize ulaştığınız, tabi oldunuz, iki. Üçüncüsünde ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, üçüncü limandasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz, dördüncü limandasınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz, beşinci limandasınız. İrşad oldunuz. Tövbe-i Nasuh'la tövbe ettiniz. Altıncı limandasınız. İradenizi Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılındınız. Yedinci kademedesiniz. Sevgili kardeşlerim, irşad yetkisi insanların ben mürşidim demesiyle olmaz. Allah'ın o kişiye irşad yetkisini vermesi gerekir. Hiç kimse ben mürşidim dediği için mürşit olamaz. Allah onu irşat makamına ulaştırdığı takdirde Allah'ın katında o bir mürşittir. Ve bunun işareti irşada memur ve mezun kılındın cümlesidir. Bu cümlenin sahibi Allah'tır. Kişinin kalp kulağına
bunu açık ve kesin bir ifadeyle söyler Allah Teala. İrşada memur ve mezun kılındın. Ne demek bunun manası? Yani emirleri biz veririz diyor Allah Teala. Sen mürşid olarak sadece bizim verdiğimiz emirlere itaat edeceksin. O emirleri yerine getirmeye memursun. Amir emredendir, memur emri yerine getirendir. İşte bu sebeple Allah emreden amirdir. İrşat makamını Allah'ın getirdiği o kişi ise memurdur. Devamlı olarak Allah ona emirler verecektir. İradesini de Allah teslim ettiği için hep emirleri alarak yaşamak mecburiyetindedir. Ve hep böyle gider. Nereye kadar? O kişi bir ömür boyu böyle yaşayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah-u Teala tarafından en güzel ulaştırıldığı bir dünya düşünün. Mutlu olduğunuzu yaşadığınız bir dünya, ruhunuz Allah tarafından Allah'a ulaştırıldığı güne kadar bu mutluluğu yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz günden ruhunuz Allah'a ulaştığı güne kadar. Sonra, o noktadan sonra Allah'ın koruyuculuğu kalkar. Şeytanın size olan tasallutu yeniden başlar. Ve o noktadan sonra mutluluğunuzu önleyecek olan birçok şey birden devreye çıkar. Artık Allah koruyucu kalkanın alınmasıyla sizi şeytana karşı korumasını kaldırarak fizik vücudunu teslimi için daha çok zikre ulaşmanız için bırakmıştır. Bu güzelliği yaşamak buraya kadar olanı Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir hediyesidir. Herkese açıktır kapıları. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu üçüncü kat cennetine mutlaka ulaştırır. Ne yaptı kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci kat cennetin sahibi. 14. basamakta mürşidini gösterdi Allah-u Teala. Kişi ulaştı, teslim oldu. Tabi oldu. İkinci kat cennet. Ruhu vücudundan ayrıldı. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştığı noktada üçüncü kat cennetin sahibi oldu kişi. Bu noktadaki zikrini koruyabilirse bir ömür boyu dünya hayatının yarısını mutlulukla geçirecektir ve mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölecektir. Ama şeytan o kişiyi o çıktığı yerden düşürmek için akla gelmez cambazlıklar kullanır. Başarabilirse kişiyi mutlaka cennetten ayağını kaydırır, düşürür. Kişi fıska düşer. %51 nurla dolan kalbi kararmaya başlar. Kişi zaten mutluluğu yaşadığını bilir. Nasıl mutluluktan tekrar mutsuzluğa dönüştüğünü günler geçtikçe daha çok yaşar. Ve eski şevki, heyecanı kalmaz. Peki bu kişinin bunu devam ettirmesi için ne yapması lazım? Devam ettirebilmesi için zikrini en az o seviyede devam ettirebilmesi lazım. Yapabilirse asla düşmez. Ömür oldukça günün yarısını mutlu olarak geçiren bir insan olur. Üçüncü kat cennetinde sahibi olarak ölür. Sevgili kardeşlerim, daha ötesi fizik vücudun teslimi, dördüncü kat cenneti ifade eder. Daha ötesi nefsin teslimi, beşinci kat cenneti ifade eder. Daha ötesi İrşad olmak, tövbe-i nasuhla tövbe etmek, altıncı kat cennetin sahibi kılar kişiyi, irşad makamına tayin edilmek, yedinci kat cennetin sahibi kılar. Allah-u Teala'nın hepinizi yedinci kat cennetin sahibi kılması ve bu dünya hayatında da nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacağı için,
%100 dünya saadetini yaşayan bir insan olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek mutluluğun ne olduğunu size bir defa daha anlatmanın hazzını yaşattığınız için hepinize teşekkür ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir mutluluk sohbetinde gene bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi yaratma maksadına baktığımız zaman bir tek sonuç görüyoruz. Bu sonucun adı mutluluk. Yani hepiniz dünyada verilen bu gezegende mutlu olmak için hayata getirildiniz. Allah Teala hepinizin istisnasız olarak hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bu maksada matuf olarak yaratıldınız. Allah'ın hedefi hepinizi mutlu kılmak. Sizi yaratan Allah Teala sizi hanif fıtratıyla yarattı. Yani mutlu olmaya ehil bir yaratılış. Fıtratınız, yaratılışınız mutlu olmaya yönelik bir yaratılış. Mutluluğa dönük bir fıtratla yaratıldınız. Yapı ile, tabiatla yaratıldınız. Tabiatınız mutlu olabilme hassasını içeriyor. Ve her şeyiniz ona göre, o mutluluğa göre dizayn edilmiş. Hem fizik vücudunuzun yapısı, hem nefsinizin yapısı, hem ruhunuzun yapısı. Ve Allah Teala kainata bir tek din vaz etmiş. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Adem Aleyhisselam ilk insan ve ilk peygamber. Ondan itibaren Allah'ın dünya üzerinde vazifelendirdiği bütün peygamberleri, yani nebileri ve bütün resulleri hep insanlara bizim sizlere anlatmış olduğumuz mutluluğu anlatmakla ömür geçirdiler. Hepsi mutluluğun tabana yayılması istikametinde gayret gösterdiler. Sevgili kardeşlerim, bu cümleden olarak Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde resul beaz ederiz. Ve bütün kavimlerdeki bu resulleri ard arda göndeririz. Ard arda vazifeli kılarız. Yani hiçbir kavim o kavmin var olduğu noktadan yaşadığı bütün zaman parçalarının sona erdiği güne kadar hiçbir resulsüz devre geçirmemiştir. O kavmin diliyle konuşan bir resul mutlaka onların arasında mevcut. Niçin mevcut? Onlara mutluluğu anlatmak için. Sevgili kardeşlerim, unutulmasın ki hepimiz netice itibariyle sadece mahlukuz. Birer yaratıkız. Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın yarattığı insan adı verilen bir mahlukuyuz. Bizden başka cinleri yaratmış. Bizden başka, bizlerden başka melekleri yaratmış. Hayvanları yaratmış, bitkileri yaratmış. Denizde balıkları yaratmış, havada kuşları yaratmış, her tarafta canlılar dolu. Hepsi birer yaratık. Sevgili kardeşlerim, biz insanları da hanif fıtratıyla yaratmış. Yani hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle. Şimdi bu dinin özellikleri ve insan yapısını karşılaştırdığımız zaman
insanın Allah'ı ne kadar çok sevmesi lazım geldiği neticesine ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta bütün insanların Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalı. Allah'ın söylediklerini işitebilmek için, yani onun söylediği Resullerin sözlerini dinleyebilmek için kulağımız var. Ama kulaklarımızda bakra var. Allah'ın Resulü bize anlattığı zaman onun söylediklerini anlayamıyoruz, manasına varamıyoruz kulaklarımızdaki bakra sebebiyle. Başka bir açıdan şu demek bu, kulaklarımız sağır. Gözlerimizde hicab-ı mestüre var, irşat makamına Resul'e baktığımız zaman onun herhangi bir insandan bize farkı görünmüyor. Bizim gibi o da bir insan diyoruz. Gözlerimiz de kör. Ve onun söylediklerini kalbimize indiriyoruz, bakalım bir manası var mı diye idrak etmeye çalışıyoruz ama bize manalı gelmiyor. Çünkü kalbimizde ekinnet var. İdraki, irşat makamının, hidayet makamının söylediklerini anlayabilme yeteneği, kendine mal edebilme yeteneği nefsimizin kalbinde

Önümüzdeki kapı ters olduğu gibi, kapalı olduğu gibi göğsümüzden kalbimize nur yolu açılmamış. Daha mı ötesi, daha ötesi nefsimizin kalbi mühürlü. Nurların girmesi mümkün değil. Hem nur yolu yok, yol açılmamış, hem de kalbimiz de mühürlü zaten. İşte ne görüyoruz? Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalı. Şeytana açık olan kapı, zulmani kapı, karanlıkların nefsimizin kalbine girdiği kapı, o kapı açık. Yani şeytanın kapısı açık ama Allah'ın kapılarının hepsi kapalı. Böyle bir ortamda hayata başlıyoruz. Ve bütün bu kapalı dediğimiz kapıların hepsinin açılması lazım. Açılır mı? Evet, açılır. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek, o zaman açılır. İşte bir insanın demek ki doğduğu anda Allah'la ilişki kurması lazım gelen bütün imkanları Allah Teala tarafından kapatılmış, önlenmiş. Şeytanla ilişki kuracağı kapı, hücar kapısı, zulmani kapı, karanlıkların kapısı, o kapı açık. Yani şeytan devamlı olarak size tesir edebilecek olan imkanın sahibi. İçinizde hep bir ses duyarsınız. Sizi Allah'ın emirlerini yapmamaya zorlar. Yasak ettiği fiilleri de işlemenizi ister. İşte o şeytanın sesidir. Bir negatif faktör daha, şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Niçin sahibidir? Çünkü nefsinizin afetleri de zaten şeytanın istediklerini istiyor. Onun için sahibidir. Onun tesir etme yetkisi olmasaydı bile nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini ifade eder. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini asla yapmak istemez, yerine getirmek istemez. Şeytan da Allah'ın emirlerini asla yerine getirmenizi istemez. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasak etmişse onu işlemek ister. Şeytan da Allah neyi yasak etmişse sizlerin onu işlemenizi ister. Öyleyse her açıdan her şey negatif. Ve şeytan nefsinizin kalbine devamlı tesir ediyor. Nefsinizin kalbine şeytanın tesiri afetlere tesirdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytan onun üzerinde hükümrandır. Şeytanın bir sultası yoktur. Zor kullanmak yetkisi yoktur. Ama nefsiniz zaten şeytan ne söylese onun emretme yaptırım gücü yoktur ama şeytanın söylediği her şey nefsinizin afetlerinin zaten istediği şeyler. Onun için şeytanın zorlayıcı bir etkisinin olması, yetkisinin olması gerekmiyor. Sultası yoksa da yaptıklarını mutlaka şeytanın istediği şeyler teşkil ediyor nefsinizin. Nefsinizin yaptığı her şey şeytanın istediği şeyler. Nefsinizin yapmadığı her şey şeytanın yapmanızı istemediği şeyler. Hem emirler cephesi Allah'ın emirlerine ters, hem nehiler cephesi Allah'ın nehilerine ters. Öyleyse Allah Teala diyor ki şeytanın Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde
bir sultası yoktur.

diyor. Onun sultası bundan evvel, Allah'a ulaşmayı kişi dilemeden evvelki durumda geçerlidir diyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece şeytanın etkisine açıktır. Zaten o kişinin nefsinin istediği şeyler de şeytanın istediği şeyler olduğu için şeytanın o kişiye her şeyi yaptırabilmesi söz konusudur. Yani nefsiniz şeytan tarafından istediğinin dışında bir şeye zorlanmıyor. Zaten istediği şeyleri şeytan da biraz daha süsleyip mutlaka yapmasını gerçekleştiriyor. Öyleyse şeytanın aslında fizik olarak sultası yok. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin nefsindeki bütün afetler şeytanın emir ve nehilerine tam uygun olduğu için, Allah'ın emir ve nehilerine tam karşı olduğu için iblis onlar üzerinde söz sahibi. Ama nefsin afetleri istiyor diye dediğini yaptırabilen iblis, o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra dediklerini yaptıramıyor. Allah o kişinin üzerine bir zırh, bir elbise giydiriyor. Bu elbise takva elbisesi. Ve takva elbisesi devam ettiği, var olduğu sürece şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti geçerli değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde etrafındaki olaylar ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyi ister. İstediği an bir defa cenneti kazanmıştır. Şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti bitmiştir. Artık şeytan onun afetlerine tesir edebilecek olan imkanın sahibi değildir. Allah bunu o kişiyi koruyan bir muhafız, başın üzerine bir devrin imamı mevcut olmamasına rağmen Allah Teala o kişiyi bizatihi koruyor. Allah koruyor. İblisin hiçbir tesirini almayacağı bir zırhı var kişinin. Bu Allah'ın rahim esmasının o kişi üzerindeki tecellisidir. Allah'ın rahim esması kişi üzerinde tecelli ediyor. Tecelli ettiği andan itibaren şeytanın hakimiyeti sıfır. Evet, şeytan nefsinizin afetlerini söyleyecek ama sesini artık ulaştıramıyor. Yani sesi tesirli değil. Çünkü Allah'ın rahim esması o sesin, şeytanın ulaşmasının bütün negatif engellerini devre dışı bırakıyor. Onları önlüyor. Ve kişide garip şeyler oluyor. O kişi namazı sevmeye başlıyor. O kişi orucu sevmeye başlıyor. O kişi zekat vermeyi sevmeye başlıyor. O kişi zikir yapmayı sevmeye başlıyor. O kişi irşat makamını sevmeye başlıyor. Ve Allah-u Teala bunları neyle gerçekleştiriyor? Rahim esmasının o kişide vücuda getirdiği unsurlarla. Rahim esması ilk tesirini kulaklardaki vakrayı almakla gerçekleştiriyor. İlk tesirini gözlerdeki ekinleti almakla gerçekleştiriyor. Ne oluyor? Kişinin gözündeki ekinlet alınmıştır. Gözündeki, affedersiniz, hicab-ı mestüre alınmıştır. O zaman o kişi eskiden irşat makamına, hidayet makamına sadece bakarken şimdi görüyor onu. O diyor hidayet makamının sahibi. Herhangi bir insan değil diyor. Sıradan bir insan değil, hidayet makamının sahibi diyor. Artık sadece bakmıyor, görüyor onu. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Onu söylediklerini kulaklarındaki vakrayı aldat
Rahman'ın Rahim esması aldığı zaman ki derhal alır, aldığı andan itibaren irşat makamının söylediklerini işitmeye başlar. Şeytanın gösterdiği gösterge noktası o kişi için artık geçerli değildir. Hicab-ı Mestüre'ye tesir edebiliyordu iblis. Hicab-ı Mestüre'yi aldı Allah Teala. Artık şeytanın engelleri kalktı. Kişi bakıyor, görmüyordu. Ama şimdi irşat makamını o engel kalktığı için irşat makamı olarak görüyor. Kulaklarında vakra vardı kişinin. Şeytanın adımlarını takip ediyordu bu sebeple. Gözlerdeki hicab-ı mestüre de, kulaklardaki vakra da, kalpteki ekinnet de şeytanın adımlarına tabi olmamız için Allah'ın bizim üzerimizde kıldığı engeller. Ve insanoğlu doğuştan itibaren şeytanın adımlarına, yani o kişinin üzerindeki tesirin adına heva diyor Allah Teala. O kişi hevasına tabi. O kişinin hevası şeytanın adımlarına uygun bir hareket tarzını ona benimseten düşünce yapısı. Heva. Nefsin afetlerinin bileşkesi. Nefsin afetleriyle şeytanın talepleri aynı paralelde ve şeytanın adımlarına kişiyi tabi kılıyor. Kalpteki ekinnet alıyor Allah Teala. Ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Niçin? İrşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu kişi idrak etsin ve kendisine mal etsin diye. Ve idrakimiz açılıyor. Ne oldu? Şeytanın hakimiyeti gözlerimizdeki hicab-ı mestürenin alınmasıyla kalktı. İrşat makamını herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başladık. Kulaklarımızdaki vakra alınınca irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu işitmeye, manasına varmaya başladık. Kulaklarımızdaki vakra alınınca irşat makamının sözlerinin manasına varmaya başladık. Ama kalbimizdeki ekinnet alınınca irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğuna inandık, emin olduk. Öyleyse her bir faktör farklı bir açıdan geçerli. Hepsi de ayrı ayrı açıdan şeytanın üzerimizdeki nüfuzunu perdeledi, yok etti. Ne görme hastamızı artık tesir edebiliyor, onu yönlendirebiliyor. Şeytani bir istikamette yönlendirmesi artık mümkün değil. Ne kulaklarımızın duyma hastasını engelleyebiliyor ve Allah'ın öğretisine paralel şeyleri artık işitebiliyoruz, duyabiliyoruz, manasına varabiliyoruz. Ve kalbimizdeki ekinnetle haktan inen şeyler olduğunu idrak ediyoruz. İrşat makamının sözlerinin kalbimize ihbat bunun için konuluyor. O kadar mı? Hayır. O kişinin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çeviriyor Allah Teala. O kişi zikir yaptığında kalbine nurların gelebilmesi, girebilmesi için. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor Allah Teala. Zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz nurlarının kalbe girmesini teminen. Kişi zikir yapıyor, kalbine ulaşan rahmet ve fazl kalbe kadar ulaşıyor. Göğüsten kalbe giren yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Ama kalp mühürlü. Mühürlü olan bu kalbin içine
rahmet nurları sızabiliyor. Fazıllar sızamıyor. Öyleyse burada da rahmetin nefsimizin kalbinin içine sızabilmesi yeni bir olayı başlatıyor. Nefsimizin kalbinde artık Allah'ın nurları karanlıkların yerine yer tutmaya başlayacak. Yerleştikleri yerden karanlıkları, nefsin afetlerini kovacaklar. Ve nefsimizin kalbinde %2 rahmet birikiyor. Böylece huşu sahibi oluyoruz ve hacet namazını kıldığımız zaman Allah irşat makamını gösteriyor bize. Ulaşıyoruz, önünde de çöküp tövbe ediyoruz. Ve şeytanın adımlarından bizi tamamen ayıracak yeni faktörler oluşuyor. Bu söylediklerimin her biri 5-10 dakika içerisinde gerçekleşmiş durumda eskiler. Nereye kadar? Göğsümüzden kalbimize nur yolunun açılmasına kadar. Arkasından da nefsimizin kalbinde %2'lik nur birikimi gerçekleşmesi. O da kısa süreli bir iş. Bundan sonra hacet namazı kılıp mürşidimizi görmemiz ve ona ulaşıp tövbe etmemiz. Hangi kademedeki mürşit olursa olsun geçerlidir. Mürşidimiz kim olursa olsun devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bu kalbimize imanın yazılmasıyla noktalanacaktır. Bir dileğimiz sebebiyle kalbimize iman yazıldı. Allah'a ulaşmayı diledik ve artık kalbimiz kalbimize yazılan iman kelimesinin sahibi, yani Allah'a göre kalbimiz de mümin oldu. Kalbimizin mührü açılır, küfür kelimesi dışarı alınır, kalbimizin içine iman yazılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve yaptığımız zikir üzerine Allah'ın katından rahmet, fazl ve salavat gelecektir. Ama bundan evvel Allah'ın başka hediyeleri var. Başka nimetleri var. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasını temin ediyor. Nefs tezkiyesine başlıyoruz, zikir yapıyoruz. Allah'ın katından gelen rahmet faz ve rahmet salavat nurları göğsümüze, gözümüzden kalbimize ulaşıyor ve kalbimizin içindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyorlar. Mühürse rahmetin, fazlın ve salavatın baskısıyla zulmani kapıyı tamamen kapatıyor. Zikir yaptığımız süre içinde. Kapatmasa da nefsimizin kalbindeki afetlerin bizi kontrolleri altına alması artık kolay kolay mümkün değil. Hiç mümkün değil. Çünkü Allah'ın koruyucu zırhı üzerimizde. Allah'ın rahim esması ve o rahim esması bize bizde tecelli ediyor. Söylediğim bütün bu faktörleri vücuda getiren hep Allah'ın rahim esması. Ruhumuz vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Devrin imamı ona sırat-ı müstakime ve böylece Allah'a ulaşmak üzere vücuttan ayrılmasını emrettiği için. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücudumuz ise şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor.

Böylece üç vücudumuz da şeytanın tesirinden adım adım kurtulmuş oluyorlar. Ve nefs tezkiyesi, nefsimizin kalbinde nurları biriktirdikçe ruhumuz 7 tane gök katını aşıyor. Nefsimizin kalbinde ise bu 7 tane gök katını aşarken ruhumuz her seferinde %7 fazilet birikimiyle iman kelimesinin etrafında o kişinin nefsinin kalbi afetlerden, karanlıklardan %51 oranında kurtuluyor. Sevgili kardeşlerim, burası 3. kat cennettir. Burada Allah-u Teala'nın şeytanın adımlarından kişiyi nasıl kurtardığını görüyoruz. İşte dalalette olanlar için Allah-u Teala ne diyordu? Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Habibim, o kendilerine hevalarını ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmiyle, ilmi üzerine dalalette bırakır. Onlar hevalarına tabidirler diyor Allah Teala. Heva, şeytanın adımları demek. Şeytanın sultasına, şeytanın emirlerine uygun hareket etmek demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görülüyor ki Allah-u Teala bir kulunu o kul Allah'a ulaşmayı dilemeye görsün, dilediği takdirde o andan itibaren derhal muhafazası altına alıyor ve kişinin şeytanın adımlarına tabi olmasını Allah-u Teala önlemiş oluyor. Yani hevasına tabi olmasını. Her açıdan, görme açısından önlüyor, işitme açısından önlüyor, kalbi idrak açısından önlüyor, kalbe nurların gelmesini temin ediyor ve kalpteki afetleri temizliyor, ruhu Allah'a doğru yola çıkartıyor. Bütün bu sistemleri bir tek dileğimiz üzerine Allah-u Teala vücuda getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, o noktada takva sahibiyiz. Allah şeytanı takva sahiplerinin dostu kılmaz diyor Allah-u Teala. Şeytanın dostları takva sahibi olamayanlardır diyor Allah-u Teala. Takvanın başlangıç noktası ameli olmaktır. O noktadan itibaren şeytanın üzerindeki sultası bitmiştir. Takva elbisesini giydiniz. Şeytanın sultası bitti. Peki, ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ın evliyası oldunuz. Veliyullah oldunuz. Üçüncü kat cenneti hak ettiniz. Dünya saadetinin de %50'sinden fazlası sizin oldu. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktada Allah'ın takva elbisesi üzerinizden alınıyor. Ve bir imtihandan geçiyorsunuz. Takva elbisesi üzerinizde olmadığı bir imtihan. Nereye kadar? Eğer bu noktada siz üzerinizdeki koruyucu zırh olmadan da Allah'ın emirlerine itaat edebiliyorsanız, yasaklarını çiğnemiyorsanız, o zaman fena fillah makamını mutlaka aşacaksınız. Bu otomatik bir aşmadır.
beka makamına geleceksiniz. Beka makamına geldiğiniz zaman takva elbisesi tekrar size giydirilir. Beka makamını, zühd makamı, bunu da fizik vücudun teslimi makamı takip eder. İşte o takva elbisesinin üzerinizden alındığı noktada, hidayete erdiğiniz noktada, takva elbisesi üzerinizden alınınca o noktada bir imtihanınız var. Eğer o noktada takva elbisesi üzerinizden alındıktan sonra şeytan size tesir edebilirse, o zaman yeniden şeytanın adımlarına tabi oldunuz.

Ama eğer fena makamından sonra beka makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, züht makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, fizik vücudun teslim makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, takva elbisesiz bu yolu aşabilirseniz eğer, Allah Teala sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Aşamayanlar tekrar şeytanın tesir alanı içerisine girerler. Ya irşat makamından şüpheye düşerek ya da Allah'tan şüpheye düşerek. Her ikisi de mutlaka kişiyi fıska düşürür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel zaten fısktaydı ve dalaletteydi. Şeytanın adımlarına tabiydi. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah söylediğimiz standartlarla onu bu şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtardı. Ve o kişi takva sahibi oldu. Fıstıktan kurtulduğu bu noktadan itibaren ta ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar o kişi için hiçbir tehlike yoktur. Şeytan ona asla tesir edemez. O kişi zikir yapmasa da rahim esması gözlerdeki ekinleti gözlerden almıştır. Tekrar geri dönmesi söz konusu değildir. Kulaklardaki vakranın geri dönmesi mümkün değildir. Kalpteki ekinletin geri dönmesi mümkün değildir. Ne zamana kadar? Kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar. Ulaştıktan sonra her an bunların hepsi mümkündür. Çünkü koruyucu zırh kalkmıştır. Öyleyse

Allah-u Teala'nın kişinin tekrar şeytanın adımlarına tabi olacağı, yani artık şeytanın sultasının tekrar oluştuğu yeni bir kademe söz konusu oluyor. Beka makamında bu başlıyor. Allah'ın evliyası oluyorsunuz ama aynı andan itibaren şeytan bütün gücüyle size çullanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah'ın muhafazası altındasınız. Şeytanın size bir sultası yok. Allah Teala şeytanın sultasından bahsederken diyor ki Allah'ın aminu kulları için ve takva sahibi olan kulları için şeytanın sultası söz konusu değildir. Takva sahibi olan diyorum, affedersiniz. Amelü salihat yapan kulları için diyor Allah Teala. Amini olan ve amelü salihat yapan kulları için şeytanın takvası, şeytanın fücuru geçerli değildir. Şeytanın sultası geçerli değildir diyor Allah Teala. Öyleyse amir olan kişi 14. basamağa kadar geliyor. Şeytanın sultası geçerli değil. Kişi amelü salihat yapıyor. 21. basamağa kadar geliyor. Ruhu Allah'a ulaşıyor. Şeytanın sultası gene geçerli değil. Ama kişi amelü salihat yapmaktan vazgeçerse ne olacak? Vazgeçerse sulta sadece amelü salihat yapan insanlara karşı geçerli değil. Nahl Suresi şeytanın sultasının geçerli olmadığı kademeyi açık bir şekilde ifade ediyor.

Diyor ki Nâhl suresinin 99. ayet-i kerimesinde innehu leyse lehu sultanen alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. Muhakkak ki o şeytan leyse lehu sultanun, onun bir sultası yoktur alellezine amenu, amin olanların üzerine, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine ve ala rabbihim tevekkülüm, ve Allah'a tevekkül edenlerin üzerine onun bir sultası yoktur. Peki kime sultası vardır? İnnemâ sultanühü alellezîne yetevellevnehu, onun sultası ona dönenlere ve müşrik olanlara, onunla Allah'a şirk koşanlara onun sultası geçerlidir diyor Allah Teala. Yüzüncü ayet-i kerime. Onun sultası Allah'a ulaştıktan sonra geri dönenlerin üzerinde vardır. Yetevellevnehu diyor. Ki o kişiler diyor şeytanı dost edinerek Allah'a şeytanla şirk koşarlar. Yani şeytanı ilah edinirler. İşte Nâhl suresinin 99 ve 100. ayet-i kerimesindeki bu muhtevaya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Burada Allah-u Teala size mutluluğun bütün işaretlerini veriyor. Kim Allah'tan dönerse, yani Allah'a karşı şüphe duyarsa, kim mürşitten dönerse, o kişi ki ruhunu Allah'laştırmış, Allah'ın evliyası olmuştur, bu noktadan sonra mürşitten şüphe, bu noktadan sonra Allah'tan şüphe, kişiyi döndürür. Vuslattan geriye döndürür. Buradaki yetevellevnehu ifadesi onu açıklıyor. Kişi geriye dönüyor. Allah'tan tekrar geriye dönüyor. Ruhu Allah'tan kişinin başının üzerine tekrar geri geliyor. Allah onun başının üzerindeki devrin imamının ruhunu alıyor. Kişinin her şeyi başlangıç noktasına geri dönüyor. O kişi geri dönmüştür. Tevellev müessesesi, geriye dönme müessesesi işte budur. Geri dönenler üzerinde sultası vardır diyor Allah-u Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaştıktan sonra geriye dönenler üzerinde vardır. Şeytanın sultası sebebiyle onlar geriye dönmemişlerdir. Şeytan hayatı boyunca zaten buna çalışır. Ama kişi hangi sebeple olursa olsun geriye dönmüşse, Allah'tan şüphe etmişse, mürşidinden şüphe etmişse, bu onun mutlaka geri dönüşünü ifade eder. Şeytan onlar için dosttur, onlar için arkadaştır. İşte sevgili kardeşlerim, biliniz ki iblis, şeytan, sizin mutluluğunuzun kesinlikle baş düşmanıdır. İstediği tek şey, hepinizin şeytan gibi huzursuz ve mutsuz olmanızdır.
O kıyamete kadar geçireceği ömrünü hep mutsuz ve huzursuz geçirmek üzere şekillendirilmiştir Allah-u Teala tarafından. Ve o korkunç kini, nefreti ve karamsarlığı bütün insanlara aşılamak için elinden gelen bütün gayretleri gösterir.

Demek ki şeytanın dostluğu o insanlarıdır ki onlar geriye dönüyorlar. Allah'a ulaştıktan sonra ruhları tekrar vücutlarına geri dönüyor. İşte böyle bir geri dönüş kararına ulaşan kişi şeytanın sultası altına girmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği süreç içerisinde de şeytanın o kişi üzerinde tesiri vardır. Şeytanın sultası vardır. Şu açıdan vardır. Çünkü nefsin bütün afetleri şeytanın istekleriyle paraleldir. Yani nefs bu istikamette hazırdır. Zaten şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti ancak nefsimizin afetlerine tesirle oluşabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah'a ulaşmak Allah'ın garantisi altında. Allah'ın üçüncü kat cennetine ulaşmak Allah'ın garantisi altında. Rahim esması hep tecelli eder ve şeytanın hakimiyeti o kişi üzerinde sıfırdır. Sanki kişi daimi zikirdeymiş gibi. Ama vuslat olduktan sonra artık aynı durumda değilsiniz. Vuslattan sonra muhafaza kalkmıştır. Şeytanla birebir karşı karşıyasınız. Ve insanların bir kısmı ona yenilirler. Ya Allah'tan şüphe ederler, ya mürşitlerinden şüphe ederler. Ve Allah'ın kulu iken şeytanın kulu olurlar.

işte o insanlar, şeytanın sultası olan insanlar, ya Allah-u Teala'ya ya ulaşmayı dilemeyenlerdir, yani bir ve ikinci basamaktakilerdir, ya da 22. basamaktan tekrar ikinci basamağa, sıfıra düşenlerdir, 22. basamaktan yere düşenlerdir. Tabiatıyla Allah-u Teala o kişilere bir tane daha hak tanır. Bu hak bir defa daha hidayet erdirebilir kullarını. Ama kim bir defa daha düşerse, Allah-u Teala'nın tevellev dediği olay, geri dönüş tahakkuk ederse, ondan sonra o kişiyi Allah kurtarmıyor bir daha. Orada cehenneme gidecek hüviyette şeytanın uşağı olarak bırakıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı Allah'a ulaşmayı dilemenizle mümkün. Ve daha kolay da bir şey yok. Çünkü Allah-u Teala'nın sizi bırakması mümkün değil. Şeytanın da size tesir etmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı diledikten evvel, dilemeden, diledikten sonra. Ama dilemeden evvel bütün varlıklarınızla şeytana açıksınız. Şeytan size elinde oyuncak gibi oynatır, parmağında çevirir. Ve Allah'a ulaşıncaya kadar, 3. basamaktan 22. basamağa kadar size bir şey yapamayan iblis, 22. basamaktan sonra koruyucu kalkan kalktığı için sizi yine tuzağına düşürmeye çalışacaktır. İşte bu noktada kim Allah'a tevekkül ederse, o şeytanın tuzağından kurtulmuştur, zırh kalkmıştır ama yeni bir koruyucu perde gelmiştir. Bu tevekkül perdesi. Kul Allah'a tevekkül ediyor. Bu tevekkül onu mutlaka kurtarır. Öyleyse birçok kardeşimizin sorduğu, ben vaktiyle böyle değildim, ben namazlarımı kılıyordum, oruçlarımı tutuyordum, zekatımı veriyordum ama şimdi bunların hiçbirini yapamıyorum. Böyle diyen kardeşlerimiz bilsinler ki onu yaptıkları sürece kendiliklerinden yapmıyorlardı. Allah'ın koruyucu zırhı üzerlerindeydi. O zaman yolculuktaydılar. Allah'a doğru seyrisülük ediyorlardı ve şeytan onları hiç tesir edemiyordu. Allah şeytanın tesirini seyrisülük boyunca bu söylediğimiz faktörler sebebiyle bütünüyle insanların üzerinden alır. Ve onlar mutludurlar o süreç içerisinde. Daimi zikrin sahiplerinin mutluluğu gibi olmasa bile, o kadar olmasa bile, onun gibi bir başlangıç, muhteşem bir başlangıç mutluluğu. Herkes bu güzelliği yaşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki netice ne olur? Neticede kişi mürşidine ulaştıktan sonra mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşıncaya kadar bu güzellikler devam eder. Sonra ne olur? Sonra Allah'ın koruyucu zırhı kalkar. Zırh kalktığı zaman Allah'a tevekkül eden, Allah'a güvenen kişi gene Allah'ı şeytandan öne geçirmiştir. Çünkü burada bir güven ortamının, Allah'a duyulan güvenin varlığı yeni bir kalkan oluşturur. Kişi, ben Allah'ınım diyorsa, Allah'a aitim diyorsa, ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, beni buraya ulaştıran Allah beni bırakmaz diyorsa, ifade ne? Beni buraya ulaştıran Allah, bir dileğim üzerine beni ulaştıran Allah beni buraya ulaştırdığına göre o beni bırakmaz. Bu bir güven duygusu. Sadece bu güven duygusunun sahipleri için geçerli. Ama bu güven duygusunun sahibi olmayanları o tehlike bekler.
güven duygusunun sahipleri irşada, irşattan sonra ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman ibadete daha çok bağlanırlar. Şeytan onları da tesir etmeye çalışır ama onlar Allah'a güvenmişlerdir. Yani Allah ile aralarında öyle sağlam bir bağlılık oluşmuştur ki şeytan ikisinin arasına giremez. Kişinin şeytanın adımlarına tabi olmasını Allah o kişinin Allah'a karşı duyduğu güven sebebiyle önler. Şeytan o kişiye bir şey yapamaz. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu sizin? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutluluk treniniz yola çıkar. Sizi mutlaka Allah'a ulaştırır. Eğer ondan sonra da Allah'a tevekkül ederseniz, ona güvenirseniz, inanırsanız ki Allah sizi bırakmayacaktır. Dikkat edin, bunun sebebi sizin onu bırakmamanızdır. Eğer şeytana meyletseydiniz, siz Allah'a mütevekkil olamazdınız. Allah'a tevekkül eden kişi ancak şeytanı yenebilmiştir. Koruyucu perde kalkmasına rağmen kişi şeytanın tesiri altına gene girmez. Allah'a tevekkül ettiği için. Allah Teala onun için eğer Allah'a tevekkül ederseniz size yenecek yoktur da muradı şeytanla dahil olmak üzere yenecek yoktur. Düşmanlar da yenemez dünya üzerindeki, şeytan da yenemez çünkü siz Allah'a güveniyorsunuz. Biz Allah'a güveniyoruz. Öyleyse Allah'a güveniyorsak bizleri Milli Vakfı'nın Allah'a güvenen mensuplarını yenecek yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın koruması altındasınız. Ayetler gayet net olarak söylüyor bunu. Öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun, kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Allah bizimle beraber. Biz Allah'a güveniyoruz. Allah da bize güveniyor. Tek başına bu bile mutluluğunuz için yeterli değil mi sevgili kardeşlerim? Onun ömür boyunca daimi muhafazası altındasınız. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a tevekkül ediyorsanız Allah sizi bırakmaz. Yanlışlıkları yaparsanız bir şeyler kaybedersiniz ama Allah'a tevekkül ediyorsanız tekrar Allah Teala sizi kurtarır. Hep kurtarır. Sevgili kardeşlerim, bir yerlere geldikten sonra sakın başkalarının sizi düşürecekleri tuzaklara düşmeyin. Allah'a tevekkül edin. Allah'a güvenin. Sarsılmaz bir kale olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.
Esselamu El Fatiha.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, bu beraberlik Allah için bir beraberliktir. Ve aynı zamanda Allah ile beraberliktir. Siz, biz ve Allah. Ne zaman biz size bir sohbet yapsak, mutlaka bu üçlü oluşur. Her Allah sohbeti Allah'ın mutlaka iştirakini sağlar. Bu Allah'tır. Bizi konuşturur. Yani biz sadece onun sesiyiz. Bir vasıtayız. Bir aracıyız. O kadar sevgili kardeşlerim. O bizim sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a köle olmak, azatsız köle olmak nasıl bir dizayn? Bu dizaynda ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi yer alır. İradeyi Allah'a teslim etmeden kimse Allah'ın kölesi olamaz. Öyleyse Allah ile olmak, Allah'ı sevmek, Allah için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah'a köle olmak, Allah'ın tasarrufuna girmekle ifade edilir. Tasarrufsa ruhun ve için, nefsin ve iradenin külliyen Allah'a teslimi manasına gelir. Allah-u Teala'nın bize bunları nasip kılması bizim için bu dünyadaki en büyük şereftir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ruhumuzu, içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek huzurunun ve mutluluğunun sahibiyiz. Allah için yaşarız ve Allah için ölürüz. Sevgili kardeşlerim, Allah için olan insanlar mutlaka Allah onlara gerekli yardımı yaparsa ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve en sonunda Allah'ın en büyük yardımlarıyla iradelerini de Allah'a teslim ederler. İşte önemli olan bu sonuncusudur. İradenin Allah'a teslimi. Bu Allah'a köle olmanın nihai mertebesidir. Kişi o noktada Allah'ın söylediklerini yapan birisi değildir. Allah'ın yaptırdıklarını yapan birisidir. Sevgili kardeşlerim, iradenin teslimi bu noktada tecelli eder. Ruhu ve için nefsi Allah'a teslim ettikten sonra son kademe iradenin teslimidir. Kişi serbest iradesiyle bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Her yaptığını Allah-u Teala yaptırır. İşte Risalet müessesesi, işte devrin imamı olmak, bu seviyede bir işaret taşır. İradesini de Allah'a teslim etmeyi Allah-u Teala'nın uygun gördüğü kişi bu noktada Allah'ın azatsız kölesi olur. Bir ömür boyu Allah'ın kölesi olarak yaşayacaktır. Bir ömür boyu istediklerini değil, sözüme dikkat buyurulsun, Allah'ın emrettiklerini de değil, Allah'ın yaptırdıklarını yapar. Allah'ın kölesi olmak budur. Azatsız köle Allah'a her şeyiyle bağlı olan bir insanı temsil eder. Ruhu, veçi, nefsi, iradesi kendisine ait olduğunu evvelce yaşadığı her şey

İmamlığını derote eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya herkes her şeyini borçludur. Ve Allah tasarruf altına aldığı kişilere onların iradi yapılarını devre dışı bırakmak suretiyle tasarruf eder. Bu noktadan itibaren o kişinin vücuda getirmiş göründüğü her şey Allah'ın vücuda getirdikleridir. Allah ona tasarruf eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insanın hiç kimseye bir kötülük yapması mümkün değildir. Her yaptığı şey Allah'ın yaptırdığı olması cihetiyle Allah'ın iradesiyle hareket edebilir. İlahi irade, cüz'i iradeyi kontrolü altına almıştır. Her devirde devrin imamları bu standart içindedirler. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının imamı olabilmek için mutlaka hayatta olmak gerekir. Hayatta olanlardan Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği birçok Resul vardır. Her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü bütün zaman parçalarında yaşar. Her kavimde mutlaka Allah'ın Resulü vardır. Hiçbir kavim yoktur ki aralarında Allah'ın Resulü olmasın. Bütün bu kavimlerdeki Resullerin her birisi kavim Resulü adını alır. Bu kavim Resullerinden bir tanesi Allah-u Teala tarafından seçilir. O seçilen kişi huzur namazının imamlığına tayin edilir. Huzur namazının imamlığını mutlaka o devirdeki resullerden birisi asaleten görev olarak üstlenecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bu zaili içerisinde bir muhteva kendisini açık bir şekilde ortaya koymuştur.

Ceviz kabuğu rezaletini hepiniz biz Türkiye'deyken yaşamışsınızdır. Orada aslında Allah-u Teala bir Resul'ün varlığını ispat etmek için bizi oraya gönderdi. Nitekim ceviz kabuğu olayının sonu Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde açık bir şekilde yer aldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ceviz kabuğu olayı açık ve kesin bir şekilde Risalet müessesesini göz önüne sermiştir. İşte Allah için yaşamak bir ömür boyu devam eden bir müessesedir. Herkes Allah'a karşı hesap vermekle mükelleftir. Allah Teala insanları sever. Sever ve onlara her açıdan yaklaşım gösterir. Hamdolsun ki Yüce Rabbimiz bize her an onunla konuşabilmek yetkisini tevdi etmiştir. Bir ömür boyu bu böyle devam edecektir. Allah için olmak Allah için yaşamak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, bunlar herkes için mümkün olan, geçerli olan şeylerdir. Üst boyutlara gelince herkes bu noktaya ulaşamaz. Herkes Allah'ın Resulü olamaz. Allah'ın Resulü olmak kimsenin yetkisinde değildir. O kişinin gayretiyle de oluşamaz. Allah vergisidir. Bir kişi ne kadar çok kaidelere riayet ederse etsin, kalbi ne kadar çok aklını saklansın ki bu nihayet hepsinin kalbin tamamının aklanmasıyla sonuçlanır. Allah Teala ona risalet vermedikçe bu kişi Resul olamaz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların Allah Teala tarafından tayin edilen hedefi o insanların başkaları için yaşamasıdır. Başka insanları yardımıyla hedeflerine ulaştıran görevlileri Allah Teala tayin eder. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü hiç kimse mürşidine tabi olmadan ruhunu Allah'a teslim edemez. Mürşit tayini ise Allah Teala'dan sorularak yapılır. Hayat namazını kılana Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir. O kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte bu Allah'tan sormaktır. Allah'ın gösterdiği kişiye ulaşılır. Onun eli öpülür. Ve bu el öpüşte ruh mutlaka vücudu terk edip devrin imamının ana dergahına ulaşacaktır. Bundan sonra da
Sırrı sülûkesinde yolculuğuna başlayacaktır. Yedi kat gökleri aşacaktır. Yedinci katta yedi tane alemden geçecektir. Sitresinin müntahaya ulaşacaktır. O kişinin ruhu sitresinin müntahadan sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizlere detaylarıyla anlattığımız her şeyi Allah Teala bize yüzlerce defa göstermiştir. Birinci katta ne olur? Nasıl bir yerdir? İkinci gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Üçüncü gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Dördüncü gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Beşinci, altıncı ve yedinci katlarda neler olur? Bunları sizlere senelerce Allah Teala bize gösterdikçe hep teker teker anlattık, anlattık, anlattık. Göklerdeki kanunlar değişmez. Kuranılan yerler bellidir. Her katın kendisine ait olan belli özelliği vardır. Bunlar yıllar boyu belki yüzlerce defa sizlere anlatıldı. Allah'ın kanunları değişmez. Allah için yaşamak bir mazhariyettir. Allah için yaşayan kişi insanları hidayete erdirmek konusunda Allah Teala'dan hangi yetkiyi almışsa sadece o yetkinin sahibi olabilir. Bu itibarla bu devirde hidayetin sahibi biz kılındık. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de iki ayet. Birisi innel hüda hüdallah. İkincisi inne hüdallahi hüvel hüda. Bu iki ayet-i kerime Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirildi. Türkiye'de ne kadar Kur'an-ı Kerim meali varsa hepsini teker teker inceledik. Hepsinde hidayet doğru yoldur, hidayet Allah'ın doğru yoldur gibi bir ifade kullanılmış. Ama hidayet doğru yoldur ifadesi en çok kullanılan ifade. Oysa ki ayet-i kerimelerin ikisi de öyle söylemiyor. İnne muhakkak ki demek el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve o hüve işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Allah insan ruhunun Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Ve Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim meallerine baktığınız zaman hep aynı olayı görürsünüz. Hidayet doğru yoldur demişler.
Bu iki ayet-i kerimenin ikisine de. Allah-u Teala bize diyor ki, bu yanlışı düzelt. Ve yanlışı düzeltiyoruz. Kelime kelime bir Kur'an-ı Kerim çıkartıyoruz ortaya. Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını ve gerçek anlamdaki Allah'a göre olan tercümesini yaptırıyor. Sevgili kardeşlerim, hiçbir Kur'an-ı Kerim Allah'ın bize yazdırdığı o Kur'an Türkçesiyle yarış edemez, mukayese de edilemez. Hepsinde mutlaka bu büyük yanlış yapılmıştır. İnnel hüda hüdallah kelimesi de, inne hüdallahi huvel hüda cümlesi de, ikisi de hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirilmiş bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde. Ama bizim Kur'an-ı Kerim'imiz meallerine baktığınız zaman innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İkincisinde de inne hüdallahi, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir şeklinde ifade edildi. İşte sevgili kardeşlerim, Mehdi kelimesi hidayet kavramının temelini teşkil eder. Mehdi, Allah'ın yardımıyla hidayete erdiren, hidayete erdirmeye vesile olan demek. Öyleyse hiç kimse biz bu açıklamayı yapmadan evvel bu ayetlerin bu anlama geldiğini ortaya koyamadı. İnsanlar bir korkunç yanlışın içindeydiler. Bu yanlış neydi? Sevgili kardeşlerim, bu yanlış, insan ruhu vücuttan ayrılırsa insan ölür tarzında bir inanışı ifade ediyor. Ve bu yalandır, yanlıştır. İnsan ruhu vücuttan her an, dilediği an ayrılır. Hiç kimsenin hatırına bakmaz. Ve tekrar o vücuda döner, tekrar ayrılır, tekrar döner. Hiç kimse ruhunun vücudundan ayrıldığını ve tekrar kendisine geri döndüğünü göremez. Her an bu olay yaşanır. Bizim de ruhumuz vücudumuzda olsaydı şu anda dilediği yerde bizden ayrılacaktı. Dilediği yerde tekrar vücudumuza girecekti. Ama biz onu hamdolsun ki Allah-u Teala'ya teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Nefsimizi Allah'a teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. İrademizi de Allah'a teslim ettik. Ve Allah-u Teala açık bir şekilde bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu söylüyor. İşte Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakıldığı zaman Türkiye'de vaktiyle bize karşı, Allah'ın Resulüne karşı oynanan bir oyunun muhtevası açıklığa kavuşuyor. O zamanlar Ceviz Kabuğu diye bir program vardı. O programa bizi davet ettiler. Ve Yaşar Nuri Öztürk ve diğer 3 tane profesör arkadaşıyla beraber 4 kişi bize konuşma hakkını vermeden
devamlı üzerimize devamlı konuştular. Ve Türk kamuoyunun gözünün önünde biz adeta bir sahtekar durumuna düştük. 1986 yılında vücuda gelen bu oyunu herkes çok iyi bilir. Ama Allah-u Teala'nın başka bir muradı vardı. Bununla Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri açık bir şekilde ortaya kondu, gerçekleşti. Ve bu ayetler bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu hiç kimseye bir soru işareti imkanını vermemek üzere bir gerçeği ortaya koydu. Allah'ın Resulü kesin bir hüviyetle tespit edildi. İşte sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın bize verdiği görevi bütün şartlar altında yaparız. Yaşadığımız hayatta hiç kimsenin kalbini kırmadık. İnsanları sevmeyi Allah-u Teala bize öğretti. Ve bu sevginin içerisinde bizi sevmeyenleri de sevmek yer aldı. Biz hep öyle olduk. Şimdi de öyleyiz. İnsanlar bize düşmanlık yaparlar. Şu anda da yapmaktalar. Ama sevgili kardeşlerim, biz onlara düşman olamayız. Biz bize düşman olanlara, onlar bize düşmanlık yaptı diye düşman olmak yetkisinin sahibi değiliz. Onlara bir fenalığımızın dokunması da mümkün değil. Biz Allah'ın Resulüyüz. İnsanlara hadlerini bildirmek üzere gönderilmedik. İnsanları üzmek için gönderilmedik. Herkesi mutlu etmek için, Allah'ın kanunlarını insanlara açıklamak için gönderildik. Ve bu açıklamayı geçen bu süreç içerisinde açık bir şekilde gerçekleştirdik. Bütün konuşmalarımızı baştan aşağı inceleyin. Sadece insanlara olan sevgimizi görebilirsiniz. Nefretimiz olması mümkün değil. Çünkü biz Allah'ın Resulüyüz. Ve nefret duygusu bizde mevcut değildir. Kin, düşmanlık, haset, isyan, iptilalar nefsin afetleridir. Kim daimi zikre ulaşırsa, ki Allah-u Teala bizi oraya ulaştırdı, daha ötesine de ulaştırdı, o zaman nefsin bütün afetleri yok olur. Yok olunca bir insan hiç kimseye düşman olamaz, düşmanlık yapamaz, kendisine düşman olanlara da düşman olamaz. Kendisine düşman olan, bunu en açık şekilde ortaya koyanlara da düşman olamaz. Bu mümkün değildir. Allah'ın Resulü hiç kimse için bu
bir kötülük yapmayı düşünmez. Sevgili kardeşlerim, bu seviyede olan bir insanın Allah'tan yaptığı talep gerçekleşebilir. Bu istikamette elbette hükümran olan Allah'tır. Ama Allah Teala Resullerine, Allah Teala'dan başkalarına bir zarar gelmesi istikametinde bir talebi gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, buna dayalı olarak insanlar bizim için çeşitli kötülüklerde bulunabilirler. Ama biz onlar için ne bir kötü şey söyleyebiliriz, ne de kötü bir duada bulunabiliriz. Allah Teala bütün olayların gerçek sahibidir. Dilediğini yapar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize sülh ve sükûnu öğretti. İnsanları sevmeyi öğretti. Biz hep sevdik, hiç nefret etmedik. Şu anda da kimseden nefret etmiş değiliz. Allah Teala bizi böyle yarattı, böyle yetiştirdi ve ceviz kabuğu olayında belirtilen Duhan Suresinin ayetlerindeki Resulü Allah Teala dizayn etti. Biz onun tasarrufundayız. Kendimizden bir şey yapmak yetkisinin sahibi olamayız. Değiliz. Böyle bir şey zaten imkansızdır. Bütün devirlerde devrin imamları sadece Allah'ın yaptığını, yaptırdığını yapabilirler. Sevgili kardeşlerim, Risalet müessesesi hiç kimseden geri alınmaz. Allah Teala bir kuluna risalet verdiği zaman o risaletin bir daha geri alınması mümkün değildir. Allah Teala seçimini ona göre yapar. Zaten herkes aslında Allah müdahale etmek istediği an Allah'ın tasarrufuna girer. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın Resulü olmanın o muhteşem huzurunu sizlerle beraber yaşadık. Bir ömür boyu da aynı şey devam edecek. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizden razı olsun. Hepinizi o mutlulukların içinde bir ömür boyu huzurlu kılsın. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu istikamette Allah Teala'nın bize gösterdiği hedef hep sevgi istikametinde oldu. Bu sebeple hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Sevgi mutluluğun ışığıdır. Sevgi olmazsa mutluluğun yaşanması da mümkün olmaz. Birbirinden nefret eden insanların mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Birbirinden nefret eden insanlar mutluluğu yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey başkalarını sevmenizdir. Sevmeniz ve ayrıca sevdiğinizi belli etmeniz, ortaya koymanız, sevdiğiniz insanlara bunu açıklamanız, siz sevginizi onlara göstermedikçe sevdiğinizi ispat edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için sevgi bir ayrıcalıktır. Allah Teala istiyor ki herkesin birbirini sevdiği bir dünya oluşsun. İşte dünya olmasa bile Osmanlı İmparatorluğu boyunca Osmanlılar birbirlerini sevmenin en güzel örneklerini ortaya koymuşlardır. Birçok tarikat usule gelmiştir. Ama her biri hem kendi kardeşlerini hem de diğer tarikat mensuplarını çok ama çok sevmişlerdir. Öyleyse Allah'ın emirlerini orta standartlarda yaşayan insanlara göre tarikat mensupları bundan çok daha ötede olabilmek imkanına sahiplerdir. Tarikatlardan da anlaşılan şeyin bazı standartlar içinde yanlış olduğunu görmenin hüznünü yaşıyoruz. Tarikat demek insanların ruhlarını bir, fizik bedenlerini iki, nefslerini üç, iradelerini dört, Allah'a teslim etmeyi esas aldıkları ve ancak bir mürşide tabiiyet söz konusu olursa gerçekleşebilen bir muhteva taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi başkalarını sevmektir. Sevdiğinizi belli etmektir. O insanlara Allah'ın güzelliklerini ulaştırmak ve bunun karşılığında oradan size dönen güzel davranışlara muhatap olmaktır. Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Eğer ektiğiniz şey sevgi tohumlarıysa, insanlara onları sevdiğinizi açık ve net bir şekilde ispat ediyorsanız ki davranışlarınızdan, konuşmalarınızdan bu net olarak anlaşılır. O zaman siz Allah'ın emrettiği boyutlarda hareket eden birisiniz. Birçok insan sizin dostunuz olacaktır. Sizin onları sevmenize mukabeleten onlar da sizleri sevecektir. Ve sevgi böylece sizinle onlar arasında hepinizi birbirine bağlayan bir sağlam bağ olacaktır. Mutluluk bağı. Tasavvuf müessesesi mutluluğun ta kendisidir. Tasavvuf bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması için vardır. Fizik bedenini Allah'a teslim etmesi için konulmuştur. Nefsini Allah'a teslim etmesi için konulmuştur. İradesini Allah'a teslim etmesi için konulmuştur. Öyleyse bunların hepsi adım adım yaşamanız lazım gelen standartlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu istikamette hepinizin en güzele ulaşmasını istiyor. Bu en güzele ulaşmak sevgisiz gerçekleşemez. Nefret hiçbir konuda insanların arasını bağlayıcı bir hüviyet taşımaz. Tam aksine onların arasındaki bağı koparacak en kuvvetli tehlikedir. Sevgili kardeşlerim, sevmek varken, etrafınızdaki insanları yüceltmek varken, Allah-u Teala neden nefreti kabul buyursun ki? Allah-u Teala nefret edenleri sevmez. Allah birbirini sevenleri sever. Onlar aynı zamanda Allah'ı sevenlerdir. Allah'ı sevmişlerdir, mürşitlerini sevmişlerdir. Ve etraflarındaki Allah yolunda olanları sevmişlerdir. Eğer Allah yolunda bir insan, şeytanın yolunda olan bir insanı sevmiyorsa, bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama sevmemek, onlara kötü davranmaya zemin teşkil edemez. Bir insan tasavvuftaysa, sevmediği olabilir. Ama o sevmediğini ne kötü davranamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala tasavvuf mensuplarına her zaman sevmeyi emreder. O kişi bizim dostumuz da olsa, düşmanımız da olsa tasavvuf onları sevmemizi emreder. Bize düşman olan bir kişi bizi tanıdıktan sonra onu da sevdiğimizi idrak ettiği noktada içinde bulunduğu sınıftan ayrı bir sınıfın mevcut olduğunu, onların kendilerini sevmeyenleri de sevdiğini net olarak idrak edecektir. İşte bu. Bu terbiyeyi alan siz sevgili kardeşlerimizin üstünlüğünün bir ifadesidir. Biz size sadece sevmeyi emrediyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi emrediyoruz. Sizden nefret edenleri de sevmenizi emrediyoruz. Bu size bir şey kazandırmaz diye düşünürseniz büyük bir yanlışlık yapmış olursunuz. Bu size bir şey kaybettirmez diye düşünmelisiniz. Çünkü sevmek her zaman kazançtır. Bir insan etrafındaki insanları severse onlar tarafından sevilir. Eğer etrafındaki insanlardan nefret ediyorsa, davranışları da bunu sergiliyorsa, onun başkaları tarafından sevilmemesi kadar normal bir olay yoktur. Seven sevilir. Nefret edenlerden ise nefret edilir. Eşyanın tabiatına uygun sonuç budur sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey o insanları bizlerin sevmesidir. Bir, sevdiğini onlara belli etmesi, ispat etmesidir. İki, karşı taraftan kendisine sevgi de ulaşsa, nefret de ulaşsa, o nefreti daha çok arttırıcı bir karşı nefretin sahibi asla olmamalıdır. Her zaman sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizi sevenleri sevmeyi değil, onun çok daha ötesini emreder. Sadece onu değil, onun çok daha ötesini emreder. Bizi sevmeyenleri de, hatta bizlerden nefret edenleri de sevmek. İşte Allah-u Teala'nın istediği, içinde bulmanız lazım gelen formasyon budur. Sevgili kardeşlerim, sizi sevenleri sevmeniz zaten eşyanın tabiatına uygun bir neticedir. Normal standartlarda herkes kendisini sevenleri sever. En azından onlardan nefret etmez. Fakat sevgili kardeşlerim, ya sevmeyenler, ya sizlerden nefret edenler, şeytan ister ki siz de onlardan nefret edin, siz de onları sevmeyin. Onlar size hangi kötülüğü yaparlarsa siz de onu yapın. Hatta daha fazlasını yapın. Şeytan bunu ister. Ama Allah onu istemiyor. Allah'ın en çok istediği şey sizi sevenleri daha çok sevmenizdir. Ama sevmeyenleri de sevmenizdir. Allah Teala acaba bunu neden istiyor? Bizi sevenleri sevmemiz normal bir şey. Allah Teala'nın bunu istemesi de çok tabii görünüyor herkese. Madem ki bizi seviyor, biz de onu sevelim. Ama Allah Teala orada kalmıyor ki. O bizlerin farklı bir boyutu daha kuşatmamızı istiyor. Bizi sevmeyenleri de, hatta bizden nefret edenleri de sevmek. Sevgili kardeşlerim, bizi sevmeyenler de insan. Bizden nefret edenler de insan. Aldıkları terbiye, öğrendikleri ilim onları oraya götürebilir. Sevgili kardeşlerim, eğer siz sizi sevenleri seviyorsanız ama sevmeyenleri sevmiyorsanız, bunda bir eksiklik olduğunu düşünün. Göremenizin sizi sevenleri de sizi sevmeyenleri de sevmek olduğunu hiç unutmayın. Sevgili kardeşlerim, sevdiklerinize zaten en güzel şekilde davranırsınız. Onlar bunu zaten bilmektedirler. Ve bundan elbette hoşnutturlar. Ama ya sevmeyenler? Sizi sevmeyenler? Burada da iki alternatif söz konusu. Sizin de onları sevmemeniz eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Sevenler sevilir, nefret edenlerden de nefret edilir. Normal standart budur. Ama sevgili kardeşlerim, sizler devrin imamına bağlı olanlarsınız. Biz sizlerden normal standartları değil, onların ötesini talep ederiz. Eğer devrin imamına bağlıysanız, o zaman başkalarının öğrendiği din ilminin ötesinde bir şeyler biliyorsunuz. İşte koskoca bir İslam dünyası. İşte bu İslam dünyasının büyük, çok büyük bir çoğunluğunun tatbikatı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, işte İslam'dan geriye kalan geniş toplumlar arasında tatbikatı en geniş olan budur. İslam'ın 5 şartı. Oysa ki tasavvuf mensuplarının gerçekleştirdiklerine baktığınız zaman bunların Kur'an'da farz olduğunu görürsünüz. Mürşide tabiyet farzdır. Ruhu Allah'a teslim etmek farzdır. Fizik bedeni Allah'a teslim etmek farzdır. Nefsi Allah'a teslim etmek farzdır. İradeyi Allah'a teslim etmek farzdır. İslam'ın 5 şartı arasında bunlar var mı? Elbette namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi yapılması lazım gelen farz emirlerdir. Ama orada bitmiyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim istiyor ki ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Şimdi bir İslam dini düşünelim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bu dinde farz. Şu anda İslam aleminin çok büyük bir kısmının bunu yeterli gördüğünü görüyoruz. Ve hocalarımızla bu konuyu konuştuğumuz zaman da elbette yeterlidir diyorlar. Ama Kur'an ayetleriyle onlara Allah'a ulaşmayı dilemenin, mürşide tabiyetin, ruhu Allah'a teslim etmenin, fizik bedeni teslim etmenin, nefsi teslim etmenin, iradeyi teslim etmenin farz olduğunu ispat ettiğimiz zaman bunun negatif müdafasını yapamıyorlar. Çünkü ellerinde hiçbir delil yok. Onlar sadece hocaların onlara söylediklerine inanmışlar. Onlar hoca, doğrusunu onlar bilirler. Biz de gerekeni yaparız diye düşünmüşler. O gerek, yaptıkları gerek zaten varların arasında. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi farz. Ama bunlar hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz sevgili kardeşlerim. Bir insanın cennete girebilmesi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Eğer yaşarsa mutlaka mürşidine tabi olmak gereğini duyacaktır. Tabiyetten sonra ölse ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Yaşarsa tabiyetini gerçekleştirdiği için vücudundan ayrılan ruhu Allah-u Teala'nın zatına 7-8 aylık bir devre içinde ulaşacaktır ve bu kişi ermiş evliya olacaktır. Sonra fizik bedenini teslim edecektir. Sonra nefsini teslim edecektir. En sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, şimdi çelişkiyi açıklamamız lazım. Dinimizin adı İslam dini. İslam teslim olan demek. Kime teslim olan demek? Allah'a teslim olan demek. Acaba namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek, bu beş tane faktör, İslam'ın beş şartı kimin ruhunu Allah'a ulaştırabilir? Kimin fizik bedenini Allah'a teslim edebilir? Kimin nefsini Allah'a teslim edebilir? Kimin iradesini Allah'a teslim edebilir? Hiç kimsenin. İşte şeytanın Musevileri önce, sonra Hristiyanları, en sonra da İslam'ı cehenneme ulaştırmak konusundaki tuzakları, bunları muhtevasına alıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim'i net olarak devreye almış. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, birinci teslim. Fizik bedenin Allah'a teslimi, ikinci teslim. Nefsin Allah'a teslimi, üçüncü teslim. Muhlis olmak, bir 7 Safa ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Teslimlerin sonuncusu. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, Allah-u Teala'nın temel şartları arasında. Sevgili kardeşlerim, sevmek deyince bir şeyler düşünmeniz lazım. Acaba Allah Teala niçin Kur'an-ı Kerim'de seviniz diyor? Bir, sevdiriniz diyor. İki, nefret etmeyiniz diyor. Üç, nefret ettirmeyiniz diyor. Dört, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim mevcut. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa, Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde esasını teşkil ediyor. Öyleyse bir defa başka dinlerin mensuplarını, onlar gavur diye böyle bir tabir kullanarak devre dışı bırakmak çok büyük bir hata. Tam aksine hepiniz Kur'an-ı Kerim'i de, İncil'i de, Tevrat'ı da incelemelisiniz. İncelediğiniz zaman göreceksiniz ki Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim yer almış. İncil'de de 7 Safa ve 4 Teslim yer almış. Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim yer almış durumda. Ana bağlantı noktaları, hatta istinat noktaları, dayanaklar bunlar olduğuna göre, o zaman bu üçlünün de 7 Safa ve 4 Teslim'i muhtevasını aldığını göreceksiniz. Bunun arkasındaki sebep nedir? Hazreti Musa bir peygamberdir, nebidir. Hazreti İsa bir peygamberdir, nebidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusudur. Hatemin enbiyadır. Hatemin nebiyindir. Nebilerin sonuncusudur. Öyleyse üç dinden bahsediyoruz. Musevilik, Hazreti Musa, Hristiyanlık, Hazreti İsa, Müslümanlık, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Üçü de din ve üç kitabı da incelediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Üç kitabın üçünde de mevcut sevgili kardeşlerim. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Allah Teala'nın hep ayrı ayrı peygamberlere aynı şeyleri söylemesi söz konusudur. Aradan geçen yüzyıllar sebebiyle ritüellerde yani merasimlerde değişiklikler vücuda gelmiştir. Ama merasimler asli unsur değildir. İnsanların Allah ile olan ilişkilerinin sonunda ulaşabildikleri merdiven basamakları önemlidir. Bunların aynı olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Ve teslim olması lazım gelen şeyler ruh, veç yani fizik vücut, nefs ve irade. Sevgili kardeşlerim, bu asli unsurlar Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de aynı ise o zaman biz nasıl olur da onların yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Burada hepimiz insaflı davranmak mecburiyetindeyiz. İncelemeliyiz Tevrat'ı, incelemeliyiz İncil'i, incelemeliyiz Kur'an-ı Kerim'i ve 7 Safa ve 4 Teslim'in üçünde de mevcut olduğunu hepimiz görmeliyiz. Gördüğümüz zaman merasimlerin değişik olmasının arkasındaki sebebi incelemeliyiz. Bakacağız ki Hristiyanlık Musevilikten yüzlerce sene sonra oluşan bir dindir. Müslümanlık da Hristiyanlıkla yüzlerce sene sonra oluşan bir dindir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa bir peygamber midir? Elbette. Hazreti İsa bir peygamber midir? Elbette peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber midir? Elbette peygamberdir. Bu sıralama zaman sıralamasıdır. Önce Hazreti Musa vardı, sonra Hazreti İsa gönderildi.

insanların mutluluğu için indirmiştir. Esaslara baktığımız zaman bu esasın 7 tane safa içerdiğini, 4 tane teslim içerdiğini görüyoruz. Demin söylediğimiz faktörler. 7 safa Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek olduğunu görüyoruz. Tevrat'ta da aynı, İncil'de de aynı, Kur'an-ı Kerim'de de aynı. Sevgili kardeşlerim, hepimizin bir görevi olmalı. Bu görev, dinlerin arasını açarak insanları birbirine düşman etmek değildir. Tam tersine, üç kitaplı dinin de aynı esaslara ihtiva ettiğini, üç kitaplı dinin ortaya koyucusunun hepsinin nebi olduğunu, peygamber olduğunu açık bir şekilde ortaya koymamızdır. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse Hz. Musa'nın ve Hz. İsa'nın birer peygamber olduğunu inkar edemez. Çünkü kendi kitaplarında, yani Musevilikte de, İslam'da da onların peygamber olduğu açık bir şekilde yer almıştır. İşte gelecekte gerçekleşecek olan dünya sulhunun temel yapısı budur. 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 kitaplı dinde de kesin olarak aynı standartlarda yer alması. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, birinci teslim. Fizik bedenin teslimi, ikinci teslim. Nefsin teslimi, üçüncü teslim. Muhlis olmak ve iradenin teslimi, dördüncü teslim. 7 tane safa ve 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala emirlerini indiriyor. Emirlerini indirdiği ve kendilerine şeriat kitabı indirdiği nebilerine bu esaslar Allah Teala tarafından ulaştırılıyor. Ve Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'la Hz. İsa'ya indirilen İncil ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim bu açıdan incelendiği zaman üçünde de 7 tane safanın yer aldığını, bu 7 safanın 4 tanesinin ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimleri olduğu, yani teslimler olduğu kesinlik kazanıyor. Eğer Allah Teala Tevrat'ta bunları söylüyorsa, 7 safa ve 4 teslimi aynen veriyorsa, arkasından bu birinci peygamber Hz. Musa, yani kitap sahibi, şeriat kitabı sahibi Hz. Musa, sonra Hz. İsa, en sonra Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek Tevrat'ta mevcut. İncil'de mevcut. Kur'an-ı Kerim'de mevcut. İşte dinin esasları bunlardır ve üç kitabın da esasını teşkil eder. Öyleyse insanları Hristiyandır diye, Musevidir diye, onlar gavur, onlar dinsiz şeklinde bir
karalamayla

devre dışı bırakmak, bu Allah-u Teala'nın emirlerine uygun değildir sevgili kardeşlerim. Konunun incelemesini bizler en derin standartlarda gerçekleştirdik ve gördük ki 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da mevcut, İncil'de de mevcut, Kur'an-ı Kerim'de de mevcut. Ve bu 3 tane kitap 3 tane Nebi'ye indirilmiştir, Peygamber'e indirilmiştir. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte peygamberlik sona ermiştir. Artık dünya adı verilen bu gezegene Allah-u Teala peygamber göndermeyecektir. Bundan sonra gelenler hep Resuller olacaktır. Peygamber kelimesi, Nebi kelimesiyle eş anlamlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları seviyor. İstiyor ki herkes dinini öğrensin ve bu sebeple onlara indirdiği din kitabı daha sonraki peygamber indirdiği din kitabıyla aynı paralelde. Ama aradan geçen yüzlerce yıl merasimleri değiştirmiş. Onun için Musevilerin merasimiyle Hristiyanların merasimi ve Müslümanların merasimi birbirinden farklı özellikler taşıyor. Bu da eşyanın tabiatına zıt bir husus değildir. Her devre Allah-u Teala ayrı bir özellik kazandırmış. Dinlerin birbirinden farklı olmasını temin sadedinde. Ama hiç kimse, Müslümanlar arasındaki hiç kimse Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın peygamber olmadığını iddia edemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da peygamber olduğu açık bir şekilde yer almıştır. Nebi olduğu açık bir şekilde yer almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya sulhünün anahtarı nedir diye sorarlarsa, işte budur deyin. Bakın bakalım deyin Tevrat'a, bakın İncil'e, bakın Kur'an-ı Kerim'e, 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 kitaplı dinde de var olduğunu, aynen mevcut olduğunu görürsünüz. Öyleyse bizim dinimiz dindir, ötekiler gavurdur, ötekiler bir din mensubu değildir tarzında bir iddia, Allah Teala'nın dininde hiçbir zaman makbul bir iddia olamaz. Sevgili kardeşlerim, bizler Müslüman olmakla şeref duyarız. Ama onlar da kendi dinleriyle şeref duyarlar. Çünkü Hazreti Musa da peygamberdir, Hazreti İsa da peygamberdir. Ve Allah gerçek anlamda bir mukaddes kitabı Hazreti Musa'ya da Hazreti İsa'ya da indirmiştir. Aradan geçen yüzyıllar boyunca farklılıklar oluşmuştur. Bu farklılıklar Allah'ın realitesini değiştirmez. Tevrat'ta Hazreti Musa'nın bir peygamber olduğu, İncil'de Hazreti İsa'nın bir peygamber olduğu ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir peygamber olduğu açık bir şekilde yer almıştır. Hepsi bu peygamberlere Allah tarafından indirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, hiçbir devirde yaşayan insanlar başka devirlerdekinden farklı telakki edilmez Allah Teala tarafından. Bu sebeple peygamberlerin her devirde var olması Allah'ın
en güzel açıklamasıdır. Böyle bir dizayn içerisinde hepimize düşen vazife, üç din arasında dostluğu mutlaka gerçekleştirmemizdir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın izniyle bunlar mutlaka gerçekleşecektir. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerinden bahsetmek üzere. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, insanlar bir hedef uğruna bir ömür getirirler. Bu hedef mutlu olmaktır. Allah Teala ne istiyor? Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Şeytan ne istiyor? Şeytan da bütün insanların mutsuz olmasını. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsak, mutluluğu yakalayamıyorsak, arkasında şeytan yok mu? İnsanların mutsuzluğundan zevk alan, haz alan, bundan haz duyan bir iblis var ortalıkta. Ve de herkesin etrafında birkaç tane şeytan faaliyette. İstedikleri bir tek şey var. Biz insanları mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, onlara bu fırsatı verecek miyiz? Eğer Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve en son Kur'an-ı Kerim'de verdiği üç kitapta da aynı standartları taşıyan emirleri yerine getirdiğimiz takdirde bir insanın mutlu olmaması mümkün değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, İslam'ın beş şartı kimseyi cehennemden kurtaramaz. Buna mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve Allah'a teslim olmayı ilave etmemiz lazım. Sevgili kardeşlerim, teslim deyince ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi dört ayrı hüviyette teslim olarak karşımıza çıkıyor. Allah Teala ruhun teslimini bütün insanlara garanti ediyor. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi üçüncü kat cennet için, dünya mutluluğunda yarısı için yeterli. Nefsin kalbindeki afetlerle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah Teala o kişiye
mürşit sevgisi verir. Yani hacet namazı kıldığında ona mürşidini gösterir. Ona en uygun hüviyette olan mürşidi gösterir. Sonra ona tabiyetini gerçekleştirir. Kişi ne olduğunu bile anlayamadan bir de bakmıştır ki mürşide tabi olmuştur. Tabi olmak onun mutluluğunun başlangıcıdır. Böyle bir Allah'a ulaşmayı dileme talebi Allah-u Teala tarafından mutlaka kabul görür. Kalpten bir talep olmak kaydıyla. Allah o kişiyi her halükarda 7-8 aylık bir zaman parçası içerisinde kendisine ulaştırır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü ruh Allah'ın ruhudur. Diyor ki وَنَفَاهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِهِ. Allah ona ruhundan üfürdü. وَنَفَاهَا üfürdü ف۪يهِ onun içine, insanın içine مِنْ رُوْهِهِ ruhundan. Allah Teala ruhundan insanın içine üfürmüş. Öyleyse insanlar başka mahluklara benzemiyor. Bunca mahlukatın arasında ki bunlar arasında cinler de var ama kendilerine ruh üfürülmüş başka mahluklar yok. Sadece insan adı verilen bu mahluka Allah-u Teala ruh üfürmüş, ruhundan üfürmüş ve kendi suretinde yaratmış. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya yaklaştığınız zaman, zikrinizi arttırdığınız zaman mutluluğunuzun devamlı bir artış süreci içinde olduğunu göreceksiniz. Çoğunuz bunu zaten gördünüz ve yaşadınız. Ruhun Allah'a ulaşması için 7 tane gök katını açması lazım. Her gök katında %7'lik bir nur birikimi tahakkuk eder. Bir insanın kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman kişi zemin kattan birinci kata yükselir. İkinci defa %7'lik nur birikimi onun ruhunun ikinci gök katına ulaşmasını ifade eder. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimleri o kişinin ruhunun 7. kata ulaşmasını sağlar. 3., 4., 5., 6. ve 7. katlara. 7. katta 7 tane alemden geçen ruh Sitret-i Münta'ya ulaşır. Zikircilerin de zikrini tamamlar. Sitret-i Münta'ya ulaşır. Ve oradan Allah'ın zatına vasıl olur. Allah'ın zatında neticede yok olur. Ruh, Allah'ın ruhuydu. Allah tarafından üfürülmüştü. Ve sahibine o kişi hayattayken geri dönmüş olur. Bu o kişiye 7 kere 7 %49, başlangıçta da %2 rahmet nuru, 49 artı 2 eder 51, %51'lik bir nuru
Sağlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki bütün insanlar ruhlarını da ve içlerini de, yani fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etsinler de dünyadaki en büyük sonsuz mutluluğu yaşasınlar. Ama insanların çoğu mutsuz diyeceksiniz. Evet sevgili kardeşlerim, haklısınız. İnsanların çoğu mutsuz. Çünkü insanların manevi yolda tekamül etmelerini şeytan ve insan ve cin, şeytanlar önlüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi mutlu etmek istiyor. Şeytan da herkesi mutsuz etmek istiyor. Ve bütün insanlarla beraber mutlaka ona tesir etmeye çalışan birkaç tane şeytan vardır. En az bir şeytan. Bir de bu cin şeytanlar insanların mutsuz olması için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ona göre dizayn edilmişlerdir. Hedefleri insanları mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a hayran olmamak mümkün değil. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani Allah Teala bütün insanlara bir garanti veriyor. Kalpten olmak kaydıyla bana ulaşmayı dileyin diyor. Gerisini bana bırakın diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Ve siz ulaşmışsınız gibi sizi mutlulukla mükafatlandıracağım. Mutluluğu sağlayan ne? Nefsimizin kalbindeki afetlerin ruhumuz Allah'a ulaşana kadar 7 defa %7, %49 artı bunlar fazıl nurları, %2 de başlangıçtaki rahmet nuru. Böylece nefsimizin kalbi %51 nurlarla doluyor. Başlangıçtaki denge nasıldı? Ruhumuz vardı, %100 nurlarla kaplı. Nefsimiz vardı, %100 afetlerle kaplı. O zaman 100'e karşı 100, yani aynı seviyede. Peki %51'e karşı %49 demek daha doğru. Başlangıçta olay nefsin kalbi %100 afetlere dolu. Ruhun kalbi %100 hasletlerle dolu. Bu noktada tam bir denge söz konusu. Ama Allah-u Teala o kişinin mutluluğu yakalayabilmesi için ona verdiği fırsatta ruhun kendisine ulaşmasını istiyor. Ruh Allah'a ulaşıncaya kadar da başlangıçtaki denge yeniden kuruluyor. Ne zaman bozuluyor?
Ruh vücuttan ayrılınca %100 hasletlerle dolu olan ruh vücuttan ayrılmış oluyor. O zaman ruhun o hasletleri kişiye artık fayda vermez hüviyete giriyor. Ama yeni bir devir başlıyor kişinin iç dünyasında. Kişi zikir yaptıkça nefsinin kalbine hasletler, fazıllar halinde geliyor, yerleşiyor. Ve %2'lik o fazıl girişinden sonra rahmetler o kişinin kalbine ilk %7 girdiği zaman o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7'lik bir nur birikimi ikinci gök katı ve böylece katlar yükseliyor. Sevgili kardeşlerim, sizler bütün insanlara örnek olmak mecburiyetindesiniz. Çünkü sizler devrin imamının dergahındasınız. O zaman ilminiz elbette başkalarından farklı ve Kur'an ilmi olacak. Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretti. 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim tefsirini bizlere nasip etti. Kardeşlerimizin de yardımlarıyla oluştu olay. Ve 8536 sayfalık bir Kur'an tefsirini Allah Teala bize nasip etti. 19 ciltten 8536 sayfadan oluşan bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. Sevgili kardeşlerim, o zaman iki ayet-i kerime, birisi innel hüda hüdallah, ikincisi inne hüdallahi hüvel hüda. Bu iki ayet-i kerime, Kur'an-ı Kerim meallerine baktığımız zaman çok ilginç bir şekilde değiştirilmiş. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda. Bu iki ayet-i kerime

insanlara bir büyük hakikati, Allah'ın asli hedefini gösteriyor. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İnsan ruhunun vücudundan ayrılması halinde insanın öleceğini zanneden bizim sevgili din alimlerimiz Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde bu iki ayet-i kerimeyi kendi kafalarına göre değiştirmişler. Bütün Kur'an-ı Kerim meallerine innel hüda hüdallah, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayet doğru yoldur demişler. İnne hüdallahi hüvel hüda. Hidayet var ya, işte o. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir ifadesi gene bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur şeklinde yorumlanmış. İçlerinde bir korku, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür korkusu. Sevgili kardeşlerim, bilmiyorlar ki ruhları vücutlarından her an ayrılıyor. Dilediği an ayrılıyor. Tekrar giriyor, tekrar çıkıyor. Ama onların ruhu bile duymuyor. Sevgili kardeşlerim, madde bir. Allah Teala insan adı verilen mahlukunu en üstün mahluk olarak yaratmıştır. Çünkü bunun ispatı yarattığı bütün mahlukatın içinde kendisine ruh üfürdüğü ikinci bir mahluku yoktur. Sadece insan adı verilen bu mahlukuna, yani bizlere, insanlara Allah ruhundan üfürmüştür. Bu da insanın Allah katında ne kadar çok değeri olduğunu gösterir. Hepimiz Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. Böyle bir şerefe layık görmüş. İşte insan olarak doğmuşuz, insan olarak yaşıyoruz. Bizi dinleyen sizler İnsan olduğunuz için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. Allah'a en yakın mahluk muhakkak ki insanlardır. Aslında Resuller cinlerde de var. Cinlerin de Resulleri var. Ama cinlerin ruhları yok. Allah cinlere ruhundan üfürmemiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman o Yüce Rabbimiz bizleri ne kadar çok seviyor, bunu anlıyoruz. İstiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes çok mutlu olsun. Çünkü Allah Teala'nın dizaynında sadece ruhu Allah'a teslim etmek yok. Fizik vücudun teslimi de farz, nefsin teslimi de farz, iradenin teslimi de farz. Ruhun, için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, insanlara ulaştığınızda
Hep onlara, Allah'a ulaşmayı dilemelerinin üzerlerine farz olduğunu ve bunun sadece bir tek dilekle gerçekleştiğini, böyle bir dileğin, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum şeklindeki kalpten bir dileğin mutlaka Allah-u Teala tarafından kabul gördüğünü ve o kişinin ruhunu, o kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse Allah-u Teala, mutlaka Allah'ın kendisine ulaştırdığını Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Allah da söylüyor. Allah'ın muradı ne? Kendisine ruhundan üfürdüğü tek mahluk olan insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah mutlu olmanızı istiyor. Madde bir. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Madde iki. Buraya kadar çok güzel. Ama insanlara baktığımız zaman insanların çoğunun mutsuz olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Acaba insanlar neden mutsuz? İnsanların mutsuz olmasının arkasında şeytanlar var. İnsan şeytanlar ve cin şeytanlar. İnsan şeytanlar insan olarak yaratılmışlar ama kalpleri kapkaranlık kalmış, Allah'a ulaşmayı dilememişler ve de Allah ile ilişkilerin lüzumsuz şeyler olduğu karşısındalar, kendilerini dünyaya adamışlar. Ve nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmadıkları, yapmalarının da mümkün olmadığı cihetle bu insanlar hangi şartların içinde yaşarlarsa yaşasınlar, hep mutsuz olmaya mahkumlar. Bir taraftan Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlar 7-8 aylık bir hayatları var ise mutlaka ruhlarını Allah'a, Allah'a ulaştırır. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Bütün insanlar buna layık kabul edilirler Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala ister ki herkes Allah için mutluluğu yaşasın. Allah için olsun ve böyle olunca da otomatik olarak mutluluğu yaşamak söz konusu olduğu cihetle mutluluğu yaşasın. İşte sevgili kardeşlerim, her şey bu kadar basit, bu kadar güzel. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle bir talep, Allah-u Teala'nın o kişiye hayat namazını kıldırmasıyla sonuçlanır. Kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi ne olur mürşidine giderse, tabi olursa, ne olur tabi olmazsa? Tabi olmazsa olduğu yerde sayar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın kalbinden Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mürşidine ulaşmaması mümkün değildir. 7-8 aylık bir ömrü varsa
ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala buraya kadar olayı, buraya kadar vücuda gelecek olan bütün olayları kendi kontrolü altına almıştır ve sözü vardır. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım. Öyleyse Allah-u Teala mutlaka sözünü tutar. Kişi kim olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka hacet namazını kıldırır. Kişinin içine bu talebi veren Allah'tır. Kişi zevkle, büyük bir aşkla, istekle hacet namazını kılar. Allah ona mürşidini gösterir. Kişi gider mürşidine tabi olur. Tabi olmak hayatının en önemli olayıdır. Çünkü tabiyet oluştuğu anda o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp hangi mürşide tabi olmuşsa o mürşidin emrinde bulunan, o sırada seyri sürükte olan ruhların arasına katılır. Her mürşide tabi olan, tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılacağı cihetle artık ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır ve mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa kişi hidayete ererek yaşamaya devam edecektir. Bu hidayet ruhun hidayetidir. Ama olay burada bitmiyor. Kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi de farzdır. Burada da bitmiyor. Kişinin nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmesi farzdır. Burada da bitmiyor. Kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesi farzdır. Mutlulukla teslimlerin alakası, her sonraki mutluluk o kişinin mutluluğunu belli ölçüde mutlaka arttıracaktır. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi onun mutluluğa adım atmasıdır. Artık yeni bir hayata başlamıştır. O kişi heyecan içinde mutlulukla Allah'a ulaşmayı dileyen kişi olarak mutlulukları, huzuru yaşar. Ve zikir yapmak ona bir zevk olarak ulaşır. Zikrini yapar. Zikrini yaptıkça nefsinin kalbindeki afetlerin azalması söz konusu olur. Neden? Çünkü o kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen nurlar kalbine ulaşır. Kalbine o nurlar girince karanlıkların kalbi terk etmesi söz konusu olur. Böylece kişinin kalbinin başlangıçta %2 rahmet birikimi, sonra 7 defa %7 fazıl birikimi, 7 kere 7 49 eder, 2 daha %51 eder. O kişinin kalbinin %51 nura ulaşmasını sağlar. Sevgili kardeşlerim, istiyoruz ki herkes, ama herkes bunu gerçekleştirsin de evvela herkes cehennemden kurtulsun, sonra da mutlaka cennete giden bu kişi eğer ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırırsa üçüncü kat cennetine mutlaka sahip olur. Allah'a ulaşmayı dileyen ölen bir kişi birinci kat cennete girer. Yani daha mürşidine ulaşmadan ölen bir kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş de mürşidine ulaşmış da ondan sonra ölmüşse ikinci kat cennete girer. Bu yaşarsa mutlaka Allah-u Teala'nın ruhunu kendisine ulaştırmış olacağından, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ölmüşse
hidayete ermiştir. Ruhu Allah'a ulaşmış olmak, hidayete ermek demektir. Bu ruhun hidayetidir. Daha sonra fizik vücudun hidayete gelir. Nefsin kalbi %80'den fazla nurlarla dolar. Daha sonra nefsin hidayeti gelir. Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Daha sonra iradenin hidayeti gelir. Gene nefsin kalbi %100 nurlarla doludur. Sevgili kardeşlerim, İnsan öyle bir mahluk olarak yaratılmış ki insanın Allah ile olan ilişkisinde başka hiçbir mahlukta olmayan bir özellik var. O insan doğduğu an Allah'ın ruhu kendisine üfürüldüğü için bünyesinde Allah'ın ruhunu taşıyan tek mahluktur. Onun için sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız cihetle ne kadar Allah-u Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır. Bizi daha doğar doğmaz bir ruh ile teçhiz ediyor Allah-u Teala. Nefsimizin afetlerine karşı, ki nefsimiz %100 afetlerle doludur başlangıçta, ruhun %100 hasletlerle dolu hüviyeti dengeyi sağlar. İnsan hep denge üzerine kurulu bir dünyada yaşayacaktır. Hayat dengelerden ibarettir. Sonra bu kişi Allah'a ulaşmayı denedikten sonra mürşidine ulaşacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yolculuğa çıkacaktır. Ve o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Mürşide tabiyetle beraber ruhun ayrılması kişinin bundan sonraki noktalara ulaşmadan evvel ölmesiyle sonuçlanmışsa bu kişi ikinci kat cennete hak etmiştir. Geçerse ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. O zaman üçüncü kat cenneti hak eder. Allah bu kişiye daha çok zikir sevgisi verir. Zikrini kişiyi çok arttırır. Ve fizik vücudun teslimi gerçekleşir. Daha sonra bu nokta %80 üzerinde nur birikimine tahakkuk eder. Daha sonra %100 daimi zikre ulaştığı için kişi %100 nur birikimiyle nefsin de Allah'a teslim edilmesi söz konusudur. Nefsin teslimine en son iradenin teslimi takip eder. Görüyorsunuz ki hayat teslimlerden ibaret. Ama her teslim kişiyi daha saf yapar. Kişinin kalbini daha saf kılar. Afetlerden temizleyerek saf nurlardan ibaret olmasını sağlar. Daimi zikirde ise o kişinin nefsinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o kişi kimseye düşman olamaz. Kimseye düşmanlık edemez. Ona düşmanlık edebilirler. Ama o başkalarına düşman olamaz. Nefsinin kalbinde afet olmadığı cihetle bu tabiaten mümkün değildir. Bu noktada kişinin daimi zikirde nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan bir kişinin afetleri olan bir kişiyle mukayesesi mümkün değildir. Birinin kalbi %100 hasletlerle, %2 rahmet, %98 fazla nuruyla dolmuştur. O kişinin kalbinde afetlerden eser bile kalmamıştır. O kişi yalnız Allah'ın emirlerini yapmak ister, yasaklarını da işlemeyi asla istemez. Allah Teala da ona
bir ömür boyu yardım edecektir. Bu muhteva içerisinde mutluluğu yaşamaya devam etsin diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizden ne istiyor diye düşündükse o zaman şuna varmışızdır. Allah Teala bizden sadece mutluluğumuzu istiyor. Teslimler birer bahanedir mutluluğumuzun gerçekleşmesi için. Nefsimizin %51 afetten kurtulması lazım ki ruhumuzu Allah'laştıralım. %81 afetten kurtulması lazım ki nefsimizi Allah'a teslim edelim. %100 nurlardan oluşması lazım ki %100 afetlerden kurtularak böylece %100 nurlardan oluşması söz konusu olmalı ki o kişiyi nefsini de Allah'a teslim etsin. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim etsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her seferinde sizlere bizi ilk defa duyacak olan insanlara da bir fayda temin etsin diye onlar da Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın o müstesna zevklerini yaşasınlar diye konunun asli unsurlarını sizlere anlatıyoruz. İnsanlar İslam'ı İslam'ın 5 şartından ibaret zannettikleri için mutsuzlar. Ama söylediklerimizi dikkatle takip edenler için eğer söylediklerimize uymak söz konusuysa onlar Allah'a ulaşmayı mutlaka dilerler. Dilerlerse mutlaka Allah-u Teala hacet namazını kılmalarını temin eder. Mutlaka mürşitlerini gösterir. Mutlaka onlara o mürşide tabi olmak konusunda kalplerine istek verir, talep verir. Mürşitlerine tabi olurlar. Bu ikinci kat cennettir. Tabi olunca vücutlarından ayrılan ruhu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişiyi mutlaka üçüncü kat cennetinde sahibi kılar. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, mürşidine tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa bu mutlaka gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a şükürler olsun. İşte bir defa daha beraberiz. Turuncuyu sever misiniz? İşte bu renk, arkamdaki renk, sarıyla turuncunun harmonisine dikkatle bakın. Sevdiniz mi? İşte orada, o sıcak renklerde bir güzellik var sevgili kardeşlerim. İçinizin açıldığı, bir güzele doğru yaklaştığınızı hissettiğiniz bir duygu, bir güzellik. Allah-u Teala sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel renkler yaratmış. Bir gün Sitret-ül Münteha'yı göreceksiniz. En sondaki, varlıkların en sonundaki ağaç. O ağacın yapraklarındaki güzelliği ne kelimeler, ne renkler anlatamaz. Ağacın yapraklarındaki güzellik dediğim zaman yaprakların şeklinden bahsetmiyorum. Renklerinden bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim, eğer güzel bir şey görmeye niyetliyseniz, güzeli görebilirsiniz, yakalayabilirsiniz. Hani size hep anlatırım ya, bir sokaktan geçmişsinizdir. Birçok defa. Ama bir gün o sokak içerisinde güzel çiçekler, güller olduğunu fark etmişsinizdir. O zaman kafanıza dank etmez mi sevgili kardeşlerim? Ben bunca zamandır bu caddeden geçiyorum. Bu güzel gülleri, bu güzel çiçekleri nasıl olmuş da görmemişim? Çünkü kendi dünyanızda yaşamışsınız. Çünkü iç dünyanızın karanlığı, nefsinize tabi olduğunuz bir devreden bahsediyoruz. Dışarıdaki güzellikleri görmenizi engellemiş. Hep bir şeylerin eksik olduğu bir dünyada yaşadınız. Hep güzelliklerin kayıp olduğu bir dünyada, sizin gözünüze görünmediği bir dünyada. Ne diyordu? Orhan Veli'yi hatırlayalım. Ne diyordu? Denizin yeşili, göğün mavisi ve lapinaların en harelisi. Hala tuzlu akıyor kanım istiridyelerin kestiği yerden. Çok istediği mi sevgili kardeşlerim? Sevmek güzelliğin temelidir. Sevince daha bir güzel olur etrafınız. Sevince siz güzel olursunuz. Hele sevdiğiniz Allah'sa. Ona olan aşkınızın dereceleri boyunca daha güzel, daha güzel, daha güzel olursunuz. Öyle bir dizayn düşünün ki orada siz varsınız ve Allah var. O zaman etrafınızdaki her şey güzeldir. Her şey dokunulamayacak kadar güzeldir. İçiniz titrer.
o güzelliklerle beraber olduğunuz için. İşte böyle bir tablo. Bu sarılar, bu turuncu, bu hafif yeşil ve güzellikler, güzellikler, güzellikler. Aynı sokaktan bir daha geçtiğiniz zaman beni de hatırlayın. Hatırlatmıştı deyin. Bu sokaktaki güzellikleri hatırlatmıştı bana. Vaktiyle yüzlerce defa geçip de hiç farkına varmadığım güzellikleri. Aynı cinsten ağaçlar görürsünüz. Yan yana. Geçip gidersiniz aralarından. Sonra bir gün aklınıza gelir de hepsi aynı cins ağaç. Acaba aralarında fark var mı diye baktığınızda hayret edersiniz ki hepsi birbirinden farklı yaratılmış. Aynı ağacın her birisi farklı bir yeşil sergiliyor. Aynı tür ağaç. Sonbahar neden o kadar güzel oluyor? En çok sarıyla turuncu muhtevasında olduğu için. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sormaz mıyım şimdi size mutlu musunuz diye? Mutlu musunuz? Laf aramızda, eğer Allah ile beraber değilseniz, o sizinle beraber değilse, mutlu olamazsınız. Geçici zevkler yaşarsınız. Kısacık süreler içerisinde zevkler kaybolur, yeniden bir süre sonra arzuya dönüşür. Ama tatmin kısacık bir tatmindir. Ya sevgili kardeşlerim, Allah'a aşık olduğunuz zaman ömrünüz boyu bitiremeyeceğiniz bir güzelliğin etrafında döner ha dönersiniz. Hani kelebekler gecenin karanlığında yanan bir lambanın etrafında dönerler ya, pervaneler dönerler ya, mevleviler dönerler ya, işte öyle bir dönüş. İç dünyanızda pırıl pırıl renkler, sadece sevginin hakim olduğu bir dünyada yaşarsınız. Allah'ı düşündükçe gözleriniz yaşarır.

sizin için sizden çok daha kıymetli bir yere oturur. Ve ömrünüz boyunca orada kalır. Hayran olduğunuz Allah'ınız, Yüce Rabbimiz, bizleri, hepimizi yaratan, sevmek değil sevgili kardeşlerim, aşık olmak da değil, onun da ötesi, onun da ötesi, hayran olmaktan bahsediyorum ben. O zaman söyleyeceksiniz, her şey ne kadar güzelmiş de ben nasıl olmuş ömrümün bu kadar senesini boşuna geçirmişim. Rüzgarlarda, fırtınalarda ne aradığını bilmeden bir aramanın içerisinde. Avunmak için şu sevgiye dayalı standartta avunmak için Allah'ı tanımadan evvel yaptığınız şeyleri bir düşünün. Neler yaptınız? Ancak onu tanıdıktan, ona aşık olduktan sonra, ancak o zaman yaşadığınızın farkına varırsınız. Hayat güzel bir şeymiş dersiniz. Harika bir olay dersiniz. Rabbinize hamd edersiniz, şükredersiniz sizi yaratmış diye. Küçücük şeylerde onu görürsünüz sevgili kardeşlerim. Nano alemde mikroskobun normal görüntüsünün bir milimetrenin milyonda birine iniyorsunuz. Hücre yapısını görüyorsunuz. Bir parmağınızın ucunda milyonlarca hücre. Nasıl hayran olmazsınız ona, sevgili kardeşlerim? Her şeyinizde sizi mükemmel bir hilkat abidesi olarak yaratmış. Yaratılış abidesi. Görmek için gözler vermiş. İşitmek için kulaklar. Ve hissedebilmek için, özellikle onu, Allah'ı hissedebilmek için, fıkıh edebilmek için, idrak edebilmek için kalp vermiş size. Mutlu mu olmak istiyorsunuz diyor. Öyleyse beni sevin. Sevgi mutluluğun temelidir. Nefret de mutsuzluğun. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onu sevin, çok sevin. Bilin ki sevginizin yüzlerce katı, binlerce katı sevilirsiniz. Onun sevgisinin kalbinize verdiği o sürur var ya, o sevilmenin verdiği o büyük güzellik, o zaman gözleriniz yaşarır. O sevginin vücuda getirdiği bir muhteşem bulutlardan akan

rahmet gibi gözyaşlarınız dökülür gözlerinizden. Ona aşık olmakla kalmazsınız. Hayran olursunuz. Her şeyine. Sizi sevdiğini söylemekten hiç bıkmaz. Her zaman kulaklarınızda değil, kalbinizde. O sesi duyarsınız. Sevgi çağlayanlarını, ona hayran olursunuz. Bütün güzellikler sizin için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizin için. Bütün kainat sizin için yaratılmış. Her güzellik sizin için. En basit yaratığına bakın. Muhteşem bir dizayn göreceksiniz. Herkes kendisinin, her şey kendisinin en güzel prototipi olarak ele alınmış. Herhangi bir ağaca bakın. Eşsiz bir el onu dizayn etmiş. Hilkat, yaratılış. Ne kadar güzel renkleri, ne kadar güzel bir araya getirmiş. Nasıl hayran olmazsınız? Hadi sorayım size gene. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Unutmayın. Her şey sizler için yaratıldı. Siz ise Allah için yaratıldınız. Öyleyse en çok sevdiği mahluku, insanı kendisi için yaratıyor. Sonra da her şeyi insan için yaratıyor. Yeryüzünün halifesi. Sizler yeryüzünün varislerisiniz ve olacaksınız. Allah Teala yeryüzünü varislere bıraktığını söylüyor ve onların salihler olduğunu söylüyor. Siz de salihlerden olacaksınız. O zaman yeryüzünün mirasçısı olmanın o kesintisiz mutluluğunu yaşayacaksınız. Bu yerler, bu gökler hepsi sizin için yaratıldı. Sonsuz galaksiler, yıldızlar, her yere gittiniz. Her şey sizin için ve siz oralara hep gidersiniz. Ama hem giderken hem dönerken iki defa ışık duvarını aşmak mecburiyetindesiniz. Giderken sıfır hızdan sonsuz hıza ulaşacaksınız. Dönerken sonsuz hızdan sıfır hıza. Işık duvarını mutlaka geçeceksiniz hız açısından. Yani saniyede 300 bin kilometre. İşte o geçiş sırasında o size bir şeyleri hatırlatır veya unutturur. Bir gün size söylediğimi hatırlayacaksınız. Bir tek noktadan
iki gözünüze ulaşan bir ışık huzmesi göreceksiniz. O onun işaretidir. İki gözünüze ayrı ayrı ulaşır. Belki o zaman da siz bana sorarsınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor diye. Hı? Nasıl biz mutlu olmayız ki sevgili kardeşlerim? Neredeyiz? Nerede olursak olalım, hep kalp kalbeyiz, hep gönül gönüleyiz, hep beraberiz. İşte şimdi beni nerede görebiliyorsanız, çayından bir fırt çeken ve size mutluluğu anlatan ben, bir Allah dostu sizinleyim. Onun güzelliklerini paylaşmak üzere, göstermek üzere, mutluluğunuza bir nebze renk katmak üzere, üslup katmak üzere, ferahlık katmak üzere, yani hep mutluluğa dönük şeyler sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir dizaynda sonuçlara bakıyoruz beraberce. Sonuçlar başlangıçtan sonuna kadar mükemmel kelimesiyle anlatılabilir sadece. Onun yarattığında bir eksiklik bulamazsınız. Aramazsınız ki zaten. O sizi güzelliklerinde öyle bir kaybeder, öyle bir mesteder ki her şey gözünüze en güzel, en güzel, en güzel biçimde görünür. Kelimelerle anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim. Yaşamak söz konusu. Yaşadığınız zaman siz de aynı şeyi hissedeceksiniz. Kelimelerin kifayetsiz olduğunu, yetersiz olduğunu, anlatılamayacağını, yaşanacağını anlayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah ile bütünleneceğini bilmenizi istiyorum. Halık ve mahluk ilişkisi, yaratan ve yaratılan. Biz insanlardan bazıları ne kadar gururlu, ne kadar kibirli olurlarsa olsunlar, neticede bir gün idrak edeceklerdir ki sadece bir yaratık. Hepimiz işte oyuz. Sadece bir yaratıkız. Sadece kendinize baksanız bile üzerinizdeki mucizeler size yaratanın neye muktedir olduğunu anlatır. Gözleriniz var sevgili kardeşlerim. Ve görmeye hasredilmiş, size bedelsiz teslim edilmiş. Görebiliyorsunuz. Hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, konuşabilen dilinizle, düşünen beyninizle, çalışan bütün uzuvlarınızla siz Allah'ın hilkatinin en güzel göstergelerisiniz. Varız diyorsunuz her biriniz. Biz Allah'ın yaratıklarıyız. Diyorsunuz ki o bizim sahibimiz. Bizi yaratan o. Onunla varız. Onunla bütünüz.
yaratan ve yaratılanlar. Bir tane yaratan, sonsuz sayıda yaratılan. Bu hayat başlar ve biter mi diyorsunuz? Hayır, bitmez sevgili kardeşlerim. Sonsuza kadar gider. Bir gün hepimiz ölmeyecek miyiz diyeceksiniz. Evet, öleceğiz. Ya sonrası, sonrasını düşünmüyor musunuz? Kıyamet günü yeniden canlanacağız. Ve bize soracaklar, ne kadar kaldın, ne kadar zamandır buradasın? Söyleyeceğimiz şey, en çok bir gün. Ha gece uyumuşsunuz, sabah kalkmışsınız, ha ölmüşsünüz, kıyamet günü dirilmişsiniz. İkisinin arasında hiçbir fark yok sevgili kardeşlerim. Üstelik de hangi yaşta ölürseniz ölün, ebedi hayata ondan sonra gitmek üzere varsınız. Ölümden korkanlara sesleniyorum. Kendinize yazık ediyorsunuz. Ölüm sadece bir uyku halidir. Evvela şunu bilin. Ölürken hiç kimse ızdırap çekmez. Acı yoktur. Acı yaşanmaz. Tıpkı uykuya girmek gibi. Sevgili kardeşlerim, ilk defa kendinize dışarıdan baktığınız zaman bunun ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz. Öldüğünüz zaman da aynı şey olacak. Gene kendinize dışarıdan bakacaksınız. Evet, bu vücudunuza. O zaman ölümün hiç de korktuğunuz gibi korkunç bir şey olmadığını yaşayacaksınız. Nasıl ölmeden evvel vücudunuzdan ayrıldığınız zaman ona tekrar gireceğinizi biliyorsanız, öldüğünüz zaman da kıyametle birlikte tekrar ona döneceğinizi öğreneceksiniz. Kıyametten sonra zamanın geriye dönmesinde hepiniz tekrar canlanacaksınız. Bir sonsuz hayatı eğer Allah'ın yolundaysanız en güzel standartlarda Allah'ın cennetlerinden bir cennette geçirmek üzere. Görmediniz değil mi oraları? Ama bir gün gösterecek. Sevgili kardeşlerim, cehennemi de gösterecek. O zaman Allah'a o kadar çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz ki doğru yolu seçmişsiniz diye, Allah'ın yolunu seçmişsiniz diye, Allah ile bile olmuşsunuz diye. Biliyorsunuz Osmanlıca'da bile beraber olmak demek. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Onu sevin yeter. Geri kalanını siz yapmayın, bırakın ona, o yapar. Yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu size yaşatır. Onu seversiniz ve mutluluğu size öğretir. Ücretsiz öğretir, yeter mi? Yetmez. Karşılığında o ücret öder. Çünkü sizi yaratan Rabbiniz, Allah-u Teala, sizden sadece bir tek ister, bir tek şey ister. Ne ister? Sizin mutlu olmanızı. İşte o öyledir. O Allah'tır, yaratıcıdır. Siz ona hiçbir şey veremezsiniz. Sizin ona verebileceğiniz hiçbir şey yoktur. Onun için yaptığınız her şey aslında sizin mutluluğunuzun oluşturulması istikametinde bir kilometre taşıdır. Onun için değil, sizin için. Namaz kılmak da öyle, oruç tutmak da öyle, zikir yapmak da öyle. Ama özellikle zikir yapmak. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Herkesin kalp gözü zikir yaparken açılır. Neden siz yapmıyorsunuz? Şu zavallı
transandantal meditasyon yapanlara ne kadar acıyorum biliyor musunuz? Şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Onun takımına yenik düşmüşler. Yalanlara inanmışlar. Derler ki transandantal meditasyon mu? Oo, onu yaptığınız zaman rahatlarsınız. Şimdiye kadar hiç göremedik. Transandantal meditasyon yapmış da rahatlamış birisini. Her meditasyondan sonra bir stres kaplıyor insanların içini. Neden kardeşlerim acaba? Söyleyeyim mi neden? O kullandıkları Sanskritçe kelimeler, mesela om kelimesi, havada öyle bir ihtizaz, titreşim yapıyor ki, o insanların içine huzursuzluk akıtıyor. Ayaklarından yukarıya doğru çıkan bir şeylerin kalplerine ulaştığını ve kalplerini biraz daha kararttığını hissediyorlar. Onlara sormanızı isterim. Birinci sual, sizin yolunuz deyin onlara, yukarıya doğru mu yoksa aşağı doğru mu? Cevabı alacaksınız bizim. Vaktiyle onlardan aldığımız cevabı alacaksınız. Yol aşağı doğru. Ne olmuştu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir gün bu transandantal meditasyon yapanlardan müsaade istedik. Bizi de aranıza alır mısınız dedik. Ya ne olur gelelim biz de. Kabul ettiler. Ama o ilk girdiğimiz toplantıda biz de konuştuk. Çok hüzünlü şeyler oldu. Ne oldu biliyor musunuz? O günkü toplantıda olanların önemli bir kısmı ondan sonra bir daha gitmediler oraya. Biz onlara sadece hakikatleri anlattık. Ha ondan sonra mı ne oldu? Bizi bir daha kabul etmediler. Kabul etselerdi belki orada kimse kalmayacaktı. Uzatmayalım sevgili kardeşlerim. Onlardan bir tanesi ve tanınmış birisi bizden müsaade istedi. Biz dedi sizin oraya gelip konuşabilir miyiz sizin dergahınızda? Aa dedik çok büyük mutluluk duyarız. Ne zaman isterseniz buyurun. Geldi. 2 saat veya 2,5 saat konuştu. Ve biz de ona dedik ki sualimiz var. Birinci sual, sizin yolunuz yukarıdan aşağı mı gidiyor yoksa aşağıdan yukarı mı? Samimi bir çocuktu. Onların, Ankara'dakilerin başındaki kişiden bahsediyorum. Dedi ki, aşağı doğru. İkinci sual dedik, aşağı doğru giderken yolunuz aydınlanıyor mu yoksa kararıyor mu? Gene samimiyetle kararıyor dedi. Peki dedik, Allah kendisine ulaşılmasını istiyor. Siz de Allah'a ulaşıyor musunuz? Tabii dedi, biz dedi, yukarıdan aşağı indikçe okyanusların dibine, en dibine dalarız dedi. Orası dedi, zifiri karanlıktır. Allah sonsuzluktur dedi. O zifiri karanlık da sonsuzluktur. Biz böylece Allah'a ulaşırız, dedi. Sevgili kardeşlerim, o kardeşimize gerçekten çok samimi olarak çok acımıştım. Ama o artık ayrılamayacak kadar önemli bir yerdeydi. Ve hicranını içine atarak yaşamaya devam ediyor. Ona Allah'ın nurlarını anlattık. Ne yazık ki
hiç göremeyeceği nurlar. Sevgili kardeşlerim, bunca güzellik varken, bunca mutluluğu oluşturacak olan, bizi yaratan Allah'ın güzellikleri, onları hiç yaşamamak ve iblisten bir şeyler almaya çalışmak, ilim adına, marifet adına, adına ne koyarlarsa koysunlar, sevgili kardeşlerim, sadece cehenneme bilet alınır. Oysa ki Allah Teala sizi cennetine bilet almaya çağırıyor. Biletlerini doğrusunu isterseniz pahalı satar. Çok pahalı biletleri. Ne kadar pahalı? Bir tek dilek kadar pahalı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman bitti. Bileti aldınız, uçağa atladınız demektir. O uçak sizi doğru ona götürür. Yani ruhunuzu demek istiyorum. Ha, bir küçücük ilavemiz daha var, hiç boş yok. Yani kim, insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilesin, dileyen kişi hangi şartların içinde olursa olsun, mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Pardon. O ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve o evliya olur diyor. Hani şu gördüğünüz evliyalar var ya, kavuklarıyla falan türbelerde yatarlar. Hani insanlara sorarsınız, ya bu evliyaymış, ne diyorsun? Tabii evliyaymış ya, onlar eskiden varmışlar. Şimdi evliya mı olurmuş be kardeşim? Bu zamanda evliya mı olurmuş sualini size sorarlarsa, evliya olurmuşmuş deyin. Ve bizim topluluğumuzdan bahsedin onlara. Şu bir avuç insan. Allah Teala her seferinde aynı güzel şeyi söylüyor. İçime huzur veren şeyi söylüyor. Onların yarısından çoğu evliyadır. Buradakiler için, oradakiler için, nerede olursanız olun, oradakiler için, bizim kardeşlerimizseniz, Allah Teala sizin için söylüyor bunu. Onların çoğu evliyadır. Yarısından kelimesini kullanmıyor. Çoğu diyor, bu çok, yarısından çoğu değil, çok daha fazlası manasına gelir diye düşünüyoruz. Biz öyle düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, öylesine bir intizam içinde, öylesine bir uyum içinde, öylesine bir güzellik içinde yaratmış ki her şeyi, sadece yaratıcının yaratış gücüne, ustalığına, sadece ona bile sadece hayran olabilirsiniz. Onun yaptığını sevmek değil, her vücuda getirdiği her şey bir şaheserdir. O sizi yaratmış, siz de mutluluğu yaşayın diye. İşte şimdi beni dinliyorsunuz. Aranızda mutsuzlar var. Onlara sesleniyorum. A benim mutsuz kardeşim, bil ki sen eğer mutsuzsan, seni mutsuz yapan başkaları değil, a benim gözümün bebeği, seni mutsuz yapan sadece sen kendinsin. Hiç kimse başkaları sebebiyle mutsuz olmaz. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'ın elindedir. Siz mutlu olmak istiyorsanız ve o mutluluğun bedeli olan şeyi Allah'a ödüyorsanız,
mutluluğu yaşamamanız imkansızdır. Hiç kimse olmamıştır ki insanlık tarihi boyunca Allah'a ulaşmayı dilesin de Allah'a ulaşmasın. Allah'ın hani şu hiç olması mümkün değilmiş gibi görünen evliyası olmasın. Böyle bir şey hiç tarihler yazmıyor. İnsanlık tarihi, Allah'ın tarihi yazmıyor. Bu güzel dizayn içerisinde güzelliği yaşamayanlara nasıl acımazsınız sevgili kardeşlerim? Kendilerine ne kadar zulmettiklerinin farkına bile varamadan mutsuz, huzursuz bir dünya hayatından sonra orada kıyamette cehenneme girecekler ve bir daha çıkamayacaklar oradan. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ilk defa öldükleri zaman fark edecekler. Şu Allah'ı tanımadan ölen herkesin ilk yapacağı şey, "Ya Rabbi, böyle olduğunu bilmiyordum. Beni tekrar dünyaya gönder de sana ne kadar itaatli bir kul olduğumu ispat edeyim. Senin gösterdiğin mürşide tabi olayım. Senin emirlerini yerine getireyim." Firavun da böyle söylüyor. Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala diyor ki, "Hadi bakalım," diyor, "açtık. Kalp gözünü açtık. Öldün artık. Kalp gözünü açtık. Şimdi hakikati gördün." Firavun diyor ki, "Ya Rabbi, beni tekrar dünyaya gönder. Sana ne kadar itaat eden bir kul olacağımı orada ispat ettiğimi göreceksin." Allah-u Teala diyor ki, "Ey Firavun, hiç kimseye böyle bir yetkiyi vermeyiz. Bu dünyada yaşarken bize ulaşmayı dilemeyen, küfrün içinde yaşayan, kendisini başkalarına Tanrı diye takdim eden, senin standartında olan insanların öldüğü anda kalp gözünü açarız ki hakikatin ne olduğunu görsünler, bizi görsünler diye. Sen dünyaya dönmek istiyordun, öyle değil mi? Seni dünyaya göndereceğim," diyor Allah-u Teala. "Şu cesedin var ya," diyor, "seni öyle bir yere koyacağım ki senden sonra gelecek bin yıllar boyunca İnsanlar senin şu andaki şu secde vaziyetindeki halini görecekler. Secdenin milattan evvel de bütün o devirlerde var olduğunu görecekler," diyor Allah Teala. Firavun'un cesedi hala Londra'daki British Museum'da secde vaziyetinde sevgili kardeşlerim. Ve hiçbir tahnit izi yok. Yani İlaçlarla falan muhafaza edilmiş bir vücut yok. Aynen kalmış vücut. En az 4000 senelik bir vücut aynen öyle kalmış. Saçları hala başında duruyor ve secde vaziyetinde Firavun. Bizden sonra da gelecek olan nesiller gelirse onları da örnek olmak üzere. Öyleyse sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafında mutluluk var, huzur var, saadet var, bütün güzellikler var, avuç avuç. Öbür tarafında da mutsuzluk, bütün karanlıklar, kötülükler. Seçim sizin. Dilediğiniz gibi bir seçim yapacaksınız. Aslında çok alternatifiniz yok. Sadece iki tane. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek.
İki, dilememek. Zaten şimdiye kadar dilemiyordunuz. Dilemeyenlere sesleniyorum. Bundan sonra da dilemezsiniz. Şimdiye kadar nasıl huzursuz olduysanız, şu Allah'ın dostlarının yaşadığı mutluluğu kıyısından köşesinden hiç yaşayamadıysanız, bundan sonra da öyle yaşayıp hayatınızı bitireceksiniz. Ama sakın mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına bağlamayın. Onların üzerine atmayın. Her hata yapan insan arkasından mutsuzluğu yaşar ve mutlaka başka birine yamamaya çalışır. O bana böyle kötü davrandı da ben ondan mutsuzum. Yoksa ben mutsuz olacak insan mıyım? Herkes mutsuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutsuzdur. Mutlu olması da mümkün değildir o kafa yapısıyla. Öyleyse kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Sahi size bir şey sormak istiyorum. Çok zor bir şeyden mi bahsediyorum acaba ben? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir tek dilekten bahsediyorum. Sizi mutlaka cennete, mutlaka üçüncü kat cennete alacak olan bir tek sebep. Bir tek talepte bulunacaksınız, istekte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ulaşmak, ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bitti. Hadi bakalım söyleyin şimdi. Çok mu zor? Çok mu zor ki bu kadar mutsuzsunuz? Oradaki kardeşimiz, sen şu anda bu dünyada diyorsun benden daha mutsuz insan mı var? Diyelim ki o sensin. En çok mutsuz olan sensin. Peki bu mutsuzluk kalıbından, kabuğundan seni mutlaka çıkaracak olan formülü veriyorsam, sen de onu tatbik etmiyorsan, bizler gibi mutluluğu yaşayamıyorsan kabahat bizim mi sevgili kardeşim? Sen başkalarına o mutluluğu yaşamayan birisi olarak sadece mutsuzluk verebilirsin. Çünkü nefsinde baştan aşağı afetler var. Her söz sana batar. İnsanların her davranışı seni huzursuz kılar. Ve sen edersin ki onlar sebebiyle mutsuzsun. Halbuki aynı davranışı bir Allah dostuna yapsalar, onların o davranışı onu üzmez. Umurunda bile olmaz. Onlar üzüldükleriyle kalırlar. Sevgili kardeşlerim, her güzellik en güzel standardı Allah olan bir üçgenin bir parçasıdır. Güzellik mi diyorsunuz? Orada mutlaka Allah vardır. İnsanları mutsuz eden, huzursuz eden bütün karanlık kalplerde ise iblis hükümrandır. Hayata atıldığınız zaman nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Kapkaranlık bir kalp. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iptiralar, düşmanlık. Sayayım mı da her biri sizi mutsuz etmek için bir ilaçtır, bir vesiledir. İşte hep mutsuz insanlar neden mutsuz?
nefsleri ne derse onu yapmak isterler. Allah'ın dostlarını yaparlar, ruhları ne derse onlar da onu yapmak isterler. Küçücük bir fark. Taraflardan biri başka insanları mutlu etmek için yaşar. Her başkasına ulaştırdığı mutluluğun arkasından onların iki katı kendisi mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, vermeden almak Allah'ın kitabında yazmaz. Toprağa tohumu ekeceksiniz, sonra mahsulü alacaksınız. Etrafınıza güzellikler vereceksiniz, onlardan güzellikler toplayacaksınız. Hayır, toplamayacaksınız. O kendiliğinden gelir. Birleşik kaplar kanunu gereğince kendiliğinden gelir. Sizin dışınızdaki bütün insanları bir bütün kabul edin. Siz varsınız bir, sizin dışınızdaki herkes var. İki, Allah var. Üç. Onlara yaptığınız her güzel davranış, kime yaparsanız yapın, başka birinden size pozitif olarak mutlaka geri dönecektir. Hem o güzelliği işlediğiniz zaman Allah-u Teala'nın size verdiği huzuru yaşayacaksınız. Hem de toplumdan belki başka birisinin size ona benzer başka bir güzelliği ulaştırdığını göreceksiniz. Arttıkça sizin verileriniz, algılamakta olduğunuz güzellikler de ona paralel olarak artacak, artacak, artacak. Kur'an hükmünü atalarımız ne ekersen onu biçersin diye söylemişler. Ne verirseniz onu geri alırsınız. Eğer mutsuzluk ekiyorsanız mutsuzluk meyvelerini toplarsınız. Mutluluk ekiyorsanız o zaman da mutluluk meyvelerini. Sevgili kardeşlerim, buradan öyle görünüyor. Sizin oradan nasıl görünüyor? Söyleyin bana. Her şeyin bu kadar güzel olduğu bir ortamda benim canlarım, sevgili kardeşlerim, neden yanlış yolu seçersiniz de hep mutsuz olursunuz? Her gün sizden 100'den fazla telefon alıyorum. E-mail alıyorum 100'den fazla. Hep bana mutsuzluklarından bahsediyor kardeşlerimizin dışında olan insanlar, kardeşlerimizin de bir kısmı. Onlara hep anlatıyorum nerelerde hata yaptıklarını. Arkasında başkalarını arayanlar kendileriyle karşılaşıyorlar. Eğer çevrenize mutluluk ulaştırırsanız onlardan size sizi mutlu edecek davranışlar geri döner. Hani insanlar vardır, onunla konuşmak istemezsiniz, içinizi sıkar. Gene yeni bir söz söyleyecek de sizi gene rahatsız edecek diye üzülürsünüz, karşılaşmak istemezsiniz, yanında olmak istemezsiniz. Sakın onlardan biri olmayın sevgili kardeşlerim. Öyle bir insan olun ki herkes sizinle konuşmak istesin. Herkes sizinle beraber olduğu zaman mutluluğu yaşasın ve başkalarına sizden bahsederken işte o var ya, onu çok seviyorum. Ne zaman beraber olsam mutlaka onun yanında kendimi rahat, huzurlu ve mutlu hissediyorum. Acaba nereden kaynaklanıyor bu? Allah'tan. Böyle olmalısınız. Sizden bahseden herkes böyle söylemeli. Hep bekliyorum sevgili kardeşlerim. Sizler hakkında başkalarından bana ulaşacak olan falanca kardeşimiz bana şöyle şöyle öyle güzel bir davranışta bulundu ki unutamam. Ben ona bunu nasıl iade edebilirim? Ben nasıl onu mutlu edebilirim? Ne zaman bana böyle ulaşacaksınız sevgili kardeşlerim? Hepinizden
Bunu beklediğimi biliyor musunuz? Bunu yapanlar olduğu zaman biliyorsunuz ki o zaman da ben size ulaşıyorum. Bu güzelliği başkalarına verenlere ulaşıyorum. Diyorum ki tebrik ederim. Allah'ın emrini yerine getirmişsin. Bazı kardeşlerimiz senden sitayişle çok güzel standartlarda bahsediyorlar. Sevgili kardeşlerim, nefs öyle çirkin bir afetler silsilesidir ki bunun bile standartlarını değiştirmeye çalışanlar oluyor bazen. O kadar kendilerinden talepte bulunduğumuz halde güzel davranışlarla insanlara öyle bir şeyler ver ki bana ulaştıklarında senin onlara olan o güzel davranışından bahsetsinler. Böyle bir şeyi eğer yapamıyorsa o kardeşimiz, nefsi de bunu duymak istiyorsa, başka insanları ulaştırmaya çalışıyor bize. Biz ondan memnunuz desinler diye. Olur mu sevgili kardeşlerim, yukarıdakini unutuyorsunuz? O bize söylemez mi zannediyorsunuz yoksa? O zaman biz size teşekkür etmiyoruz. Arkasında sadece bu var. Ne zaman siz de sevgili kardeşlerim, hepinize sesleniyorum. A benim mutsuz kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, dünyayı kendilerine zindan eden kardeşlerim, hala bana mutsuzluğunuzun arkasında başkaları olduğunu zannettirmeye çalışan kardeşlerim, Allah bize söylemez mi bunları? Sadece kendinizi aldattığınızın farkında değil misiniz? Size ne kadar acıdığımızın onun da farkında değil misiniz? Kendinizi heba ediyorsunuz. O dünyanızdaki mutsuzluğa açılan kapının arkadan kilitlenmiş, açıp da içeride size yardım edemeyeceğimiz bir noktada saklanan kardeşlerimiz. Allah'a şükürler olsun ki sayınız çok değil. Allah Teala onların çoğu evliyadır diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile beraber olmak istemez misiniz? Eğer bizi ilk defa dinliyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra da en azından Allah'a ulaşmayı dilemek konusundaki kasetleri şöyle bir gözden geçirin. Mutluluğa ulaşmanın hiç de zannettiğiniz kadar zor olmadığını göreceksiniz. Mutluluk mu? Sizin için sevgili kardeşlerim. Evet sen, hani şu dünyada benden daha mutsuz insanım var diyen demin seslendiğim kardeşimiz. Sen, orada sadece yanlış yaptığın için bulunuyorsun. Doğruları tatbik etmeye başladığın gün güzele döneceksin. Seni Allah'ın güzellikleri bekliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir defa daha bir beraberlik tamamlandı. Doğrusunu isterseniz gönlüm sizden ayrılmak istemiyor. Bu kalp kalbe olan beraberlik, içimizi ısıtan sevgi, bilin ki bizden Allah'tan dolaşarak size ulaşıyor, sizden Allah'tan dolaşarak bizim kalbimize ulaşıyor. Sevgi Allah'tan geliyor. Öyleyse
sevmeyi öğrenin. Hiç de zor bir şey olmadığını göreceksiniz. Nefret edenler etmekte devam etsinler ama siz sevin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu akşam da sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi onun yaşatacağı, yaşatmaya her an hazır olduğu o sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde mutluluk konusunda birlikteyiz. Unutmayın. Başka bir şey için değil. Mutlu olmak için yaratıldınız. Kim bir mahluk olduğunun bilincine varırsa, Allah'ın halik olduğunun, yaratıcı olduğunun, kendisinin sadece o yaratıcı tarafından yaratılmış olan bir mahluk olduğunun kim bilincine varırsa, o mutluluk konusundaki ilk adımı atmış demektir. Allah'ın yaratılış maksadına beraberce baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk davetiyesi bir. Bir mutluluk rehberi iki. Bir mutluluk garantisi olduğunu görüyoruz. Garanti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Dünya mutluluğunuz da cennet mutluluğunuz da garanti ediliyor. Hele cennet mutluluğunuz sadece bir tek dileğinize dayalı olarak garanti ediliyor. Tek bir dilek. Bu kadar basit. Hani insanlar diyorlar, ne? Cennet mi dedin? Yahu kardeşim, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Geri kalanların gideceği yer cehennem. Allah Teala bizi nasıl cennetine alır? Böyle diyorlar saflar bizim. Biz de onlara diyoruz ki, yahu kardeşim, bu bilgileri size ulaştıranlar yanlış şeyler ulaştırıyorlar. Onlar Kur'an-ı Kerim'i bilmezler. Onlar bizim Yaşar Nuri Öztürk gibi bir takım üçkağıtçılar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini incelemek lazım. Bu Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Orada ne göreceksiniz? Orada Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın size verdiği müjdeleri göreceksiniz. Onlar bunları bugün sizlere ilim öğretenler, din öğretenler asırlar öncesindeki yaşantıyı Kur'an-ı Kerim'den çıkarabilecek olan gücün sahipleri değil. Onlar kendilerine hangi kitaplar verilmişse o kitapları okuyup onları sizlere öğretmekle vazifeliler. Orada bitiyor vazifeleri. Öyle zannediyorlar bizim şabanlar. Hayır, öyle değil. Din öğreten insan dinini bilmek mecburiyetinde. Ve bugün din öğretim kadrosu dinini bilmiyor. O kadroya dikkatle bakın. Din, kainatın tek dini işte bu din, İslam dini. Ve insanlara mutluluğu garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim sadece yapılması lazım gelenleri yazmamış. Bir de 14 asır evvel neler olup bittiğini yazmış. 14 asır evvel neler olup bittiğinden de bizim Kur'an'dan habersiz bir din alimlerinin haberi yok. Hayır, hepsinin değil. Bir takımı var ki özellikle öne çıkmak hevesinde ve de bilmediklerini en kesin şekilde örterek devreye girmek durumunda. İşte bunları yakından tanıyorsunuz. Şu anda televizyonları parselleyen kimlerse onlar tam bu söylediğim adamlar. Dinleri hakkında, insanın mutluluğu hakkında, Allah'ın dini insanların mutluluğu için indirdiği hakkında hiçbir bilgileri yok. Sıfır bilgi üzerinden insanlara bir şeyler söylemekle, parlak laflar ederek onları bir şey olduklarına, bir matah olduklarına inandırmışlar. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam yaşandı. O İslam ki Hazreti Adem'in yaşadığı İslam'dı. O İslam ki Hazreti Nuh'un yaşadığı İslam'dı. O İslam ki Hazreti İbrahim'in yaşadığı İslam'dı.
Hazreti Musa'nın yaşadığı İslam'dı. Hazreti İsa'nın yaşadığı İslam'dı. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı İslam'dı. Bizim saflarda İslam'ın 5 tane şartından ibaret zannederler. Derler ki, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaparsam ne olur? Bunları yaparsan doğru posta cennete gidersin kardeşim. Sonsuza kadar da cennette kalırsın. Bu arada günahların varsa Allah seni cehennemine atıp hafifçe kızartacaktır. Leblebi gibi kavuracaktır. Ama ondan sonra cennete bir gideceksin. Hep ebediyen cennette kalacaksın. Sevgili kardeşlerim, baştan aşağı yanlış, baştan aşağı yalan. Hangisinden başlamak lazım bilemiyorum. Bir defa cehenneme giden adam bir daha cehennemden çıkamaz. Cennete giden adam da cennetten çıkıp cehenneme girmez. İkincisi, sahabenin 10 tanesine değil, bütün sahabeye Allah-u Teala cenneti nasip etmiş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor Allah Teala. Diyor ki Ahzab 157'de, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Aradaki bütün ifadeleri çıkarıyorum devreden ama konunun özü bu. Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Hepsi Allah'ın cennetine girecekler diyor. Yetmez. Daha açık bir şekilde de ifade etmiş. O

Nefsi için söylüyor bunu Allah-u Teala, hem de onlara tabi olup da kendileri de irşat makamına ulaşan tabiin içinde söylüyor Allah-u Teala. Hepsinin gidecekleri yer en üst cennetler. Nereden çıkartıyoruz? Çünkü onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Kur'an boyunca onu görüyoruz ki sahabe Fevzül Azim'in sahibidir. Sahabe Hazzül Azim'in sahibidir. Sahabe Fadlül Azim'in sahibidir. Sahabe Ecrül Azim'in sahibidir. Öyleyse bunların hepsinin azamisini alan bir toplum düşünün. Kur'an'ı bütünüyle yaşamışlar. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbetle davranırsınız. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz." Ne demek bu? Kur'an'ın bütününü biliyorsunuz ve Kur'an'ın bütününe göre davranıyorsunuz demek. İşte davranışlarının kesin neticesi orada. Fevzül Azim'in sahipleri olarak adın cennetlerinin sahibi sahabe, en üst 7. kat cennetin sahipleri. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde? Diyor ki İslam'ın 7 tane safhası vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safha Allah'a yönelmek, ikinci safha irşat makamına ulaşıp tabi olmak. Bizimkiler irşat makamı dediği zaman tüyleri diken diken oluyor. Sanki farz değilmiş gibi. Sanki Allah'a ulaşmayı dilemek farz değilmiş gibi. Sanki ruhu Allah'a ulaştırmak farz değilmiş gibi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerimize tam 12 defa farz kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ruhun o dilenen hedefe ulaşması, ikisi beraber 12 defa farz kılınmış üzerimize. Bizim zamanımızdaki din anlayışına bakıyoruz. Bu yobazların din anlatışında Allah'ın bu faktörlerinin hiçbirisi yer almıyor. Ve adamlar din bilgiliyiz diye geçiniyorlar ortalıkta. Ve de ahkam kesiyorlar herkese. Sevgili kardeşlerim, din Kur'an'dır. Kur'an kendisinden evvel gelen kitapları tasdik etmiştir. Kur'an onların yaşadıkları dinin de İslam olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Hanif dininin İslam dini olduğunu söylüyor. Arapça adıyla İslam dini, Hazreti İbrahim'in dilinde Hanif dini, her peygamberin kendi dilinde aynı din. Allah'a teslim olma dini. Sormaz mıyız onlara sevgili kardeşlerim? Sizin bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek dediğiniz şeyler birer vasıta. Bunları yaptığınız zaman İslam olabilir misiniz? Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi teslim edebilir misiniz? Ama onlar bunun hepsini gerçekleştirmişler. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İslam'ı yaşamışlar. Ve kim mutlu olmak istiyorsa o mutlaka İslam'ı yaşamak mecburiyetinde. Başka bir din yok, hiç olmamış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söylediklerimize dikkat edin. Biz bugün din anlatan adamların hiçbirisinden değiliz. Onlar Allah'ın bize öğrettiklerini ve Kur'an'da gösterdiklerini bilmekten acizdirler. Öyleyse aciz olmayanları görmek isteriz. Bugüne kadar ihtarlar çıkardık. Hiç kimse söylediklerimize itiraz edemedi. Ve onların yapmadıkları, bilmedikleri şeyler söylediklerimiz.

hangisi bize çıkıp da biz zaten onları biliyorduk diyebilir? Öyleyse diyebilecek olan varsa onu bekliyoruz. Bu sebeple Türkiye'deki her yerde konferanslar vereceğiz. Bu konuda bilgisine güvenen adam gelir konferansa ve bizim yanlışımızı söylemeye çalışır. Ya da dileyen dilediği yerde bizimle karşılaşır. Ne zaman isterlerse, kiminle istiyorsa, kim bizimle karşılaşmak istiyorsa her yerde varız. Ama bir defa daha o tuzağa düşmeyiz. Bir takım üçkağıtçıların bizi üç cepheden birden kuşatıp bize söz hakkı vermedikleri o günleri unutmuyoruz. Var mı aralarında acaba bir tane cesaret sahibi? Tekrar aynı devreye gelelim. Gene onlar hep beraber olsunlar. Gene biz yalnız olalım. Ve gene aynı şeyleri konuşalım. Bakalım bu sefer mani olabilecekler mi? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerini bilenler, insanları mutluluğa ulaştırmak isteyenler, Allah'ın öğrettikleri, işte Kur'an, o Kur'an'dır. 14 asır sonra Kur'an'ın sahabe tarafından yaşanan bütün özellikleri yok edilmiş. Ondan evvel kim yaşadı bunları? Hazreti İsa'nın etrafındaki havariler. Ondan evvel kim yaşadı? Hazreti Musa'nın etrafındakiler. Ondan evvel her peygamberin etrafındakiler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de her kavimdeki kavim resullerinin etrafındakiler. Bizim Şabanların hiçbirinden haberi yok. Ne diyorlar? Her kavimde resul mü var? Sen diyorlar, bunları nereden uyduruyorsun? Biz de diyoruz ki naçizane Kur'an-ı Kerim'den uyduruyoruz diyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle söylüyor. Biz bütün kavimlere resul göndeririz. Her kavme resul göndeririz. Üstelik de ard arda göndeririz. Aralarında fetret devirleri yoktur diyor Allah Teala. Ama diyor hangi kavme resul gönderdiysek o kavimdekileri, o resulü kavimlerindekiler yalanladılar. Hangi sebeple? İşte bu üçkağıtçılar sebebiyle. Her yerde bu olay olmuş. İnsanlık tarihi boyunca. Hep Allah'ın Resulleri devre dışı bırakılmış. Hep Allah'ın Resullerine hakaret edilmiş. Hatta taşlanmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdi. Bir nebiydi. Ve taşlanmış. Üzerine insan pisliği bile atılmış. Çekmediği sıkıntı kalmamış. Hep bu gibi insanlar yüzünden. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safhadan teşekkül eder ve bundan bizim din öğreticilerimizin hiçbirinin haberi yok. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunu söylediğiniz zaman aval aval size bakıyorlar. Yani sen şimdi Kur'an'dan mı konuşuyorsun diyorlar. Ama ne zaman ki hepsine Kur'an'daki maddeleri birer birer sıraladık ayetleri, o zaman sustular. Şimdi arpacı kumrusu gibi düşünüyorlar. Bize cevap vermeye cesaretleri yok. Üstelik de ikiye ayrılmış durumdalar. Bir kısmı okuduklarımızı görüp de her şeyin yer yerine oturduğunu görünce ilimlerinin eksikliğini, o ilimlerine rağmen dalalette olduklarını kabul etmek mecburiyetinde görüyorlar kendilerini. Dalaletten kurtulmak için çok bir şey yapmaları da gerekmiyor. Sadece bir dileğin sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Onlara sesleniyorum. Biz mutlu insanların başındaki kişiyiz. Ve diyorum ki, neden? Öyleyse neden gizliyorsunuz? Neden etrafınızdaki insanlarla bu konuyu konuşmuyorsunuz? Eğer bize söyleyebilecek bir sözünüz varsa biz hazırız. Biz kendimizden bahsetmiyoruz.
Kur'an'dan bahsediyoruz. O unuttuğunuz Kur'an'dan bahsediyoruz. Öyleyse mutluluk denilen şeyin temeli Kur'an'dır. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için, bir defa daha tekrar ediyorum, bir saadet davetiyesidir. İki, bir saadet reçetesidir, rehberidir. Üç, aynı zamanda bir saadet garantisidir. İncil de öyledir, Tevrat da öyledir. Bütün Allah'ın nebilerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar, şeriat kitapları hepsi öyledir. Ne zaman bir nebi görürseniz, Kur'an-ı Kerim'de bir nebi adı geçmişse, nebi kelimesi, o bir peygamberdir. Bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Ama bizim saflar derler ki, nebi olunmadan Resul olunmaz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok yanlışları var ki, hangisinden bahsetmek lazım bilmiyorum. Nebi olunmadan Resul olunmaz diyorlar. Allah Teala ne kadar kavim gelmiş geçmişse, o kavimlerin her birinde Resul bahsettiğini söylüyor. Ve her devirde bir tane peygamber var. Nebi bir tane. Eğer nebi olunmadan Resul olunmazsa, bütün o kavimlerdeki Resuller hepsi mi peygamber bu insanların? Ve bunları ispat ettiğimiz zaman küplere biniyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, biz kendimize ait bir şey söylemiyoruz ki, bize niye kızıyorlar? Söz konusu olan şey Kur'an. Bir adam, bir din profesörü her şeyden evvel Kur'an'ı bilmek mecburiyetinde değil mi? Öyleyse bu cehalet karşısında siz olsanız ne yapardınız? Allah Teala size bir görev vermişse, Allah'ın öğrettiği Kur'an'ı insanlara öğretmekle vazifeliyseniz, gerçek Kur'an'ı öğretmekle vazifeliyseniz ve o insanlar bilmiyorsa, o zaman bizim vazifemizi yapmamız neden bu insanları bu kadar rahatsız ediyor? Arkasında sadece bir tek şey var sevgili kardeşlerim. Eğer Kur'an hakikatlerini kabul ederlerse ve sizlere de gerçekten böyledir derlerse, sizlerin yani halkımızın onları azarlayacağını zannediyorlar. Madem ki böyleydi, sen bize bunları neden şimdiye kadar söylemedin? Korktukları tek şey bu. Böyle saçmalık olur mu sevgili kardeşlerim? Evvela kanun, herkes sadece öğrendiğini öğretebilir. Bu kardeşlerimiz eksik bir eğitimle eğitildiler. Ve öğrendiklerini öğretmekle vazifeliler. Bilmedikleri şeyleri elbette öğretemezler. O zaman neden korkuyorsunuz? Kim size söylerse, bu hakikatler madem ki Kur'an-ı Kerim'de vardı, neden bize öğretmediniz derse, söyleyeceğiniz söz hazır değil mi? Biz de sizi müdafaa etmeyecek miyiz buradan? Öğrenmediğiniz bir şeyi nasıl öğreteceksiniz insana? Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemezdik. Ama eğer Allah Teala bunları bize öğrettiyse, biz size bunları öğretmekle vazifeliyiz. Kimler itiraz ediyorsa onları görmek istiyorum. Her şehirde konferans vereceğim. Kim bize bilmediğimiz bir şey öğretebilirse ona bir mükafat vermeyi düşünüyorum. Söz konusu olan şey Kur'an'ın gizli kalmış, tatbikattan birer birer çıkarılmış olan o temel hükümleri. Tekrar ediyorum, tam 7 tane safha. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu adamlar onları bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, bunu bilmedikleri zaman zaten bitti film. Neden bitti biliyor musunuz?
Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi küfürdedir. O kişi dalalettedir. O kişi hüsrandadır. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Profesörlük diploması kimseye Allah'ın ayetlerinden gafil olmak konusunda, o gafletten kurtulmak konusunda bir garanti vermiyor. Gafletten kurtulmak bir talebe bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı inkar ediyorlar. İnsan ruhunun diyorlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Bu kadar çok safsatayı, bu kadar çok yanlışı bir arada kullanan bu insanlar, o öğrettikleri üniversitelerde doktora talebelerine, master talebelerine, üniversite seviyesinde öğretim görenlere hep bu yanlışları öğretiyorlar. Öyleyse artık kendimize gelmenin zamanı gelmiştir. Boşuna geçirecek vaktimiz yok. İnsanlara doğruyu hepimiz birden öğretmekle mükellefiz. Öyleyse evvela bu sevgili anlaşanlı profesörlerimiz Allah'ın Kur'an'ını öğrenmek mecburiyetindeler. Kur'an meali yazanlar da bu söylediğimiz konuya dahildir. Açın bakalım bilgisayarınızı. Orada göreceksiniz. Hidayet ayetlerinin hidayetin dışında 23 tane Kur'an mealinde nerelere çekildiğini göreceksiniz. Hidayetin yok edilmesi için bu adamlar ellerinden geleni yapıyorlar. Yapmışlar. 23 tane Kur'an-ı Kerim piyasada satılıyor. Ve bu satılan meallerin hidayete mütalik ayetlerini açıkladık sizlere ibret için. Aklı başında olan herkes, birazcık Arapça bilen ya da Arapça bildiğine güvendiğiniz herkes, onları teker teker inceleyin. Bakalım Allah'ın bize öğrettiği mealler mi doğru, yoksa onların verdiği mealler mi? Sevgili kardeşlerim, basit bir misal vereyim size. Allah Teala Rad suresinin 21. ayete girmesine diyor ki: "Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale." Şimdi kelime kelime veriyorum. "Vellezine" ve onlar, "yasulune" ulaştırırlar, vasıl ederler. "Ma" şeyi, "emerallahu" Allah'ın emrettiğini, Allah'ın emrettiği şeyi, "bihi" ona, Allah'a, "en yusale" ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Ayet-i kerimenin gerçek meali böyle. Ve adamlara bakın. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Sevgili kardeşlerim, böyle saçmalık olur mu? Kur'an-ı Kerim hükümlerini böylesine sorumsuzca insanlar değiştirebilirler mi? Bu insanlar değiştiriyorlar. Hayır, artık susmayacağız. Bundan sonra biz konuşacağız. Bu zırvaların hepsini bitireceğiz. Allah'ın doğrularını onların yerine ikame edeceğiz. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. Ne akrabalık bağı geçiyor, ne akraba kelimesi geçiyor, ne Allah'ın yapılmasını emrettiği şeyler geçiyor. Hiçbirisi yok. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Açın. Bilgisayarınızı açın. Orada o ihtarlarla beraber iki tane kitap verdik biz size. O iki kitabın bir tanesi hidayet kavramı üzerineydi. Kur'an'da geçen bütün hidayetle alakalı kelimeleri, ayetleri oraya sıraladık. 100'den fazla ayet çıktı ortaya. Ve her birinde 23 tane Kur'an-ı Kerim'in mealini aldık. Ne zırvaları ortaya koyduklarını gösterdik orada. Öyleyse artık yeter. İnsanların okullarda, üniversitelerde Allah'ın söylediklerinin dışındaki şeylerle aldatılmasına hayır, müsaade etmiyoruz. Kim çıkacaksa karşımıza, hadi bakalım boy göstersinler.
Orada hangi Kur'an-ı Kerim meali veren bir itirazı varsa ya yazıyla ya bilgisayar telefonla ulaşarak ya da herhangi bir konferansımıza gelerek bize lütfen haddimizi bildirsinler. Bugüne kadar yaptığınız şeyler artık yeter. Bu milletin, bu halkın, İslam'ı öğretmek isteyen insanların sizin tarafınızdan aldatılmasına artık müsaade etmiyoruz. Gene aynı kişiler bir araya gelip de bizimle acaba tekrar konuşabilirler mi? Bir Yaşar Nuri Öztürk, bir Hatemi, bir tanesi rahmetli oldu, bir Atay. Hadi bakalım, sizin de Kur'an-ı Kerim'lerini koyduk oraya. O Kur'an-ı Kerim'de ne herzeler ortaya koyduğunuzu bir çıkarın bakalım ortaya. Ne zaman bizimle karşılaşacaksınız? Nerede? Evvela oraya cevaplarınızı göndermenizi istiyoruz. Onların hangi şartlarda, niçin öyle yazıldığını bize anlatmak mecburiyetindesiniz. Artık insanları kandıramayacaksınız. Hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Bizden evvelkiler böyle yazmışlar, biz de öyle yaptık. İzmir'de bir müftüyle tartışıyoruz. Demin söylediğimiz ayet. Sen bana dedim burada bir tane kelime gösterebilir misin? Senin o okuduğun meallerde burada var olan bir kelimeyi böyle yapmanızda sebep ne? Bu halkı aldatmış olmuyor musunuz? O kardeşimiz şimdi kendini hatırlayacaktır. Bana samimiyetle şunu söyledi. Bu dedi bizim yaptığımız bir hata değil. Evvelden beri bu ifadeler böyle gelmiş. Biz onların ortaya koyduğu ifadeleri değiştirmekten korkarız. Sevgili kardeşlerim, böyle saçmalık olur mu? Allah Teala'nın söylediğine bakın, adamların yazdığına bakın. Bu sadece bir tanesi. Allah Teala diyor ki: "İnnel hüda hüdallah." Ali İmran 73. "İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır." Açın bakalım, bakın bakalım Kur'an-ı Kerim'e ne söylemiş bu adamlar. Hidayet doğru yoldur diyor. Ne yol kelimesi var, ne doğru kelimesi var. Sadece ulaşmak var. Bakara suresi 120. ayet-i kerime. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak. Hüve işte o, el hüda hidayettir. Aynı şeyi burada da yapmışlar. Muhakkak ki hidayet doğru yoldur. Sevgili kardeşlerim, bu doğru yolun muhtevası insanların sadece uyduruğu. Evvela sen Allah-u Teala'nın söylediğini ver kelime kelime, ondan sonra tefsirini yap. Nasıl ifade edeceksen et, tamam. Bir itirazımız yok. Tartışırız. Ama eğer siz insanlara Allah-u Teala'nın ayetlerini orada hiç olmayan kelimelerle yutturmaya çalışırsanız biz buna susmayız. Bundan sonra da hiç susmayacağız. Hiçbiriniz bugüne kadar size gönderdiğimiz ihtarlara cevap veremediniz. O ukalalarınızın arkasından saklanmayın. Biz seninle bu konuları tartışmaya inmeyiz. O kadar alçalmayız diyor adam bize. Yok ya. Peki ya Diyanet İşleri Yüksek Kurulu, o Allah-u Teala'nın bize indirdiği o kitaptan 23 tane yanlış yakaladığını zannederek herkese ilan etti. Bu adam bir delidir. Bütün söyledikleri Kur'an-ı Kerim'in hiçbir noktasına, İslam'ın hiçbir kaidesine uymamaktadır. Sonra ne oldu? Sonra ona bir cevap yazdık biz. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'na, Din İşleri Yüksek Kurulu'na. Ve her şey durdu orada. Çünkü o kitapta geçen her şeyin Kur'an-ı Kerim'in
bir başka kısmını, bir başka kısmını, bir başka kısmını, ama hepsinin de ayetlere tam olarak intibak ettiğini onlara ispat ettik. Eğer bizim bu zibidiler de bize o hakkı verselerdi, biz onlara en güzel şekilde ispat edecektik orada da. Şimdi bizimle efendim, biz profesörüz. Biz sizin gibilerle bugün meseleleri tartışmayız. Çünkü korkuyorlar. Çünkü bu hakikatleri söylemeye kalktığımız her noktada hep susturulduk. Artık susmayacağız. Allah'ın bütün hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini, sizin insanları yutturduğunuz masalların hepsini birer birer söyleyeceğiz. Tartışmaya cesaret ettiğiniz zaman bizi bulun. Sevgili kardeşlerim, hepinize hitap ediyorum. Hepinizin üzerine farzdır. O bilgisayardaki o değiştirilen ayetleri, yüzden fazla ayetin nasıl değiştirildiğini ibret için hepiniz görmelisiniz. Allah ne söylüyor? Onlar onu neye çevirmişler? Neymiş? Eskiler öyle söylemişmiş. Bunlar da onu değiştirmeye cesaret edemezlermiş. Allah'ın hiç kullanmadığı kelimeleri kullanarak orada açıklamalar yapıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki eskiler böyle yaptığı için. Neden eskilere, Kur'an-ı Kerim'e değil de neden eskilere değer veriyorsunuz? Asırlar boyunca iblis kitapları adım adım değiştirmeyi başarmışsa, bugün siz onları düzeltmek mecburiyetinde değil misiniz? Öyleyse sözlerime dikkat edin. Din öğreticileri, sizlere sesleniyorum. Artık yaptığınız yanlışlara yeter diyoruz. Bu insanlara doğru olmayan şeyleri öğretmeye devam etmemenizi istiyoruz. Eğer bir itirazınız varsa size gönderdiğimiz ihtarlara bize cevap verin. Herkesin karşısında konularımızı konuşalım. Hanginiz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz? Böyle bir olayın, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir varlığın Kur'an-ı Kerim'de var olduğundan bile haberdar değildiniz bugüne kadar. Biz size öğretiyoruz bunları. Öyle değil mi? Hanginiz buna karşı hayır diyebilirsiniz? Eğer hayır diyebiliyorsanız, nasıl oluyor da bize cesaret edip de cevap veremediniz? Çünkü söylediklerimiz ayetlerde var. Ve ayetlerin öyle olduğunu gördüğünüz zaman, bunu bilmediğinizi kendi kendinize itiraf etmek mecburiyetinde kaldınız. O kadar mı? İslam'ın 7 safhasını da ortadan kaldırmışsınız. Kur'an-ı Kerim kaldırmamış. Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Allah'a ulaşmayı dinlemek var. İrşat makamına ulaşıp tabi olmak var. Farz. Farz değil diyorsunuz. Farz. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide ulaşıp tabi olmak da farz. Bu konuya da gireyim. Kısaca, sadece ayetlerle. Ne diyoruz Allah Teala'ya Fatiha suresinde? Hatırlamayan olabilir mi? İyyâke nestaîn diyoruz. Yalnız senden istihane isteriz diyoruz. Yani mürşidimizin kim olduğunu sadece senden öğrenebiliriz diyoruz. Yalnız senden istihane isteriz diyoruz. Ne demek bu istihane? Neticesine bakalım. O istihane neticesinde sırat-ı müstakime ulaşıyormuşuz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. O istihanenle bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz. Arkasında diyor ki sırat-ı müstakim başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. İstihane kişiyi sırat-ı müstakime ulaştıracak ve başının üzerine nimetin gelmesine sebebiyet verecek. Öyleyse bakalım ne diyor Allah Teala? Alallahu kastü sebili diyor. Sebillerin tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Peki irşat makamını istememiz, Allah'tan istememiz farz kılınıyor mu üzerimize? Elbette farz kılınıyor. Maide suresi 35. ayet-i kerime.
Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhi vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi amin olmuş zaten. Ama tekrar takva sahibi ol diyor Allah Teala. Nasıl? Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi isteyerek diyor, Allah'tan isteyerek. Burada Allah Teala Allah'tan kelimesini yazmamış ama diyor ki o sebillerin, mürşitlerin tayini ve tespiti Allah'a aittir diyor. Ve bu da, bu isteğin de sadece Allah'tan istenebileceği, istihanenin, irşat makamının kim olduğunun sadece Allah'tan istenebileceği ifade ediliyor. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde de hangi şartlar altında isteneceği ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabrı ve salatı inneha lekibiretun illa alel haşiin. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, İstihaneyi Allah'tan isteyin diyor. Sabırla ve hacet namazıyla istendiğine göre ve Fatiha suresinde istihaneyi yalnız senden isteriz ifadesini Allah Teala bize günde en az 40 defa söylettiğine göre hedef açık ve kesin bir şekilde belli. Ve devam ediyoruz. Allah Teala diyor ki bu istihaneyi sabırla ve hacet namazında isteyin, tamam da bu zor bir iştir, büyük bir iştir diyor. Kebiretün bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri için büyük değildir buyuruyor. Sonra da huşu sahiplerinin standardını veriyor. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına muhakkak surette inanırlar. Ve Allah'a rücu edeceklerine de, yani ölümden sonra da ruhlarının Allah'a tekrar götürüleceğine de, tekrar ulaştırılacağına da kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse onlar eğer hacet namazlarını kılarsa onlara gösteririm diyor Allah Teala. Zibidilere göstermem diyor. Sevgili kardeşlerim, şaka etmiyoruz. Çok ciddi bir konunun içindeyiz. Ve bunlar Allah-u Teala'nın irşat makamının farz olduğuna dair ayetleridir. Öyleyse günde 40 defa yalnız Allah'tan istihane istenebileceğini, hala günde 40 defa 5 vakit namaz kılıyorlarsa, sünnetleri kılıyorlarsa, günde 40 defa Fatiha suresini okumak mecburiyetinde olanlar, bu Fatiha'yı niçin okuduklarının farkında bile değiller. Sırat-ı müstakim üzerinde bulunmak, ancak tabiyetten sonraki bir fetire, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir, ama bu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim değildir. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar olan kesimi kaplar. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar irşat makamını ulaştırma faaliyeti içindedir Allah. Ancak hacet namazını kılan kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o huşu sahibi olur. Ve o Allah'tan mürşidini sorar. Öyleyse ikinci fasıl irşat makamı ulaşmak farzdır, tabiyet farzdır. Bu efendiler şanlarına, şöhretlerine zarar gelecek diye Allah'ın ayetlerini gizlemeye çalışıyorlar. Gizleyemezsiniz.
Mızrak çuvala sığmaz. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Her söylediğinizin eksik olduğuna, yanlış olduğuna ulaşıyoruz. Çünkü Allah Teala ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, Allah'a ulaşmayı dileyerek tam 12 defa üzerimize farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bununla bitmiyor. Fizik vücudumuzu teslim etmemiz de farz kılınmış üzerimize. Nefsimizi Allah'a teslim etmemiz de farz kılınmış üzerimize. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 21. basamakta gerçekleşir. Teslimi 22. basamakta. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. 27. basamakta nefsimizi. 28. basamağın 5. kademesinde de son teslim olan irademizi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. Ve bizim din öğreticilerimizin bunların hiçbirinden haberi yok. Neden yok? Okudukları kitap, öğrettikleri kitaplarda bunlar yazmadığı içinmiş. Böyle saçmalık olur mu? Bütün bu hakikatler Kur'an-ı Kerim'de dursun, bütün sahabe bunları yaşasın ve bunları yaşadıklarını Kur'an-ı Kerim göstersin her bir safayı ve ondan sonra da bize desinler ki bizim okuttuğumuz kitaplarda ve bizim okuduğumuz kitaplarda bunlar yok. Peki ya sizin öğrettiğiniz ilim o zaman kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyorsa hangi din iliminden bahsediyorsunuz o zaman? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bırakınız bu 7 tane safayı. Daha konunun başında her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin diyor gideceği yer cehennemdir diyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Mürşide ulaşmak şart değil. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek şart. Mürşide ulaşmak şu sebeple şart değil. Yani cennete girmek için mutlaka mürşide ulaşmak gerekmiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren zaten cennetin sahibi oldunuz. Ama bu hakikat onlar tarafından bilinmiyor, öğretilmiyor da. İnsanlar hepsi cehenneme gideceklerini zannediyorlar. Bakınız ne diyor Allah Teala? İnnel lezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tme'nü biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Diyor ki Allah Teala onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Bize milaki olmayı, bu demek ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte adam titre almış. Ben profesörüm diyor. Ne yazar yani? Sen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Dilemiyorsan Allah Teala diyor ki sen benim ayetlerimden gafilsin diyor. O zaman ne yazar ki profesörlüğün senin? Sen kendini kurtaramadıktan sonra o din öğrettiğin insanları nasıl kurtaracaksın? Bu nasıl vazife? Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bitmiyor ayet. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır da bitmiyor. Onların gidecekleri yer diyor Allah-u Teala, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Bir tek sebebe dayalı, tek bir sebep. Allah'a ulaşmayı dilememişler bu adamlar. Allah'a mülaki olmayı dilememişler. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilememişler. Sakın bize şaklamanlık yapmaya kalkmayın. Allah'a mülaki olmak demek, insan ruhunun Allah'a ulaşması demektir, demek değildir gibi konulara sakın girmeyin. Artık bunları kimse yutmaz. Bu insanlar senelerdir öğrendiler hakikatleri. Ve kimseyi kandıramazsınız. Orada ait olduğunuz yerde ilminize
mutlaka Kur'an ilmini katmak mecburiyetindesiniz. Kur'an bütün insanları 7 tane safhaya ulaştırmak ister. İradenin teslimine kadar bütün safhaları Kur'an-ı Kerim'de sahabenin yaşadığı kesin. Açın bizim bilgisayarı, Vuslat ayetlerine bir bakın. Sadece Velhasıl suresini öğrenseniz 5 kasette tamamlanıyor, 5 saat. O zaman bütün Kur'an-ı Kerim'i gerçekten bu Velhasıl suresinin ihata ettiğini görecektiniz. Ya da göreceksiniz, görebilirsiniz. Bütün hazineler açık. 3000'den fazla kaset. Orada sizi bekliyor. Siz dinlerini bilmeyen insanları. Öyleyse öğrenmekle ve öğretmekle vazifelisiniz. Size o vazifenizi hatırlatmakla biz vazifeliyiz. Öyleyse sözlerimizi dikkate alın. Kurtuluşunuz ve kurtuluşlarından sorumlu olan olduğunuz insanları kurtarabilmeniz buna bağımlı. İlk tavsiyemiz Vel Asr suresini Kur'an'dan okumakla kalmayın. 5 saat süren bir açıklaması var. Vel Asr suresinin, anlıyor musunuz beni? Sadece Vel Asr suresinin 5 saat süren bir açıklaması var. Sadece bunun bir saati sadece Allah'a ulaşmayı dilemeye hasredildi. Evet, hanginiz şimdi çıkıp bana diyebilirsiniz ki ben zaten bunları biliyordum? Var mı bu cesaretli olan birisi aranızda? Eğer varsa ona bir sualimiz var. Size de ihtar gönderdik. Neden cevap veremediniz? Çünkü hepsi Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sabit. Kendimizden bir ilavemiz yok. Sadece Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz size. Sizin bilmediğiniz Kur'an-ı Kerim'i ya da Kur'an-ı Kerim'in bilmediğiniz insanları kurtuluşa, cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan temellerini öğrettiğimiz için. Ne kendinizi kurtarabilirsiniz ne de o din öğrettiğiniz insanları. Dinin insanları cennet ve dünya saadetine götürecek olan hükümlerini öğrenmek ve öğretmek mecburiyetindesiniz. Bununla vazifelisiniz. Hiç kimse de sizi muahize edemez. Neden? Madem bunlar varmış Kur'an-ı Kerim'de de bize öğretmedin, hiç kimse diyemez size. Çünkü siz bunları öğrenmediniz. Çünkü Allah-u Teala bunları bize öğretmeseydi biz de öğrenmemiş olacaktık. Dikkat edin, buradaki zamanımız bunları anlatmaya yetmeyebilir. Ama artık onlar biliyorlar. Öğrenmesileri lazım gelenler biliyorlar ki orada bu bilgisayarın www.mir.com noktasında bu hazine mevcut. 3000'den fazla kaset yatıyor orada. Bütün Allah'ın hakikatlerini sizlere öğretmek üzere. Öyleyse lafla, palavrayla peynir gemisi yürümez. Evvela şu Vel Asr suresini bir öğrenin bakalım. Ondan sonra da uzun uzun konuşuruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu sözler sizlerin mutluluğunuz için söyleniyor. Sizin yaşadığınız güzellikleri bu adamların hiçbirisi yaşayamaz. Güzellikleri yaşamak Allah'ın ilmini almak ve tatbik etmekle olur. Onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk onların da hakkı. Onlara bunları söylemek için, öğretmek için neler yapmadık ki sevgili kardeşlerim? Bütün üniversitelere davetiye çıkardık. 3 gün süreli bir seminer. Pamukkale'de. Masrafları bizden. Gelin dedik, konularımızı ortaya koyalım ve tartışalım. Hiçbir üniversiteden cevap alamadık sevgili kardeşlerim.
üniversitenizde konferans vermek istiyoruz dedik. Bir İzmir Üniversitesi evet dedi. Konferansı verdik. Hiçbir anlaşmazlık olmadı aramızda. Bir Erzurum Üniversitesi evet dedi. Orada da konferansı verdik. İtirazlar oldu. İtiraz eden kardeşlerimizle sabaha kadar oturduk. Ve sabaha kadar olan konuşmamızda onların da hepsi ikna olmuşlardı söylediklerimize. Diyanet İşleri Başkanı'na 3 saatlik bir konuşma yapıyoruz. Sayın Yazıcıoğlu'na, o zamanlar hamdolsun ki Diyanet İşleri Başkanı öyle bir insandı. Neticede karar alıyoruz. 3 aylık ve 1'er aylık seminerler vereceğiz. Ve aynı hain eller bütün o seminerleri engellediler. Seminerlerin hiçbirine müsaade edilmedi. Sevgili kardeşlerim, dikkat ediyor musunuz? Hain eller Kur'an hakikatlerinin, Allah'ın hakikatlerinin sizlere ulaştırılmasını engelliyorlar. Biz bunca gayretle neticeler alıyoruz. Ulaştığımız zaman onları ikna ediyoruz. Çünkü biz bunun sahibi değiliz. Bunun sahibi Allah. Ve Kur'an-ı Kerim'e bunların hepsini koymuş Allah-u Teala ve onlar bilmiyorlar. Sevgili profesör kardeşlerim, hepinize sesleniyorum. Bilmiyorsunuz. Ve öğrenmek konusunda bir gayret sarf edecek yerde, Allah'ın üzerinizdeki sorumluluğunu gerçekleştirmek üzere harekete geçeceğiniz yerde hepiniz bizi engellemeye çalışıyorsunuz. Yanlış değil mi? Hadi siz kurtulamayacaksınız. Ya o kadar milyonlarca insan sizin yüzünüzden cehenneme gidecek, ayıp değil mi? Günah değil mi? Sevgili kardeşlerim, içimiz acıyor. Milyonlarca insanın bu insanlar sebebiyle, din öğreticileri sebebiyle cehenneme gitmesi gerçekten çok hazin bir durum sevgili kardeşlerim, anlatamıyorum. Neden bizi dinlemek, bize konferans vermek imkanı verenler bütün söylediklerimizden tatmin oluyorlar da bu insanlar neden karşımızdalar? Bu ne gurur, bu ne kibir? Hiçbiriniz ait olduğunuz yerde değilsiniz. İtiraz edenlerin hepsine sesleniyorum. Öyleyse ne yapacağınıza karar verin. Bu kadar insan, 60 milyondan fazla insan sizin yüzünüzden cehenneme doğru gidiyor. Bunun sorumluluğu sizin omuzlarınızda. Bunun vebali sizlerin omuzlarınızda. Öğretim kadrosu sizlersiniz. Ve bu millete yazık ediyorsunuz. Allah Teala'nın dinin esaslarını öğretmek üzere bu ülkeye verdiği şerefi elinizin tersiyle itiyorsunuz. Buna hakkınız yok. Hanginiz bu sözlerime itiraz edebileceksiniz? Çıkın karşımıza da konuşalım, kozumuzu paylaşalım. Biz bunu yaptık. O üniversitelerdeki kardeşlerimizi ikna ettik. Hepsi Kur'an-ı Kerim'i açtıkları zaman onları bilmediklerini itiraf ettiler. Bu zor bir şey değil ki. Sizi küçültmez. Allah'ın katında yükseltir. İnsanların katında da yükseltir. Bütün öğretim kadrosuna hitap ediyoruz. Sorumluluklarınızın bilincine varmak mecburiyetindesiniz. Kimseyi uyutamazsınız artık. Bu televizyonumuzu kapatmak için yaptığınız gayretler de artık bundan sonra zor netice verir. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Hakikatler ortadadır. 3000'den fazla kaset orada her okuyanı bilgisayarın hafızasında tatmin eder. Sizi de doğruyu öğrenmek istediğiniz zaman bize gelin. Açık ve keşin bir teşhisten bahsediyorum size. Siz Kur'an-ı Kerim'in kurtuluşa ulaştıran 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe tarafından yaşanan hükümlerini bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz.
o sözlerimiz sizin sorumluluğunuzu sizlere mutlaka öğretmek üzere söylenmiştir. Sizin vebaliniz bizim vebalimizdir. Biz öğrendiklerimizi sizlere öğretemezsek biz sorumluyuz. Ama hanginiz hayır ben bunları biliyordum diyorsa o çıksın karşımıza. Unutmayın, omuzlarınızda ağır bir vebal var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizler, Allah'ın yolunda olanlar, sizler öğrettiklerimizin her damlasını öğrendiniz. Ve onlara çok şeyler öğretebilecek durumdasınız. Ve bu sebeple her şehirde konferans vereceğiz. Her şehirde kimin itirazı varsa bize ulaşsın da orada cevabını alsın diye. Ama 7 saatlik bir sürenin bu cevaplara yetmediğini gördük. Ve bölümleri ayırarak sizlere sunmak kararını aldık. Ama hepsini sunuyoruz. Kimlerin neler sorduğu, ne cevap aldığı orada. İbretle takip edin. İbretle dinleyin. İbretle değerlendirin. Biz Allah için yaşıyoruz, Allah için öleceğiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, Er-Rahmanirrahim, maliki yevmiddin, iyyâken abudu ve iyyâken estaîn, ihtinas sırâtel-müstakîm, sırâtel-lezîne en'amte aleyhim, gayril magdûbi aleyhim ve lehnâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar neden mutsuzdur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Öyleyse mutsuz insanların mutsuzluğunun arkasında ne var? Sadece bir tek şey var. Allah'ı tanımamaları. Allah'ın kendilerini yarattığından belki de haberdar bile olmamaları. Şu dünya hayatlarında Allah'ı hiç devreye almamaları. Oysa sevgili kardeşlerim, İnsanlar kendilerini nerede zannederlerse zannetsinler, aslında hepimiz sadece bir yaratıkız. Birazcık ilim öğrenen, öğrendiği ilimle Allah'ın karşısına çıkıyor. Yani Allah'a karşı çıkıyor. Allah Teala buyuruyor, biz Adem'i diyor, hamîn ve mesnûn olan salsalinden yarattık diyor. Organik bir dönüşüme uğrayabilecek özellikteki bir toprak. Bizim ilim adamları da işte başlarında darbe mi var? Diyorlar ki hayır, insan maymunların sonucudur. İnsan maymundan türemiştir. Kur'an-ı Kerim bir grup maymunun insandan oluştuğunu söylüyor. Dikkat edin sözlerime. İnsanın maymundan oluştuğunu değil. Bir grup maymunun insandan maymuna çevrildiğini söylüyor. Onların üzerine diyor, Tur Dağı'nı indirdik diyor. Tur Dağı'nı kaldırdık diyor. Bir ayet-i kerimesinde. Bir başka ayet kelimesinde de onlara zilil maymunlar olun dedik ve onları maymun haline getirdik diyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala balçıktan yarattı, çamurdan yarattı, topraktan yarattı Adem Aleyhisselam'ın açık açık nasıl yaratıldığını anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama insandan başka yarattığı her şeyin de sudan oluştuğunu söylüyor. Hayatın sudan başladığını söylüyor. Gerçekten tek hücreler suda oluşmuşlar. Sonra hücre sayısı artmış. Denizde yaşayan türlü canlılar oluşmuş. Sonra bu denizdeki hayat karaya ulaşmış. Karada türlü hayvan türleri oluşmuş. Bunların arasında en çok insana benzeyen maymun. Öyleyse bizim sevgili alimlerimiz türlü yalanlarla insanın maymundan türediğini ispat etmeye çalışırlar. Bu nereden kaynaklanıyor dersiniz sevgili kardeşlerim?
ilim gururu mu? Bu bir kendini bilmezliktir. Allah'a karşı saygısızlıktır. Yani bu kadar delil dururken bir defa insanın kromozom sayısıyla maymunların kromozom sayısı aynı değil. Çift kromozomlu insanın yanında 32 çift kromozoma kadar uzanan maymun türleri mevcut. Eğer insan maymunlardaki bu tekamülün sonunda yaratılmış olsaydı 35 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi. Ama 23 çift kromozomda. İnsanın beyninin vücuduna oranı maymunun beyninin vücuduna oranının tam 5 kat fazlası. Yani insan beyni insanın vücuduna oranla hesaplandığı zaman, maymunun da maymunun vücuduna kıyasla hesaplandığı zaman şu görülür ki insan beyni maymun beyninin 5 kat büyüğüdür. Bütün maymunlar vücutları kıllı birer hayvandır netice itibariyle. Yetmez. Ayakları hala el hüviyetindedir.

Bizler insan olarak yaratılmışız, kainatın en üstün mahlukları. Sadece bu bile bir sevinç konusu değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar ilim adına devamlı aldatılıyor. İnsan hayatı mağaralarda başlamışmış. Yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem ne taş devri diye devirler konuluyor. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman o devirde yaşayan insanlar buğdayı biliyorlardı. Ondan un yapmasını, hamur yapmasını, ekmek yapmasını biliyorlardı. Kerpiç kesiyorlardı. Ondan evler yapıyorlardı. Ve bizler gibi yaşıyorlardı. Ne Adem Aleyhisselam ne 1200 senelik hayatında vücuda gelen evlatları. Yani 25 seneyi bir nesil olarak kabul etseniz, her 100 sene 4 nesil ifade eder. 1000 senede 40 nesil, 1200 senede 48 nesille beraber yaşayan Adem Aleyhisselam, medeni bir dünyayı ifade etti. Koyun besliyorlardı, yünlerini eğiriyorlardı ve belki çuval gibi ama bizim gibi elbiseler giyiyorlardı. Elbise değil, belki çuval gibi bir şeyler. Ama koyunların yününden yapılmış olan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Yontma taş devri, cilalı taş devri, mağara devri, başlangıçtaki acaba neyi ifade eder? Bu dünyada birçok atom savaşı olmuş. Bir takım kayalardaki izler bunu kesinleştiriyor. Bundan 20 bin yıl evvelde göklerde uçan uçaklar vardı bu dünya üzerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gerçekten böyle bir mağara devri olmuş mudur? Olmuştur. Ama insanoğlunun başlangıcı mağara devri değildir. Öyleyse neden bu insanlar mağaralarda yaşıyorlardı? Çünkü iki tarafta birbirini yok etmek üzere kullandılar atom bombasını. Ve yok etmeyi başardılar. Hayatta kalabilenler atom bombasının vücuda getirdiği hasarı oluşturdu. Beyinleri de hasar görmüştü. Konuşamıyorlardı. Ve sadece yaşıyorlardı. İşte akılları normal standartlarda çalışmayan bu insanlar mağara devrini yaşadılar. O mağara devrinden kaç bin sene evveline kadar dünya üzerinde medeni bir hayat söz konusuydu. Öyleyse bunları niye söylüyoruz size? Şu ilim şuuruyla biz bir şeyler öğrendik diye Allah'a karşı çıkan zavallılara hep acımak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar kendilerine bakmıyorlar. Mutsuzluklarının arkasında Allah'a isyan edişleri var. Kendilerine bir baksalar, bu insanların her birisi aynaya baktıklarında bir tek kendilerini görürler. Bir ünitelik, bir varlık, bir birim. Ama bir insan yaklaşık 70 trilyon hücreden oluşur. Bu 70 trilyon hücrenin her biri 23 çift kromozom taşır. Bu 23 çift kromozomun her biri 20 bin parçacık taşır. 20 binden fazla parçacıktan oluşur. Yani aynaya bakarak bir tek insan gören, kendisini tek bir varlık olarak düşünen o insan bilmez ki kendisi bir kainattır.

katrilyonlarca parçayla temsil edilir. Katrilyon 15 sıfırlı bir nesne. Sevgili kardeşlerim, genetik kodlar bile bu insanların aklını başına getiremedi. Orada da Allah'a karşı bir isyan bayrağını gene görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, her yeni öğrendiğimiz şey bize %5 öğrenebilmeyi sağlıyor sadece. Geriye kalan %95'i bilinmeyenlerin ufkunda bir karanlık tablo olarak devam ediyor. Genetik kodları çıkarmak da yeni bir isyan hüviyetine götürüyordu insanları. Şifrelerin aydınlanması Allah'ın müsaade ettiği yere kadar geçerlidir. Çalışmalar onu gösterdi ki insanın bir takım hücreleri, kemik iliği hücreleri, ve kök hücreler hangi uzva monte ederseniz onun aynını vücuda getirebilecek özellikte. Bir kişinin böbreği rahatsız, eğer kemik iliğindeki bu hücreleri, kemik iliği hücrelerini ve kök hücreleri veya kök hücreleri oraya hasta uzva aşılarsanız orada o uzvun aynını yapabilecek olan bir muhteva taşıdığını görüyorsunuz. O yaratan böyle yaratır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz insanlar eksi sonsuzdan sıfıra en yakın noktaya kadar ulaşan negatif dalga boylarının hiçbirini algılayabilecek olan bir gücün sahibi değiliz. Onları cinler algılıyor. Biz sıfırla artı sonsuz arasındaki o sonsuz uzunluktaki dalga boylarının sadece 6 milimle 11 milim arasındaki 5 milimlik bir kesimini algılayabiliyoruz. Renk olarak, ses olarak, ışık olarak, algılama vasıtalarımızla. Sonsuzda 5 milim. 1 santimetrenin yarısı kadar. Düşünebiliyor musunuz? Yaratıcıyla onun naçiz bir yaratığı olan insanın ne hüviyette olduklarını, bu tevazuya sahip olmanızı diliyorum. İnsan olarak Allah'a saygı göstermek bu bir mecburiyettir, zarurettir ve sevginin en açık, en bariz nişanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ı sevmiyoruz. Biz Allah'a hayranız. Sevginin ötesinde aşkı yaşamışız Allah'a karşı, onun da ötesinde ona hayran olmuşuz. Onu şu dünya üzerinde en yakın tanıyan kişiyiz. Ve hayranlığımız elbette boşuna değildir. Onun bize yaşattığı o muhteşem hayat fiziğin ötesi bizi ona hayran kılan en büyük sebeptir. Gökler alemi, yedi kat gökler, her kattaki özellikler, Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazı, onun imamı olmak, sevgili kardeşlerim, bunların hepsi bir muhteva taşır. Bu öyle deyince, imam kelimesini kullanınca bazı kardeşlerimizin bizim hakkımızda söylediği bir şey aklımıza geldi. Biz böyle kravatlı olduğumuz için bize bozulanlar varmış.
ve kimliğimizin böyle olmaması gerekirmiş. O kardeşlerimize sesleniyorum şimdi. Bizi öbür kimliğimizle görmek istiyorsanız, bilgisayarlarınızda bizi cami hayatımızda takip edin. Biz burada camimizde her perşembe akşamı iftardan sonra, her perşembe mutlaka oruçluyuzdur. İftardan sonra tezekkür ederiz. En az 2 saatlik bir tezekkür. Yani kardeşlerimize biz sualler sorarız. Hem bizim suallerimiz yayınlanır bilgisayarda, hem de kardeşlerimizin verdiği cevaplar. Orada bizi bu kıyafetle göremezsiniz. Orada başımızda sarığımız, sırtımızda cübbemizle o görevi yaparız. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz kendi camimizde Ankara'da namaz kılarken öyle kıldık ki her zaman öyle kılarız. Ve bu da bizim televizyonda, o zamanlar televizyonumuz kapanmamıştı, yayınlandı ve hemen bizi mahkemeye verdiler. Ve de arkasında da tutuklama kararı çıkardılar. Öyle televizyonda göründüğümüz için. Sevgili kardeşlerim, zihniyeti anlayabiliyor musunuz? Ne kadar korkunç bir karanlık içinde yaşıyoruz. İnsanlar adaletten bahsediyor ve başörtülü olan hanım kardeşlerimiz üniversitelerde imtihanlara alınmıyorlar. Hangi adalet? Ne olması lazım? Başını örtmesi lazım gelen kişi, eğer başını örtmek istiyorsa ona kimse mani olmamalıdır. Olamamalıdır. Kim de başını, hangi hanım da başını örtmek istemiyorsa, dilediği kıyafetle dolaşmak istiyorsa ona da kimse mani olmamalıdır. Olamamalıdır. Sistemleri tek taraflı ve adaletsiz bir şekilde kurmuşuz. Bu Allah'ın emirlerine karşı çıkmaktır. Burada hep bize şunu söylemişlerdir. İşte bir sağ iktidar oluşursa, iktidara gelirse onlar da bunu mutlaka aksini yapacaklardır. Başörtüsü giymeyen hanımlara zorla başörtüsü giydireceklerdir. İşte bir sağ iktidar iktidarda. Kimi kandırıyorsunuz? Adaletsizlik değil midir? Allah'ın kendisine verdiği emri yaşamak isteyen bir hanımı bundan engellemek? Allah'ın adaleti açık bir şekilde koymuş, konmuş Kur'an-ı Kerim'e. La ikrahe fiddini diyor Allah Teala. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseye zorla, Allah'la kendi arasındaki ilişkilerde bir zorlama getiremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle sohbet etmek Allah-u Teala'nın bir muhteşem İhsanı diye düşünüyorum. Bakınız nereden nerelere girdik. Sohbet, sizinle bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Aranızdaki mutlu olmayanlara sesleniyorum şimdi. Ey mutsuz kardeşlerim, mutsuzluğun arkasında ne var biliyor musunuz? Onu tanımamak var. Onu sevememek var. Kişinin kendisini Allah'tan fazla sevmesi var. Eğer onu bir gün tanırsanız, kendinizi mutlaka ondan daha seveceksiniz.
mutlaka onun için yaşamaya başlayacaksınız. Bu ise başka insanlar için yaşamak demektir. İnsanların mutluluğuna kendini adamak demektir. İşte Allah-u Teala'ya bizi o hedefe ulaştırdığı için kendini insanların mutluluğuna adamış biri hüviyetine ulaştırdığı için bunu bize daha ötede olanı söyleyelim, vazife olarak verdiği için, görev olarak verdiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O bizim Rabbimiz. O el ilahtır. Kainatın tek ilahıdır. El ilah kelimesi Allah kelimesidir. Allah aslı ama Arapçada E-A gibi telaffuz edilir. E ile A arası bir ifade. Allah. Söyleyemiyorum. Benim Arapçam çok kıt. Bu kıt Arapçamızda sevgili kardeşlerim, biz kimseden Arapça dersi almadık. Allah-u Teala'nın bize bu kadar çok şey öğretmesini hala bu insanlar anlayamıyorlar. Kur'an-ı Kerim tefsiri yapıyoruz. Biliyorsunuz tefsir realitede 12 ayrı tefsir çeşidinden bahsediliyor. O tefsirler bizi hiç alakadar etmiyor. Allah'ın bize verdiği ilimde tefsir, Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın lafzının ötesindeki ruhu açıklamaktır. Ve müfessiriz diye geçinenlerin muhtevasına bakın, açıkladıkları hep lafızdır. Bir lafız kendi içinde 7 safa içerir ama Kur'an'ın 7 ruhu vardır ve 7. ruh kendi arasında 7 safa daha içerir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman onu tanıyacaksınız. Ona yöneleceksiniz. Mutluluğun başlangıç noktası neresidir diye bir soru sordunuz bana diye farz ediyorum şimdi. Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemektir. Bitti. Bitti sevgili kardeşlerim. Hepsi bu kadar. Yani eğer siz şu kalbiniz var ya, hani şuradaki kalbiniz, vücudunuza kan pompalayan, tekrar geri alan kalbiniz, o kalbinizden Allah'a bir talepte bulunacaksınız. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Yani ölmeden evvel ölmek istiyorum. Ne diyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Diyordu ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin. Öylesine geniş kapsamlı bir dizaynı ifade ediyor ki, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel sizin yaptığınız her pozitif işlem, yani hayır, size derecat kazandırır. Bu kazandığınız dereceler, eğer bir derecelik bir hayır işlemişseniz, her derecat kazandıran olay bir hayırdır. Bir derecelik bir hayır kazanmışsanız, Allah-u Teala bunu sizin amel defterinize kiramen katibin melekleri vasıtasıyla 10 olarak yazıyor. Yani daima bütün insanlar her pozitif davranışlarında kazandıkları derecenin 10 katını kazanırlar. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler Osmanlı'da. Osmanlı'da kahve çok önemli bir şeydir. Biz de gerçek anlamda bir Osmanlıyız. Soykütüğümüzden artık haberiniz oldu.
Osmanlı'nın başlangıcından evvel de Evrenos oğulları vardı. Ama Osmanlı'nın başlangıcından bu tarafa Evrenos oğulları hep var oldular. Osmanlı'da hiçbir devre geçmemiştir ki, bir gün geçmemiştir ki aralarında Evrenos oğulları bulunmasın. 700 yıldan daha uzun süredir hamdolsun ki soyumuzu tanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah Teala bütün günahlarınızı örter. Soruyoruz size, cennete gitmek istiyor musunuz? İstiyoruz diyeceksiniz. Hatta birçoğunuz umamam, umamam diyeceksiniz. Beni Allah Teala nasıl cennetine alır? İşte insanların yaptığı en büyük hata. Derler ki sahabenin bile 10 tanesi cennete gidecekmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Hiç Allah Teala benim gibi birisini cennetine alır mı? Cennet onu hak edenlerin yeridir. Hak edenlerin arasında siz de varsınız ama hak etmek için bir dileğin sahibi olacaksınız. Sadece Allah-u Teala'ya kalbinizden bir talep ulaşacak. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak ve yani ölmeden evvel ölmek istiyorum diyeceksiniz. Hadi ikincisini söylemeyin, vazgeçtik. Ölmek deyince insanlar hep kötü şeyler düşünürler. Aslında hiç korkulacak bir tarafı yok laf aramızda. Siz de bir gün sevgili kardeşlerim, ölümü yaşayacaksınız. Ölmeden evvel yaşayacaksınız. İlk tayyi mekan olayında bunu yaşarsınız. Kendinize, nefsinizin gözlerinden dışarıdan bakarsınız. Uçabildiğinizi görürsünüz. Eğer bu alemdeyseniz duvarların içinden geçebildiğinizi görürsünüz. Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz bu kadar güzellikleri size yaşattığı için. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın size o kadar kolay verebileceği bir şey ki sadece bir talebinizi istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti sevgili kardeşlerim. Şuranızdan, kalbinizden bir talep. Bu kalbinizdeki talep yalnız kalbinizde kalmayacak tabii. Dilinizde de Allah-u Teala'ya söyleyeceksiniz. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ne diyor muhteva? Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Kalbin Allah'ın varlığını tasdik etmesi, kalbin Allah'a ulaşmayı dilemesi, dilin de bunu açık bir şekilde ikrar etmesi. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey nebiler!" Kimler var karşı Allah Teala ile beraber o sırada? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki: "Ey nebiler, size kitap verdik, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair sizlerden misak istiyorum. Bu ağır misaki kabul ediyor musunuz? Ve dilinizle de kabul ettiğinizi ikrar ediyor musunuz?" Bütün nebiler, oradaki beş peygamberin hepsi dedi ki:
Evet. Dilimizde de ikrar ediyoruz ki biz sana misak verdik. O Resul'e, peygamber olmayan Resul'e iman edeceğimize ve yardım edeceğimize. Allah Teala o Resul için bir şey daha söylüyor. O bütün peygamberlerden sonra gelecek olan peygamber olmayan Resul için sizlerdekini tasdik edecek diyor. Ne demek bu? Bu demek ki yalnız Kur'an-ı Kerim'in tasdiki değil. Kur'an-ı Kerim'den evvelki Hazreti İsa'ya indirilen İncil'in tasdiki. Ondan daha evvel Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ın tasdiki. Daha evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitabın tasdiki. Daha evvel Hazreti Nuh'a indirilen kitabın tasdiki. Allah Teala diyor ki biz bütün nebilere kitap veririz diyor. Şeriat kitabı veririz diyor. Oradaki hükümlerle hükmetsinler diye diyor. Bütün peygamberler hükmetmekle, adaleti yerine getirmekle vazifelidirler. Ve peygamberlere şeriat kitabı verilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise hatemün nebiyindir. Yani nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o nebilerin sonuncusudur. Ondan sonra bir daha kıyamete kadar nebi gelmeyecektir. Peygamber gelmeyecektir. Kıyamete kadar Kur'an hükümleri şeriatı temsil edecektir. Kur'an'ın, İncil'in aslından ve Tevrat'ın aslından ve Hazreti İbrahim'e indirilen kitabın aslından ve Hazreti Nuh'a indirilen kitabın aslından hiçbir farkı yok sevgili kardeşlerim. İki tane din olmamıştır. İki tane bile din olmamıştır. Sadece bir tek din vardır. O din. Hazreti Nuh'un da dini. Hazreti Adem'den başlayın. Hazreti Adem'in dini. Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indiriliyor ve Arapça indiriliyor o bir Arap olduğu için. Ve de Hanif kelimesinin tam karşılığı olan Arapçadaki deyim İslam. Allah'a teslim olma dini. Neyini teslim edeceksin sevgili kardeşim? Ruhunu. Neyini teslim edeceksin? Fizik vücudunu, şu vücudunu. Neyini teslim edeceksin? Nefsini. Bütün afetleri yok edeceksin. Neyini teslim edeceksin? En son teslim iradenin teslimidir. O zaman Allah'a iradesini teslim etmiş kulu olursunuz. Allah'tan aldığınız emirleri yapacak hale gelirsiniz ve Allah Teala size irşat yetkisi verir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bir yaşasanız, çoğunuz ne söylediğimi anlamıyor. Anlamak için yaşamak lazım. Her talebeden eğer Allah'ın emirlerine itaat ederse bizim yaşadıklarımızı mutlaka yaşayacaktır. İrade teslimi konunun son noktasıdır. Biz şimdi size en kolay reçeteyi sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim öyle bir kolaylıklar kitabıdır ki Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler. Peki bir sualim var burada. Şu dünyada 100 sene yaşarsınız.
200 sene yaşadınız düşünün, daha fazla bugünkü şartlar altında yaşayamazsınız. Ama eğer cennete girerseniz orada sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Milyarlarca yıl enerji bedeninizde hiç yaşlanmadan bütün zevkleri yaşayarak. Eğer cehenneme giderseniz gene milyarlarca yıl yaşayacaksınız ama devamlı bir işkencede olarak. 7 kat cehennemin hepsinde işkence var sevgili kardeşlerim. Ateş var, yanmak var. Bir tarafta milyarlarca yıl ihtiyarlamayan bir bedenle sonsuz bir güzellikler dizisini yaşamayı düşünün. Bir tarafta da her gün işkenceyle ölmeyi dilediğiniz bir durum düşünün. Allah-u Teala'ya her gün "Ya Rabbi benim canımı al, öldür beni, bu işkenceden kurtulayım" dediğiniz bir sonsuz devre. Milyarlarca yıl. Ve bu cehennem azabından Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki kurtulmanızı istiyor. Ne karşılığı? Sadece bir tek dilek karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ama bunu dilerken kalbiniz gerçek anlamda dileyecek bunu. Çünkü kalbinizin dilemesi söz konusu. Elbette dilinizle söyleyeceksiniz. Ama kalbinizde olan şeyi söyleyeceksiniz. Hatırlatalım kalbinizde olan şeyle, demekle neyi kastettiğimizi, kalbinizden talebin ne olduğunu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkarken herkese davette bulunuyor. Münafıklar savaşa iştirak etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönüşünde diyorlar ki biz bırakamadık çocuklarımızı, malımızı, mülkümüzü, gelemedik, bizi bağışla. Ama bundan sonraki seferde mutlaka seninle beraber olacağız. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Ne demek istediğimizi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ben ulaşmayı diledim demeniz yetmez. Dininizin bunu söylemesi yetmez. Buradan kalbinizden bir talep gidecek. Dileyenlerle dilemeyenler hemen ayrılır birbirinden. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Hem de 100 defa diledim. Belki 200 defa diledim. Her gün "Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum" diyorum. Ama sizin söylediğiniz gibi namazı sevemiyorum. Orucu sevemiyorum. Oruç tuttuğum zaman çok açlık hissediyorum. Yani sigara da içiyorum. Çok büyük bir sıkıntı veriyor bana oruç tutmak. İbadetlerimi yapamıyorum. Biz de ona diyoruz ki "Aziz kardeşim sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin namazı bir zevk olarak yerine getirecektin. Oruç tutmak sana tarifsiz bir mutluluk verecekti. Çünkü açlık hissetmeyecektin. İftar sofrasına otururken hariç. Açlığı Allah-u Teala o sevdiği kullarına açlığı İftar sofrasına oturduğu zaman hissettirir. İftarını açtığı zaman bir zevk olsun diye ona. Her şey ne kadar güzel dizayn edilmiş, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın yardımı gelmez ona. Onun mutlu olması mümkün değildir. Allah-u Teala ise biz diyor sizi bize kul olasınız diye yarattık diyor. Bakıyoruz ki Allah'ın bundan muradı sadece bizleri mutlu kılmak. Sadece mutluluğumuzu istiyor sevgili kardeşlerim. Ve anlatamıyoruz ki size. Bilmem ki nasıl anlatsam derdimi diyor bir şair. Bizim derdimiz size anlatamamak. Bizi anlayamamanız. Yoksa hepiniz sonsuz bir mutluluğu yaşıyor olacaktınız şimdi. Sevgili kardeşlerim,
bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, dilinize de söylemek. Söyleyip söylemediğinizi anlamak da çok kolay. İbadetleri sevmeye başlamamışsanız dilemediniz demektir. Ve konferanslarda bize soruyorlar. İyi de biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye Allah bizi neden cehennemine atıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimetini bu kadar açık bir şekilde inkar etmek yanlış değil mi? Allah Teala'nın isteğine bakın. Diyor ki ben sizi o kadar çok seviyorum ki sadece bir tek dileğiniz, bana ulaşmayı dilemeniz yeter. O noktadan itibaren kumandayı ben ele alacağım diyor Allah Teala. O noktadan itibaren ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime kadar çıkaracağım. Bu benim garantim diyor. Yetmez diyor size, nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını mutlaka temizleyerek dünya saadetinin de yarısını nasip kılacağım diyor. Ve bunun için sizlerden istediğim şey sadece bir dilek. Şimdi bu suali soran, böyle ifade eden kardeşlerimiz hem bu kadar kolay kendilerini sonsuz bir şekilde cennete çıkıp ulaştıracak olan bir talebi yerine getirmiyorlar, hem de diyorlar ki biz Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah Teala bizi mutlaka cennetine ulaştırsın. Neden ulaştırsın? Kanunlarını koymuş. Oradan bir uçak kalkıyor. Uçağın üzerinde yazıyor ki bu uçak cennete götürür. Bunu hayal olarak söylüyoruz tabii. Ama çarpıcı bir misal olduğu için söylüyoruz. Bu uçağı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler biner. İkinci bir uçak daha var. O uçakta da deniyor ki bu uçak cehenneme götürür. Bu uçağa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bu uçağa binmek mecburiyetindedir. Cehenneme gidecekler. Allah'a ulaşmayı dileyenler de bu uçağa binecekler ve Allah'ın cennetine girecekler. İkisi için de mecburiyet. Şimdi bu bize bu suali soran kardeşlerimiz, biz diyorlar Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerin uçağına binmek istiyoruz. Yok öyle ya ama. Allah Teala buna müsaade etmiyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah'ın cennetine girersiniz. Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi cennetine alacak. Bir de mutluluğun yarısını mutlaka size yaşatacak. Dünya mutluluğunun. Her gün yarı yarıya mutlu bir insan olacaksınız. Bunu garanti ediyor Allah Teala. Hem isyan edeceksiniz, bu kadar kolay bir şeyi bile yapmaktan sarfı nazar edeceksiniz. Şeytan sizi etkileyip Allah'a ulaşmayı dilemenize engel olacak. Hem de Allah'a kafa tutacaksınız. Ben sana ulaşmayı dilemiyorum, beni neden cezalandırıyorsun? Sevgili kardeşlerim, bu kadar da saçmalık olur mu? Bu kadar düşüncesizlik olur mu? Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah'ın insanları cehenneme atması, Allah'ın haksız bir davranışı, haksız bir tasarrufu olarak değerlendiriliyor bir eçhel zümrede. Cehaletin en üst kademesi. Ya, sevgili kardeşlerim, bir sonuca varmıyor muyuz? Sadece bir tek dileğiniz, kalbinizden Allah'a ulaştıracağınız bir tek dilek neye vücuda getirir? Söyleyelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bakınız ne oluyor? Allah derhal onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ona 7 tane furkan veriyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hastasının üzerindeki gıçaveti alıyor.
kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitme hassasının mührünü açıyor. Kalbindeki kalbinin mührünü açıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor ve yerine ihbat koyuyor. Kimlere yapıyor bunu? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyene. Peki bunu yaparken acaba başka bir şey daha mı yapıyor? Evet, çok önemli bir şey daha yapıyor. Her Furkan'da o kişinin o güne kadar ki o anda amel defterinde olan günahlarının 1/7'i kadar sevap yazıyor o kişinin amel defterine kiramen katibi melekleri. Ve 7 Furkan 7 dakikalık bir zaman parçası geçmeden evvel mutlaka tamamlanıyor. Kişinin bütün günahları örtülüyor. Öyleyse bir sual. Cennete girmenin Kur'an'daki kazanılan ve kaybedilen dereceler arasından alameti farikası nedir? Cennete girebilmek için kişinin sevaplarının kazandığı derecelerin günahlarından, kaybettiği derecelerden fazla olması gerekiyor. Kimin fazlaysa, kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren en çok 7 dakikalık bir zaman içerisinde bütün günahlarınız örtülüyor. Örtülünce bunun manası nedir? Çok açık. Sevaplarınız günahlarınızdan fazla demektir. Hayatında hiç sevap kazanmamış bir insan hiç yaşamamıştır. Ne kadar kötü insan olursa olsun mutlaka sevap kazanır kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tek dileğinizle günahlarınız örtülüyor, gideceğiniz yer cennet oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diledi kişi, ertesi gün öldü. Hiç ibadeti yok, sıfır ibadet. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi, kalben dilediği kesin tespiti yapan Allah. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu konunun başlangıcı, eğer sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah kumandayı ele alıyor ve size ağır darda bir güzellikler demetini sunuyor. Kalbinize ulaşıyor. Kalbinizi Allah'a çeviriyor. Göğsünüzü yarıyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz göğsünüze, oradan kalbinize ulaşıyor. Ve rahmet nuru kalbinize sızıyor. %2 olduğu zaman, sızdığı zaman huşu sahibi oluyorsunuz. Ve de huşu sahibi olduğunuz zaman Allah-u Teala'dan mürşidinizi sorma hakkınız doğuyor. Ona ulaşıyorsunuz, gözyaşları içinde tabi oluyorsunuz. Allah-u Teala kimi mürşid tayin etmişse o mürşidi mutlaka sevdirir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşacağına inanan kişi mutlaka mürşidine ulaşır. Peki, kişinin inancı nasıl gerçekleşiyor? Allah kalbine koyuyor o inancı. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişide inanç büyük boyutta gerçekleşir. Allah'ın sözü var sevgili kardeşlerim. Diyor ki, Allahü yeştevi ileyhi men yeşâyü ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın sözü var. Size 12 tane ihsan verecek, mürşidinize ulaştıracak. Tabiyetinizle beraber devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelecek. O örtülen günahlarınız var ya, onunla kalmayacak, bir de sevaba çevrilecek. Ondan sonra da Allah-u Teala size başınız üzerine gelen devrin imamının ruhu vasıtasıyla ruhunuzun vücuttan ayrılması emri gelecek.
Allah'a doğru yola çıkma ruhsatı verilecek. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak ait olduğunuz dergaha, oradan da devrin imamının dergahına ulaşacak ve altın kapıdan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacak. Bütün ruhlar Allah Teala tarafından üfürülmüştür. Bütün ruhlar Allah'a geri dönecektir. İnsanlar istese de istemese de. Marifet, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı Allah Teala mutlak bir mutluluğun içine ulaştırıyor. Yani şeytanın ve insan ve cin şeytanların o kişiyi mutsuz etmesine Allah mani oluyor. Arada bir engel oluşturuyor Allah Teala. Koruyucu bir statü içerisinde Allah o kişinin başkalarıyla olan ilişkilerinde de her açıdan üzülmesine mani oluyor. O kişi Allah'ın koruması altına giriyor. İşte sizler için de aynı şey söz konusu. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız yere kadar bu böyle gidiyor. Yani mürşidinize ulaşınca ruhunuz vücudundan ayrılır, sırat-ı müstakime ulaşır. Oradan 7 katlık bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. Bu sizin zikir sayınızın artmasına bağlı bir husus. O devrede eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah mutlaka sizin zikir sayınızı arttırmanıza da yardımcı olur. Sizin mürşidinizi sevmenize sebep olan Allah'tır. Sizin namazı sevmenize, oruçta açlık duymamanıza, zikri sevmenize, bütün ibadetleri sevmenize sebep olan Allah'tır. Ve bir tek asla dayalı, siz Allah'a ulaşmayı denemişsiniz. Başkalarından farklı bir statüdesiniz artık. Cehenneme gidecek olan değil, cennete girecek olan birisiniz. Ve buna göre yaşarsınız. Sizin iblis tarafından huzursuz olmanız Allah-u Teala tarafından engellenir. Ve zikrinizi arttırdıkça nefsinizin kalbinde biriken her %7 fazıl birikiminde ona paralel olarak ruhunuz gök katlarını birer birer aşar. Birinci kattaki secde, ikinci kattaki su varılma, üçüncü kattaki secde, dördüncü kattaki secde, beşinci kattaki secde, altıncı kattaki sıbkatullah olma Allah'ın nuruyla o çok açık beyaz yeşil renge bürünme, ondan sonra da yedinci katın altın kapısından girerek yedinci katı fethetme, yedinci kattaki idealemi aşarak Sitret-i Münteha'ya ulaşmak, oradan da Allah'ın zatına ulaşmak, Allah tarafından gerçekleştirilen, size verilen nimetler dizisini oluşturur. Her ruhunuz Allah'a ulaşır. İşte ermiş oldunuz. Ruhu Allah'a ulaşmış bir evliya oldunuz. Allah dostu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, yaşamakta, bunları yaşamakta o kadar kolay ki, sadece bir dileğe dayalı sevgili kardeşlerim. Ve buna rağmen realite ne biliyor musunuz? İnsanların daima %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu devirlerde boyunca böyle oldu. Ama şimdi yeni bir çağa girdik sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır. Bütün insanlar bu çağda hidayet öğreneceklerdir. Ve o denge bu devirde bozulacaktır. Yani insanların %90'ından daha çoğunun cehenneme gitme olayı bu devirde değişecektir. Ve büyük bir mutluluk bütün dünyayı kucaklayacaktır. Dünya bir
Belki bir savaştan sonra ama mutlaka sulh ve sükun dünyası olacaktır. O günleri beraber yaşayacağız inşallah sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır ve hidayeti insanlara öğretecek olan da o biziz. Öyleyse hepinizin hidayete ermesini Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki mutluluk sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz sonsuz mutlulukların içinde olun. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala birlikte kıldı. Size Allah'ın sizin için en çok istediği şeyden bahsetmek istiyorum. Mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah sizi o kadar çok seviyor ki sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala hepinizden sizin mutluluğunuzun dışında hiçbir şey istemiyor. Allah Teala'nın ibadetleri sizin mutluluğunuz için bir vesile olsun diye konulmuştur. Her ibadet Allah'ı düşünerek yapabilirseniz, Allah'ı zikrederek yapabilirseniz, sizin için bir mutluluk vesilesidir. Saadet vesilesidir. Unutmayın, Allah Teala hepinizi Allah'a kul olasınız diye yarattı. Buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun buyuruyor. Zariyat 56. Biz insanları bize kul olsunlar diye yarattık. Bundan başka bir yaratış sebebimiz yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Allah'a kul olmak. Mutlulukla Allah'a kul olmak paralel bir müessesedir. Birinci kulluğa ulaştığınız yerde